Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.

Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.

0: idi.
1: Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.

0: ميم عين سين قاف.
1: Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter.

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneliyorum.
1: Fâtirus semâvâti vel ardı.

0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.
0: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir.
0: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذ۪ي

0: الْغَيْبِ.
1: Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

0: idi.
1: Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
1: Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
0: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.
0: تَرَى الظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ

0: بهم ذلك هو الفضل الكبير.
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: قربا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.

0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ İnne fi zalika laayatin likulli sabarin şakur.
0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

O iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

0: Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: İnnemes sebilu alellezine yazlimunen nase ve yebğune fil ardı bi gayril hakkı. Ulaike lehum azabun alim.
0: Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

0: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
1: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.
1: فَاِنْ

Ey Muhammed, eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

0: Amin. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim?
1: وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْاَوَّل۪ينَ

0: Amin.
1: Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
0: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.

Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

0: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
1: Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytana arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: yuqinun.
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına, keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Ey Muhammed, o halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, "Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.
1: وَقَالُوا اَاَلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
0: Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.
1: Em yahsabuna enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun.
0: Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhan rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

0: بالحق وهم يعلمون.
1: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.

0: yuşrikûn.
1: Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Amin. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: Fîhâ yufraku kullu emrin hakîm.

0: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: mean?
1: Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

0: Muhammed. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
1: Rabbena kşif annel azabe inna mu'minun.
0: O gün insanlar, ey Rabbimiz bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ.
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

0: وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ.
1: Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: Ve esri bi ibadî leylen innekum muttebaûn. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
1: İnne şecerete'z-zekkûm ta'amul efîm kelmuhli yeğlî fil butûn kegalil hamîm.
0: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.
1: Huzuhu fe'tiluhu ila sevâil cehîm. Thumme subbu fevqa râsihi min azâbil hamîm.
0: Allah meleklere şöyle emreder. Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.
0: İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ.
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır.

0: Amin. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.

O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: Allahu allazi sahhara lekumul bahra litajriya

0: فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: yuflihun.
1: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.

0: أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ

Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar, hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur. Ulil

0: Ey Muhammed, de ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

قفاه يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

حاتم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: جعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, Bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
1: Allah

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi kalp bir derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ın akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle eserleşirdi. Çok ağlardı. Uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar, adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
2: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
2: www.özelfm.net. Özelfm.net.
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
14: Bölüm 3. Sabrın Fazileti. Ey iman edenler! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabı ile bulun ki kurtuluşa erebilesiniz. Ali İmran 200. Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. Bakara 155. Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. Zümer 10. Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Şura 43. Ey iman edenler! Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Andolsun ki içinizde Allah yolunda cihad edenlerle ve sıkıntılara karşı göğüs gerenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihandan geçireceğiz. Muhammed 31. Hadis 25. Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: temizlik, yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir bürhan, sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar, kendisini satar, ya kazanır ya da kaybeder. Yani kişi Allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini Allah'a satarak kazanır ya da kendi nefsinin sefasına uyup Allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder. Hadis 26. Ebu Said Sa'd İbni Sinan el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ensardan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Sonunda yanındaki mal bitti. Elindeki olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim. Kim istemekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir. Hadis 27. Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: müminin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir. Bu özellik sadece müminlerde bulunur. Çünkü

0: kalkınca Fatıma, Allah ondan razı olsun, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatıma, "Vah babacığım, Allah'ın çağrısına icabet etti. Gideceği yer Firdevs cenneti olan babacığım. Vah ölüm haberini Cebrail ile paylaşacağımız babacığım. Vah." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma, Allah ondan razı olsun, çevresindekilere şöyle dedi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" Hadis 29. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi: "Kızı Zeynep Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz," diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin," buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ant veriyorum, mutlaka gelsin," diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur," buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder," buyurdular.
1: Salihlerin Bahçesi, seslendiren Hayri Küçükdeniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Şefkat ve haya abidesi kamil bir insan. Daha hayattayken cennetle müjdelenen şerefli 10 kişiden biri olan, iki nur sahibi ünvanıyla taltif edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennette her peygamberin bir dostu vardır, benim de dostum Osman'dır iltifatına mazhar olan Hazreti Osman'a verilen bunca yüksek değerin ve bu kadar yüce iltifat ve payelerin elbette ki bir kısım nedenleri vardır. İşte o nedenlerden bazıları şunlardır. 1. Çok civan mert bir kimseydi. Şöyle ki, İslamiyet gelmeden önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Hazreti Rukiye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evliydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam dinine çağırmaya başlayınca, imandan ve salahtan nasipsiz olan Utbe, küfründeki inadının ve kalbindeki kininin kurbanı olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek kin ve öfke dolu bir edayla, senin kızını da tebliğ edip insanları çağırdığın dinini de istemiyorum demiş, Hazreti Rukiye'yi boşamış ve ne kadar nasipsiz ve sefil bir ruha sahip olduğunu göstermişti. İşte iman ve vefa kahramanı olan Hazreti Osman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahzun olan gönlünü almak için yüce bir civan mertlik sergileyerek Hazreti Rukiye'ye talip olmuş ve onunla da evlenmişti. Hazreti Osman o kadar istemesine rağmen hanımı Hazreti Rukiye çok ağır hasta olduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izniyle Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Ancak bunun sıkıntısını ruhunda çok ciddi bir şekilde hissetmişti. Bedir Savaşı esnasında Hazreti Rukiye iyileşemedi ve vefat etti. Onun vefatı haliyle Hazreti Osman'ı çok sarsmıştı. Ancak İslam ordusunun galip geldiği haberi Medine'ye ulaşınca Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hüznü neşeye, üzüntüsü sevince ve gamı sürura dönüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den sonra Hazreti Osman'a, "Ey Osman, sen Bedir'e katılmadığın halde bir şehit ecri aldın" müjdesini vermişti. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a nikahladı ve bundan sonra artık Hazreti Osman Zinureyn, yani iki nur sahibi lakabıyla anılmaya başlandı. Daha sonraları Ümmü Gülsüm validemiz de vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'dan memnuniyetini bildirme ve faziletini gösterme noktasında şöyle buyurdular: "Eğer benim 40 tane kızım olsaydı onları da birer birer Osman'la evlendirirdim." Hazreti Osman'ın civan mertliği sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı değildi. O herkese karşı civan mert davranıyordu. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz evleneceği zaman düğün masrafını yapmak üzere çok sevdiği zırhını satılığa çıkarmıştı. Pazarda Hazreti Osman'la karşılaştı. Ona bir taraftan düğün müjdesini verdi, diğer taraftan da mihir parası için zırhını satmak zorunda kaldığını ve bundan ötürü de çok üzgün olduğunu söyledi. Hazreti Osman tereddüt etmeden çok pahalı olan o zırhı satın aldı. Onun parasını ödedi ve sonra da Hazreti Ali'ye dönerek, "Ya Ali, Allah yolunda hizmet etmen için bu zırhı sana düğün hediyesi olarak veriyorum. Çünkü bu zırh ancak senin gibi bir İslam kahramanına layıktır dedi. İslam'da ilk muhacirdi şöyle ki, Mekke'de inandıkları gibi yaşamalarına izin verilmeyen ve sürekli olarak değişik baskılar altında tutulan Müslümanlar, İslam'ın emrettiği bir tarzda yaşamak için inanç özgürlüğüne ve temel insan haklarına saygılı bir ülke olan Habeşistan'a hicret ettiler. Müşriklerin zulmünden dolayı Mekke'den Habeşistan'a hicret eden 15 kişilik kafilenin içinde Hazreti Osman radıyallahu an efendimizle Hazreti Rukiye validemiz de bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Osman'ın ailesiyle birlikte herkesten önce yola çıktığını görünce tarihin şerefli sinesine şöyle bir not düştü. Onların dostu ve hakimi Allah'tır. Osman Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret eden kimsedir. Hazreti Osman ailesiyle birlikte bir müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndü. Daha sonra Mekke'den Medine'ye hicret etti. Vefa ve sadakat kahramanı bir insandı. Nitekim Hudeybiye sulhü esnasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hazreti Osman Mekke'ye vardığında müşriklere geliş maksatlarının sadece umre yapmak olduğunu anlattıysa da onlar bunu kabul etmeye yanaşmadılar. Müslümanları Mekke'ye sokmama hususunda sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söylediler ve Hazreti Osman'a da şöyle dediler: "Sen git, seni gönderene söyle, o hiçbir zaman Mekke'ye girip de Kabe'yi tavaf edemeyecek. Ama sen istersen Kabe'yi tavaf edebilirsin." Bu teklife karşı Hazreti Osman radıyallahu anh kalbindeki şehamet ve sadakat dolu imanın gereği olarak onlara şöyle dedi ve Efendimiz'e olan bağlılığını şöyle dile getirdi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan ve önce o Kabe'yi tavaf etmeden ben kesinlikle Kabe'yi tavaf etmem." Kureyşliler onun bu sözünden çok rahatsız oldular ve bu yüzden de kendisini bir müddet göz hapsinde tuttular. Hazreti Osman'ın Mekke'de göz hapsinde tutuluşu Hudeybiye'de bulunan Müslümanlara şehit edildiği şeklinde ulaşınca Müslümanlar savaştan başka çarenin kalmadığını düşünerek savaşmak ve bu uğurda gerekirse ölmek ama asla gerisin geriye dönmemek üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat edip kesin söz verdiler. İslam tarihinde buna Rıdvan biati denilir. Müşrikler bunu duyunca telaşlandılar ve derhal Hazreti Osman radıyallahu anh'ı serbest bıraktılar. Hazreti Osman ashab efendilerimizin yanına gelince onlar Kabe'ye karşı çektikleri hasretleri yüzünden Mekke'den dönen Hazreti Osman'a imrenerek herhalde Kabe'yi tavaf etmiş ve onunla hasret gidermişsindir dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman radıyallahu an onlara şu cevabı verdi ve "Allah'a yemin ederim ki Mekke'de bir yıl kalsaydım ve bu müddet zarfında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye'de bulunsaydı o Kabe'yi tavaf etmedikçe ben gidip de Kabe'yi tavaf etmezdim" dedi. Dört, haya ve edep timsali bir şahsiyetti. Şöyle ki, Hazreti Osman'ın en belirgin özelliklerinden birisi hiç şüphesiz onun hayası ve edebiydi. Onun bu özelliğini anlatırken Hazreti Ayşe validemiz mealen şu ibretli hadiseyi naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim evimde üzerine bir örtü çekilmiş olduğu halde ancak iki uyluğu veya iki bacağı açık olarak istirahat ediyordu. O sırada Hazreti Ebubekir geldi ve içeri girmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavrında hiçbir değişiklik yapmadan ona içeri girmesi için izin verdi. O halde sohbet ettiler. Daha sonra Hazreti Ömer geldi, ona da aynı şekilde halini değiştirmeksizin izin verdi. Onunla da aynı hal üzere sohbet ettiler. Ondan sonra da Hazreti Osman geldi ve içeri girmek için izin istedi. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen doğruldu ve toparlandı. Ben bunun hikmetini öğrenmek için dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir ve Ömer için toparlanmadığınız halde Osman'a toparlandınız. Halinizi değiştirdiniz ve elbisenizi düzelttiniz. Acaba bunun hikmeti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Osman gerçekten çok hayalı bir kimsedir. Kendisinden meleklerin bile haya ettiği bir kimsedir. Ben haya etmeyeyim mi? Buyurdular. Şefkat ve sahavet abidesi yüce bir ruhtur. Hazreti Osman çok zengin olmasına rağmen kendisi gayet mütevazi bir hayat yaşar ve asla lükse, israf ve şımarıklığa meyletmezdi. Sahip olduğu nimetlerin şükrünü eda etmek için sürekli olarak infakta bulunur, infakta bulunurken de inceden inceye hesap yapmazdı. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu anh, Tebük gazvesi için hazırlık yapılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikiyle 1000 dinar para, 50 at ve 300 adet deve yardımında bulunmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun bu cömertliği karşısında duygulanmış ve minberden inerken 2 defa tekrar etmek suretiyle ona şu müjdeyi vermişti ve bundan sonra Osman'ın yapacağı hataların hiçbirisi ona zarar vermez. Bundan sonra Osman'ın yapacağı hataların hiçbirisi ona zarar vermez buyurmuşlardı. Ayrıca Medine'de kıtlığın olduğu yıllarda Hazreti Osman radıyallahu an Şam'dan 100 deve yükü buğday getirmişti. İleri gelen tüccarlardan bazıları onun kapısına gelerek başkalarına satmak üzere ondan mal satın almak istediler ve bunun için de yüksek fiyat verdiler. Ama onların her pazarlıkta fiyatı biraz daha artırmalarına rağmen Hazreti Osman, sizden daha iyi alıcım var, sizden daha fazla kar veren var demek suretiyle o kıymetli mallarını tüccarlara değil, bire en az 10 veren, hatta bazen bire 700 ve daha fazla veren Cenab-ı Hakk'a sattı. Yani sevabını ahirette almak üzere o malın tümünü Allah için fakirlere sadaka olarak dağıttı. Peki, bütün bu iyiliklerin ve bunca faziletlerin sonu ne mi oldu diyeceksiniz. Keşke böyle bir soru sorulmasa ve böyle bir soruya cevap verme zorunluluğu ve sorumluluğu bulunmasa. Çünkü her şeyde olduğu gibi bu meselede de kaderin hakim bir hükmü var. Bizler haddimizi bilmeli ve kaderi tenkit edecek en küçük bir yoruma kalkışmamalıyız. Çünkü Hazreti Osman'ın başına bir kısım bela ve musibetlerin geleceğini, şehit olacağını ve mazlum olarak vefat edeceğini, bütün bunlara karşı hazırlıklı olmasını ve sabretmesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken açık bir şekilde kendisine bildirmişti. Ancak kaderin hakim hükmünün bulunmasıyla birlikte hikmet olarak karşımıza çıkan bir kısım hususlar vardır. Evet, bazı hadiseler vardır ki onların yüzlerinde dünyanın, dünya olarak iç yüzü, gözü dönmüşlüğün ve nankörlüğün çirkin suratı, dünyaya dünya olarak gerçekten metelik bile verilmemesi gerektiği, yapılan iyiliklerin karşılığını insanlardan değil, şefkati ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah'tan beklenmesi gerektiği gibi son derece düşündürücü ve ibret verici hususlar okunmaktadır. İşte bunun en çarpıcı örneği Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bunca iyiliklerine karşılık olarak maruz kaldığı korkunç nankörlüktür. Bunca güzel hasletlerin ve iyiliklerin sahibi olan ve daha hayattayken cennetle müjdelenen Hazreti Osman radıyallahu anh yaşadığı sürece şerefli başlar üzerinde gezeceği ve temiz eller üzerinde tutulacağı yerde maalesef daha çok Mısır, Basra, Küfe halkından oluşan bazı kimseler tarafından onca güzel hasletleri ve kalıcı hizmetleri hiçe sayılmış ve hayasızca ve hunharca şehit edilmiştir. Böylece artık Hazreti Osman radıyallahu anh hayatı boyunca sahip olduğu güzel meziyetlerin karşılığını şu dünya hayatından çok daha bereketli ve verimli bir şekilde görmek üzere ahiret alemine irtihal etmiş ve başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sadık ve salih dostlarının yanına gitmişti. Yüce Allah'ın rahmet ve rızası, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati ve Kur'an-ı Kerim'in dostluğu önce onun üzerine olsun, sonra da bizlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Amin.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Özel efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler, robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri, akıl oyunları dersi, tarım dersleri ve yabancı dil eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Müslümanlar, daha önce de değinildiği gibi sahifelerin yüz olduğu dağılımı Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e de 10 olduğu zikredilmektedir. Buna dair ayet veya hadis, sağlam hadis bilemiyoruz. Ama kitaplarda, siretlerde geçmektedir. Niçin kitap gönderilmiş? Bunu sormaya gerek yok. Fakat illa bir takım aklı izahlar yapılacak olursa, bir peygamber, peygamberliğini ispat etmek için elbette ki elinde dayanacağı bir şey lazım. Bunlardan biri mucize, yani akıl üstü şeyler. Ayın iki parça olması, bir parçası Cebel-i Kubeys'in bir tarafında, bir tarafı bir tarafında. Ama onlar gördüler, biz görmedik. Yani mucizeler devam etmiyor. O zamandaki o görenleri, akıllarını tabiri caizse bitiriyor, devreye mas giriyor. Fakat kitap yazılı olunca peygamberin hayatından sonra da devam ediyor. Hazreti Muhammed'in hak peygamberi olduğunu Kur'an-ı Kerim'i okuyarak rahat rahat iman edebiliriz. Olmasaydı bir takım sözler menakipler şekline dönüşürdü ki acaba doğru mu yanlış mı şüpheler girerdi. Peygamberin peygamberliğini ispat için gerekli bir. İki, Yüce Mevla insanları başıboş bırakmayıp onlara bir yasa gönderdiğine göre, yasasının tabii ki yazılı bir eser olması lazım, maddeleri olması lazım ki kanun tatbik edilsin. Üç, eğer kitap gönderilmese bir takım insanlar Yüce Mevla'ya karşı gerekçeler ileri sürerek biz ne bilelim ki senin şu hususun böyleydi haktı diye itirazlarda bulunma hakları olurdu. Bu üç şey de göz önünde bulundurulursa kitapların gönderilmesi gerekliydi. Müslümanlar, kitaplardan dördüne değineceğiz. Dördünden ziyade üçüne, çünkü Zebur'dan hiçbir eser veya Zebur'a şu anda tapanlar diye bir şey kalmamış. Bunlardan birincisi şereflerine veya üstünlüklerine göre sıraya koyduk. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in en belirgin özellikleri. 1. Kendinden önceki şeriatları devreden kaldırmıştır. Yürürlükten kaldırmıştır. Buna nesih diyoruz. Yani Hazreti Ömer Tevrat'tan mı olacak bir parça getirmiş okurken Resulullah bir kızıyor, ben hak peygamber olarak gönderilmedim mi diye. Yani ona ne ihtiyaç var ki, artık Kur'an bunun işini bitirmiş. Velev ki onda çok hikmetli laflar, sözler dahi olsa Kur'an onların özeti mahiyetinde, artık onlara ihtiyaç yok. Niye nesk etmiş? Çünkü onlar bir, belli bir millete veya belli bir zamana hasmışlar. Ayrıca göreceğiz ki nasıl tahrife uğratılmışlar. Tabii ki onları doğrulayacak bir kitaba ihtiyaç vardı. Kur'an-ı Kerim'in birinci özelliği kendinden önceki kitapları neshetmiş olması. İki, Kur'an-ı Kerim bir kavme, bir millete değil, bütün insanlığa hitap eden bir kitap. Ve kıyamete kadar baki, yani bir daha kitap gelip o neshedilecek diye bir ihtimali yok. Gördük İncil-i Bernabe'de Resulullah'ın geleceğini görünce adam hemen Papaz Faramirino büyülenmiş gibi Müslüman olmuş, kendini tutamayıp haykırmış ve kovulmuş. Yani Resulullah'ın geleceği, kitabının geleceği diğer kitaplarda zikrediliyordu ve geldi. Ama Kur'an'dan sonra bir daha kitap yok. İkinci özelliği bu. Üçüncü özelliği, Kur'an-ı Kerim Yüce Mevla tarafından korunma altına alınmış. Bu hususta Hicr suresi 9'da Yüce Mevla buyuruyorlar ki, mealleri okuyorum. Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik biz. Ve onu koruyucular olarak da biziz biz vurgulayarak samimileri söylüyoruz. Ve Fussilet suresi 41-42'de de bu öyle kitaptır ki ona batıl ne önünden sokulabilir ne de arkasından. Çünkü bu hikmet sahibi övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Yani Kur'an'a batıl sokulamıyor. Sanırım Abdülhamit zamanında Almanya'da Kur'an basılıyor, Müslüman

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ O da ahirette husrana uğrayacaklardandır. Bir kelimeyi çıkarmışlar, gayr. Kim İslam'dan başka yok, kim İslam'ı din kabul edirse o ondan asla kabul edilmeyecektir, ahirette de husrana uğrayacaklardır. Hinlikleri belli olmuş, kafalarına çarpılmış. Hala daha biliyorsunuz ki Kur'an tetkik merciği var. Bugün dahi keskin hafızlar bir noktayı dahi kaçırmazlar, maaşlarını alıyorlar, onu tetkik ediyorlar. Yani Allah birilerini müsahhar kılıyor buna, onların tetkikinden geçmeyen Kur'an-ı Kerimlerin satışını yasaklıyorlar. Biz yurt dışından gelirken küçük bir cep Kur'an'ımız vardı, gümrük memuresi aldı onu. Ya bu Kur'an-ı Kerim filan yerde basılmış olsun dedi, bizim tetkikten geçmeyeni almıyoruz. Şu an sanırım çantalar kontrol edilmediğinde ne geliyor ne gidiyor Allahu Alem. Yani o kadar sıkıydı. Bu dönemde bile yani Kur'an'ın muhafazasını belli kişilere Yüce Mevla vazifelendirmiş yapıyorlar. Evet, Kur'an'ın demek ki ikinci bir özelliği efendim Rab tarafından üçüncü korunması. Dördüncüsü Kur'an-ı Kerim gerçekten her türlü hayırı içeren bir kitap. Ayetlerden parçalar. Bu sizin için bir hidayettir. Yani kılavuz, yani rahber. Bu sizin için bir rahmettir. Bu sizin için bir şifadır. Neye şifa? Tıbbın veya maddenin istop ettiği yerlerde manevi hastalıklara şifa. Maddeten şifa olmuyor anlamına da gelmez. Bu sizin için bir nurdur, aydınlatıyor güneşten öte. Bu sizin için bir öğüttür, bu sizin için bir müjdedir geleceğimizle ilgili. Bu Kur'an gerçek, sabit olan bir gerçektir. Yani efsaneler mecmuası değil. Bu sizin için bir zikir ve fikir kitabıdır. Zikir ne demek? Yani okusan sadece ayeti, hiçbir mana anlamasan dahi ondan sevap yazılıyor. Bu hiçbir şey için yok. Yani bir insan Resulullah'ın hadisini anlamadan okusa bundan da bana sevap yazılsın, o öyle bir şey yok meziyeti. Manasını anlamak için okuyorsun. Fakat Kur'an'ı hiç anlamasan okusan dahi Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah deme gibi bir zikir kitabı. Kur'an-ı Kerim her şeyi açıklamıştır. Hulasa Kur'an-ı Kerim Müslüman için, insanlar için bedenlerinin ruhudur, canıdır. Müslüman olmayanların adeta ölüler şeklinde kefenden elbiseleri içinde yürüdükleri manevi gözle bakarsak vakadır. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in en belirgin özelliklerinden biri de onun içerdiği manalarla, onun kalıplarıyla bir suresinin dahi benzerinin tarih boyunca yapılamamış. Yani Kur'an-ı Kerim edebiyatta çok ileri gitmiş, okur yazarlıkları olmadığından, şiirlerle, atasözleriyle insanların idare etmiş Arap topluluğun içinde geliyor. Ve Kur'an meydan okuyor. Bakara suresi 23-24'te. Eğer siz bu Muhammed'e indirdiğimizde şüphe ediyorsanız, hadi onun surelerinden birinin benzerini getirin. Bir de Allah'tan başka size yardımcı olacak insanları da çağırın. Ediplerinizi, şairlerinizi, gelin hele bu sureye bir benzerini yapalım diye meydan okumuş. Bir takım beyinsizler cevap vermeye kalkmışlar. Okuyayım size bir şiiri. Şiir veya neyse. El-Kari'atü'nün benzerini diziyor. Diyor ki, El-Fîlu mel-Fîlu ve mâ edrâke mel-Fîlu lehu hortumun tavîlu ve zenebun kasîru. Fil, filin ne olduğunu nereden bileceksin? Onun uzun bir hortumu, kısa da bir kuyruğu vardır. Tamam diyor, El-Kari'a mel-Kari'a ve mâ edrâke mel-Kari'a. Kapıları çalan o felaket, felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin? El-Kari'a suresinin o dehşetli havasına benzetecek. Dinleyenler diyorlar, bizi rezil ettin, kahrolasın, başka bir şey bulamadın mı? Herkes biliyor filin hortumu uzun, kuyruğu kısas yani. Nereden bile, nasıl bilemez adam, getirir fili, bakar görür gider. Yine o dehşet vel adiyatına

0: nazire yapmaya kalkmışlar. Diyor ki el acinatu acna vel khabizatu khabza fel muriyatu nara. Hamur yoğurup dukça yoğuran kadınlara yemin olsun ki, ekmeği pişirdikçe pişiren kadınlara yemin olsun ki, ateşi yakıp ocağı tutuşturanlara yemin olsun ki, böyle Adiyat suresinin vallahi Arapça o vurgusuyla savaşın araçlarını nasıl tasvir ettiğini insan okuyunca tüyleri ürperiyor. Her zaman için geçerli savaş aracı. Hızla koşanlara diyor. Böyle adiyatı tabhen de ses çıkararak, hızla ve sesle çıkararak koşanlara, fel muriyatı kathen ateş fışkıranlara, yürüdüklerinde ses çıkaran, velhasıl sabahleyin erkenden düşmanın içine dalarak tozu dumana katanlara yemin olsun ki, hatta giriyor, eskiden ona yorumlamışlar. Çünkü onlar koştuklarında kendilerine göre bir ses çıkarıyorlar ya, malları taşlara vurarak ateşlerden ses çıkarıyorlar ya, efendim, ama günümüzde füze de buna giriyor, atomu da giriyor, hepsi hızla koşma, vurma, tozu dumana katma, ateş çıkarma. Yani silahların bütününün sıfatlarını almış, her çağ için geçerli. Hangi çağa yorumlarsan geçerli. Böyle beyinsizler de çıkmamış değil ama rezil olmuşlar. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i yeteri kadar bildiğinizden fazla üzerinde durmuyorum. Geçelim şimdi Kur'an'dan sonra, daha doğrusu Kur'an'dan önce gelip de tahrif edilen ve günümüzde de hak kitap gibi bizlere sunulan kitapların durumuna, sırasına göre Tevrat'tan başlayalım. Tevrat Hazreti Musa'ya indirilmiş, sonra tahrif edildiği bir vakıa. Birinci delil, şu an Tevrat'ın 3 dille nüshası var. 1- İbranice, yani Yahudice. 2- Yunanca. 3- Samirice. Herkes o nüshalardan birinin doğru olduğunu inanıyor. Yani Kur'an Arapça çevirirsen dilleri oluyor ama Arapçası belli. Hangisi kardeş bunların? İbranicesi mi, Yunanca olanı mı, Samiricesi mi? Belli değil. Hangisi asıl yani? Daha önce de belirtmiştik, Tevrat kelimesi Yahudice Tora'nın Araplaştırılmışı veya İslamileştirilmişi. Tora'nın manası kanun, yasa, ittifak, barış manalarına geliyor. Yani yasa denilmesi, şeriat denilmesi Tevrat'ın tam şeyine, misyonuna uygun. Tevrat'ı iki kısım başlıca olduğunu söylüyorlar. Bir, yazılı metinler ki onun adına Tevrat diyorlar. İki, sözlü metinler ki onun adına Talmud diyorlar. Yazılı metinler olarak kabul ettikleri Tevrat 5 bölümden oluşuyor. Tekvin, Huruç, Leviler, Adet, Tesniye, bunların tümünün yazılı metin olarak Hazreti Musa'ya indiğine inanıyorlar. Fakat sözlü metinler olan Talmud ise Yahudilerin karraistleri tarafından Hazreti İsa'ya gelen sözler olmadığını söyleyip kabul etmiyorlar. Talmud ise başlıca iki kısımdan ayrılıyor. Bir, Mişna, iki, Mişna'nın iki izahı. Biri Babil, yani Irak tefsiri, iki Filistin. Bunlar birbirlerinden oldukça farklı. Bir de çok geç zamanlarda yapılmış. Tevrat sadece bu kadar Yahudilerin kitabı olsa iyiydi. Yani 5 tane bir tarafta, bir de 6 iki parçadan öyle geldi. Fakat öyle demiyorlar. Şu an Yahudiler kendilerinin ahdi atik olarak 39 kitapları olduğuna inanıyorlar. Bunlardan tabi birinci bölümü Tevrat, ikinci bölümü Hazreti Musa'dan sonra gelen 17 peygamberin kitapları. Ya birincinin adı Yeşu, en sonuncusu Neşidül Enşat. O 17'den iki kitabı okuyorum. Üçüncü kutsal kitapları Ketubim dedikleri, yani yazarların yazdıkları eserler ki bunu da kutsal kitap kabul ediyorlar. Bu da 17 tane Eşiya ile başlıyor, Melahi ile bitiyor. Daha önce de belirtmiştim, bu inen kitaplar bakımından Yahudiler iki mezhebe ayrılıyorlar. Rabbaniler hem Tevrat'ı hem Telmut'u Hazreti İsa'ya indiğine inanırken, Karraisler ki miladi 8. yılda ortaya çıkmışlar. Yani ne kadar sonra Hazreti İsa'dan sonra? Onlar ise sadece Tevrat'a inanıp Telmut'u reddediyorlar, fakat Tevrat'ın taşımadığı manaları ona yükleyerek daha da acayip hale gelmişler. Tevrat'ın tarif edildiğine bir iki örnekler vermek istiyorum. Milattan 604-571 yıl önce, milattan önce sayarken tarih biliyorsunuz tersine gidiyor. Yani 604'te başlayıp 571 yılı arasında bugünkü Irak'ın kralı var. Irak'ın eski adı Babil. Kralın adı da Buhtun-Nasır. Bu Buhtun-Nasır denilen adam Filistin'i işgal etmiş. Bugünkü İsrail'in bulunduğu yeri. Tevrat'ın bütün nüskalarını yakmış. Bütün Yahudiler burada ittifak. Bir tane sağlam kalmamış. Fakat daha 100 sene sonra, yani bu yakıldığından 100 sene sonra Ezra diye adlandırdıkları biri ezberinden Tevrat'ı yazmış. Kim bu Ezra kardeşim? Bu Ezra diyor peygamberdi. Peygamber olunca bunun şeyine güveniriz. O Tevrat'ın yakıldığından 100 sene sonra. Birinci bu. İki, Artiochus diye adlandırılan Doğu Roma, Batı Roma ikisi birmiş, Roma diye adlandırılıyormuş. Artiochus denilen kral tekrar Filistin'i elde ediyor, Tevrat'ın bütün nüshalarını yakıyor ve ondan sonra bir daha Tevrat'ı nasıl elde ettiklerine dair hiçbir delil yok. Şimdi birinci yakılıştan sonra 100 sene sonra Ezra geldi, onu ezberinden yazdı. Peki Artiochus yaktıktan sonra ne oldu? Nasıl meydana getirdiniz? Nerede buldunuz? Hangi mağarada, hangi adamdan? Hiçbir malumat yok. Üçüncü bir kez, yine Roma İmparatoru veya genel komutanı Titos denilen adam Hazreti İsa'dan sonra onlar Hristiyanlığı din olarak kabul ettiklerinle Yahudiliğe müthiş düşmanlık beslemişler. Hele hele Yahudilerin Hazreti İsa'ya karşı kötü davranışlarından dolayı Titos nerede şey bulmuşsa Tevrat kökünü kurutmuş. Bütün Yahudiler de bunu kabul ediyorlar. Peki Titos'tan sonra siz bu Tevrat'ın hangi nüshasını nasıl buldunuz? Ortada bir şey yok. Velhasıl bir defa Tevrat'ın üç nüsha olup biri İbrani, diğeri Yunanca, diğeri Samirice çeşitli tarihlerde yakılmış. Yakıldıktan sonra da birincisinin elde edişlerini söylüyorlar ki 100 sene sonra ezberinden birileri yazdı, ne kadar yazdı. Yani yakın olsaydı, ezberledi, hafızdı, şuydu buydu, işte ona da peygamberlik misyonu yüklemişler ki peygamber olunca yalan söylemez diye öyle kamufle ediyorlar. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerinde Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiklerini zikrediyor. Burada zikretmiyorum, vaktimizi almasın, tefsirimizde alsın. Hazreti İsa gelmeden önce Yahudilerin durumu neymiş? Günümüzde de bunların kalıntıları vardı, ondan dolayı buna geçiyorum. Bir, Sedukiler diye adlandırılan Yahudilerin bu grubu ahiret inancı diye bir şey yok, bu grupta inanmıyorlar. Diyorlar ki evet Allah var, her şey hak, fakat insan ölünce bir daha dirilmeyecek. Dünyadayken iyilik yaparsa iyilik yaptıklarının karşılığı hayatı güzel olacak. Kötülük yaparsa hayatı kötü olacak. Yani ceza, mükafat dünyada. Herhalde size daha önce sapık şeyleri okumuştum değil mi? Aynı şeyden esinlenme, işte şudur, öldükten sonra dirilme yoktur, tenasvahir inanma var ya, ruhlar göç eder, iyilik yaptınsa iyi cesede girer, kötülük yaptınsa kötülük cesede. Bu akımın bir maalesef kalıntısı gibi Yahudilerin Sedukileri. İkinci bir grup varmış ki dervişler grubu. Yani takvaya bürünmüş riyakarlar grubu. Bunların da işleri gücü milletin malını nasıl sömürürüz ona vesileler bulurlarmış. Bu Hazretlerlermiş işte Hazreti Süleyman'ın heykeline kurban kesmeniz lazım bilmem ne, götürüp kurbanları gitsinler diye. Zekatları toplayıp yutan bazı insanlar oluyor ya, aynı durumdaymışlar. Üçüncü grup yazarlar. İşte dedik ya, ta 17 tane yazar var, kitap yazıyor. Bunlar da yöneticilerin paralarını alarak onlara meddahlık yapmak için, ya ben Tevrat'ın filan yerinde de şunu buldum, ya bir ilave yapıyor, onun tam temayülüne uygun olsun diye, veyahut da temayülüne ters düşüyorsa ona bir kalem çekiyor, başka bir şey yazıyor. Son bir sınıflardaki din alimleri, bunlar da dünya metaya karşılığında dinlerini satmışlar, bunlara da kehene deniliyor. Tevrat'ın mensupları bu perişanlıkta olunca Yüce Mevla artık İncil'i göndermiş, Hazreti İsa'yı göndermiş. Bunların sapıklıklarını kendilerine, özellikle Mescid-i Aksa'da Hazreti İsa'nın son bardağı taşıran noktası, bakmış ki orada caminin avlusunda kuş uçuruyorlar, alışveriş ediyorlar, acayip manzaralar. Onları kovmuş, hadi defolun. Onlar da korkmuşlar. Belki de Hazreti İsa'yı kendi din adamlarından biri mi zannettiler? Şikayet etmişler ki, ya bu adam kim oluyor, bu Nasıralı biri gelmiş. Nasıri Hazreti İsa'nın doğum yeri. Bizi buradan kovuyor diye hemen Yahudilerin damarı kabarmış. Ya biz varken ona müdahale eder. En son onu asma şeyleri, teşebbüsler oradan başlıyor. Evet, geçtik İncil'e. Bugün kitaplardayız, peygamberlerde değiliz. Yer yer değiniyoruz. İncil Yunanca bir kelime, manası müjde, sevindirici haber manasında. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde zikrediliyor İncil'in verildiği, onda hidayet olduğu, hak olduğu beyan ediliyor. Kur'an'ın da onu doğrulayan, tasdik eden olduğu zikrediliyor. Evet, Hazreti İsa'ya indirilen İncil ortada yok. Hristiyanlar da buna inanıyorlar ki İncil diye bir şey inmedi. Ya ne var ortada? Ya Hazreti İsa'nın 12 şakirdinden, talebelerinden ikisinin yazdıkları İncil veya talebelerinin yazdıkları İncil'ler var. Orada da Allah kelamından öte Hazreti İsa'nın hayatı, menakipleri. Şu mucizeyi yaptı, şunu şöyle iletti, filan yere gitti, şunu söyledi şeklinde yer yer takva ile ilgili ifadeler. Maddeden, Yahudiler çok maddeye kapıldıklarından dolayı maddeden arınmaları gerektiği, ahlaksızlıklardan uzak olmaları gerektiği İncil'in içinde vurgulanıyor. Yani yer yer not vererek diyebilirsiniz ki bu filan surenin filan ayetinden bir parça. Yani bir takım gerçekler de içinde karanlık gecedeki yıldızlar gibi parlamıyor değil, parlıyor. Maalesef İncil'i kendisinden sonra gelen insanlar, Hazreti İsa'dan sonra gelen insanlar tağutların heva ve heveslerine göre evirip çevirip değiştirmişler. Hazreti İsa'ya inen İncil ortada yok. 4 tane İncil var. O da Hazreti İsa'nın sözlerini ve amellerini anlatmakta. Her birinin rivayeti farklı. Aralarındaki çelişkiler bol. Ve hiçbirinin senedi yok. Yani 60 sene sonra yazıldıysa bu İncil'i filan zat yazdıysa, kim söylüyor bunu? Var mı bunun kaleminden dökülen nüsha? Yok. Onun talebelerinden birinin nüshası var mı? Yok. Ne biliyorsunuz onun yazdığını? Hatta ondan sonra yazılanların onun yazıldığı belli değil. Öyle ki İncil'lerin sayısı 100 küsura ulaşmıştı. Kilise bunlardan 381 İstanbul toplantısında, Kiliseler Birliği toplantısında 4'ünü kabul edip diğerlerini reddetmiştir. Dolayısıyla elimizde şu anda bulunan İncil'ler 4 tane. Bir, Metta denilenin İncil'i ki İncil'lerin Hristiyanlara göre en eskisi bu. Fakat bir vakıa var ki bu Metta'nın İncil'i Metta'nın öz telifi değil. Çünkü onun İncil'i İbranice. Elimizde bulunan İncil ise İbranice değil, Yunanca. Soruluyor Hristiyanlara, siz inanıyorsunuz ki bu İbraniceydi. Şu andaki Yunanca niye Yunanca'ya çevrildi? Diyorlar ki Metta'nın yazdığı asıl orijin eser tahrif edildiğinden dolayı. Peki Yunanca'ya çevrildiyse hangi mütercim çevirdi? Adı belli değil. Ne zaman çevirdi? Belli değil. Sizin en eski İncil'iniz Metta ise İbranice iken Yunanca'ya çevrilmişti. Çevireni de kim olduğu da belli değilse biz nasıl bilelim kardeşim bu İncil'in Metta'ya mensup olduğu? Bu Metta denilen kişi onlara göre en ileri gelenlerinden biri. İşin garibi Hristiyanlarda bazı alimler çıkıyor, bu işleri mıncıklayıp yazı yazıyorlar. Ya biz böyle diyoruz ama gerçekten bu kitabımız böyle mi? Tekstilde inşallah göreceksiniz. Tabi her diyen papalığın gazabına uğruyor, burada irtidat etti diye afroze ediliyor. İkinci İncil'leri Markos'un İncil'i ki bu Markos aslında Yahudi, Yahudilerin Lavi kolundan. Bu Hazreti İsa'nın uluhiyetini inkar eden biri bu Markos. Allah olamaz bir insan diye. Fakat Petrus diye bunların bir Hazreti İsa'nın talebelerinden biri var. Petrus veya Potros. Bu diyor ki gel yavrum sen yanlış ediyorsun. Bunu talebe ediyor. Markos ondan sonra inanıyor. Patros'un isteğine göre bir İncil yazıyor. Bu da Petros denilen adamın isteğine göre bu Yahudi kökenli adam yazdığı İncil'den dolayı Mısır'ın İskenderiye şehrinde hapsediliyor. 68. yılında putperestler tarafından hapishanenin içinde öldürülüyor. Üçüncü İncil'leri Loka diye adlandırılan birinin İncil'i. Bu Loka Antakyalı, Hataylı bir doktor. Hazreti İsa'yı görmemiş. Hristiyanlığı Paulos diye adlandırılan birinden almış. Paulos. Bu çok önemli bir isim. Hristiyanlığın köküne dinamit dokumunu koyan bu Paulos. Onlarca da çok önemli biri. Bu Paulos aslında fanatik bir Yahudi. Hristiyanların oldukça aleyhine, Hristiyanlara devamlı işkence eden biri. Fakat bakıyor ki bunlara işkence etmem fayda vermiyor. İyice dinlerine sarılıyorlar. Bu defa diyor ki ben Hristiyanlığa girdim. Hristiyanlığa girdikten sonra iddia ediyor ki ben sarığa geldi. Sarayı anlıyorsunuz. Yani bayılıp düştüm. Bayılıp düşme esnasında geldi İsa bana, beni mesetti ve beni Hristiyanlara yaptığım eziyetten dolayı azarladı. Dedi ki bir daha böyle yapma. Ben de o andan itibaren o sarığım anında gelen halden dolayı iman ettim ve ben şimdi size Loka yoluyla bir İncil yazdırıyorum. Alın bu İncil'i okuyun. Hristiyanların dini vecibelerinden sıyrılmalarına vesile olan bu Paulos. Çünkü diyor ki ben rüyamda Mesih'i gördüm, yani Hazreti İsa'yı. Dedi ki leşi yiyebilirsiniz, içki içebilirsiniz. İman ettikten sonra yapacağınız günahların hiçbir zararı yoktur. Yeter ki imanınız sağlam olsun. Şimdi herkesin işine geldiğinden Hristiyanlar bu hususta haram halal diye bir şey yok. Paulus kaldırmış onlardan. Niye? Sara anında Hazreti İsa onu söylemiş, o da onu bize söylemiş. Yahu kardeşim Allah aşkı için bir adam saralıyken onun kafasında geçen düşünceler kutsal kitaba menbe olur mu yani? Bu kadar da saçma şapan şey olur mu yani? Dördüncü ve sonuncu İncil Yuhanna'nın İncil'i. Bu da Hazreti İsa'nın talebelerinden olduğuna inanıyorlar. Bunu da papazlar demişler ki Yuhanna sen gel bir İncil yaz. Diğer İncil'lerden farkı şu olsun, Hazreti İsa'nın sadece insan değil Allah'lığını özellikle vurgula İncil'inde. Ben de diyor papazların teklifine dayanamadım, Yuhanna bu İncil'i yazdım. Niye? Diğerleri gelmiş demişlerdi ki İsa ancak insandır, Abison veya Şirin Tost diye adlandırılan adamlar gibi. Meryem'den önce İsa yoktu demeye başladılar. İsa sadece insandır dediler, Allah değildir. Ben de bu İncil'imi yazdım onlara cevap vermek için. Alimlerin, Hristiyan alimlerinin çoğu diyorlar ki aslında bu İncil Yuhanna'ya ait değil. Yuhanna Hazreti İsa'nın şakirtlerinden ya. Ondan sonra gelen İskenderiye şehrine mensup olan talebeler yazdılar, ona isnat ettiler. Velhasıl dördüncü İncil'in şekli bu. Gelelim şimdi beşinci ve kabul edilmeyen İncil ki Bernabe'nin İncil'i. Bernabe de aslında Hristiyanlarca itibar edilen birileri. Hatta Hazreti İsa'nın 12 talebelerinden biri olduğunu, talebelerde bir çelişki var, iki kişi de ihtilaf ediyorlar. Bunlardan biri de Bernabe. Bu Hazreti İsa'nın 12 şakirdinden biri miydi, değil miydi? Birçok eserde şakirdinden diyorlar. Bernabe bu İncil'i yazmış. İncil yasaklanmış belli zamanlarda. Yani 6. yüzyıllarda yasaklanmış okunması. Böylece ortadan kalkmış. Sonra bu İncil, daha önce de söylediğim gibi, Ferramirino denilen bir papaz tarafından, papanın, Roma'daki papalardan bir papanın adı da Sektes, geçmiş tarihte. Sektes adlı papanın kütüphanesinde Ferramirino adlı papaz buluyor, okuyor, hemen Müslüman oluyor. Bu da aşağı yukarı Resulullah'tan sonraki dönemlerde. Fakat kitabın yasaklanması daha önceymiş. Bu kitabı ortaya çıkarıp İslam Müslüman olduktan sonra derhal bu kitabı ortadan kaldırıyorlar, yasaklıyorlar ve diyorlar ki bu adam aslında İspanyollu bir Yahudiydi. Diğer İncil'leri yazan da Yahudi, ne oldu yani? Fakat Yahudiliği iyi biliyor. Sonra Hristiyan oldu, çok iyi öğrendi papanın orada. Sonra da Müslüman oldu, İslam'ı da çok iyi öğrendi. Öyle bir İncil döşendi ki edebiyat emsali yok. Ya ben de çok merak ettim ki onun edebiyatı nasıl bir İncil. Diyor ki öyle hikmetli lafları yan yana getirmiş, böyle zincirlemiş. İnsana sunuyor ki akılları durduruyor. Ama ne var ki yalan diye bu İncil'i reddediyorlar. Evet Müslümanlar, İncil'le ilgili de bu havarilerin isimlerini söylemiyorum. Bu İncil'lerin dördünü kabul etme tarihi kaç idi? 381, diğerlerini reddetmişler. İncil'i, Bernabe'yi de daha sonra bulunduğundan dolayı daha önce yasaklamışlar, ortada yokmuş, bulunduğundan dolayı da reddediyorlar. Günümüzdeki İncil'lerin durumu da bu. Demiştim ki Hristiyan kaç mezhebe ayrılıyordu başlıca? İki, Yakubist, Melkanist, Yakupçular, Kralcılar. Yakupçular neye inanıyorlardı? Haşa, Hazreti İsa sadece Allah insan değil. Yani onlar temiz bir şey değil. Bugün Mısır'ın İskenderiye şehri bunların en kutsal yerleri, orası patrikhaneleri. Ve dilleri de Kıptice, Cingenece diliyle ibadet ediyor. Kıpti, Cingene demek yani. Mısır'ın firavunları Cingene bilirsiniz. Cingeneler hep çadırda yaşamamış yani. 3500 senede bir medeniyet yaşatmışlar, haberiniz olsun. İkinci, kralcılar, üç mezhebe ayrılmışlar. Katolikler, eskiden beri İslam'ın ezeli düşmanları. Ortodokslar, ikincisi, üçüncüsü Protestantlar. Katoliklerle Ortodokslar arasında fark neydi? Katolikler diyorlar ki Ruhul Kudüs hem Allah'tan hem İsa'dan ayrılmadır. Ortodokslar ne diyorlar? Ruhul Kudüs sadece İsa'dan, Allah'tan ayrılmadır, İsa'dan değil. Ana muhalefetleri bu. Katoliklerin merkezi Roma, Roma'daki Papa'nın direkt Hazreti İsa'nın temsilcisi olduğuna inanıyorlar. Ortodoksların merkezi Konstantinopol denilen İstanbul, Fener Patrikhanesi, Bunlar da Papa'nın değil, Fener'deki Patrikhane'nin liderinin direkt Hazreti İsa'nın temsilcisi olduğunu inanıyorlar. Bu temsilci olmanın bir anlamı var. Yer yer dinde özel kararlar çıkarırsa herkes ona uyma durumunda, yoksa cehenneme gider gibi. Yani bizim öyle fıkıh mezhep alimlerin iştahına benzemiyor ya. Üçüncü bir mezhep ki protestantlık, Almanya'da küremişti, Martin Luther diye adlandırılan bir Alman papazı tarafından. Bu diğerlerinden farklılığı iki bariz şeydi. Bir, papazların yetkisini aşağı çekme. Hangi yetkisini? İncil'i anlamada yetkilerini, bir de insanların günahlarını affetme yetkilerini. Birinci farklılığı buydu. İkinci farklılığı, onlarca kutsal yatsı yemeği veya akşam yemeği dedikleri yemeğin okunma suretiyle gerçekten Hazreti İsa'nın eti ve kanına dönmediği, mecazi anlamda Hazreti İsa'nın eti ve kanı olduğunu, onu yersek evet biz de ebedileşiriz de inanıyor. Fakat mecazi anlamda diyor bu, ekmek nasıl et olacak ve bu da şarap nasıl kan olacak? Bu farklılıkları var. Sohbetimi bir şeyle bitiriyorum. Lübnan'da birileri Beyrut'ta Hristiyan olmuş, gazetelerde okuduk o sıra. Bu Hristiyan olduktan sonra imkanları bollanıyor, taltif ediyorlar, kilisede de hizmet veriyorlar. Onların bir oruç zamanı var. Lübnan'ın Hristiyanları genelinde Katolik, yani papalığa bağlı, ama Ermeniler var. Ermeniler Ortodoks, o da var da Katolik ağırlıklı. Onlara da Maroni diyorlar, kollardan biri. Bu Maroni papazları buna ikram etmişler. Ramazan oruçları var. Onlar şey yiyorlar, bitkisel şeyler yiyorlar. Oruçları tümden yememe değil. Yani hayvansal bir şey yemiyorlar. O da para bulunca dayanamıyor. Kilisenin odasında etleri pişirip yiyor. Fakat koku çevreye yayılıyor. Gelip diyorlar ki baba, papazlara baba diyorlar ya, bu adam dönmemiş, belli koku geliyor. Papaz edepli olarak gidip diyor ki oğlum ne pişirdin? Patates pişirdim diyor. Papaz diyor ki herhalde bunu uyardım, bir daha yapmaz, terbiyesizlik etmez yani. O da diyor papaz anlamadı, devam ediyor. Devam ediyor, sonra papaz gidip tencerenin ağzını kaldırıyor. Oğlum bu ne diyor? Diyor patates. Lan nasıl patates? Diyor ki suya soktum, dedim ki et olarak gir, patates olarak çık. Ondan sonra yiyorum. Vaftiz yaparken siz böyle yapmıyor musunuz? Ya şimdi, bunu Lübnan'da gazeteler yazdı. Şimdi sen Hazreti İsa'nın ekmeği, eti kabul edersen, İçtiği şarabı da, Allah'ın haram kıldığı şarabı da insanın kanı kabul edersen, onu yiyerek içerek de ebedileştiğine inanırsan, biri de patatesi et kabul etmesi çok tabii bir şey. Bunu söylüyor, sohbetime sona erdiriyorum. Allah yardımcımız olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

ikide bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz, Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Dünyevileşme tehlikesi hepimizi tehdit ediyor. Medya organları ile estirilen dünyevileşme fırtınası. Dini hassasiyetleri erozyona uğratan tuzaklar. Zaaflarımız, zayıf yönlerimiz. En önemlisi imanımızdaki zayıflık. Bir yandan ekonomik gelir düzeyindeki artış ve yükselen sosyal statüyü koruma ve kollama kaygısı. Diğer yandan hayatımızdaki yeri ve etkisi cılızlaşan dini inanç, değer ve semboller. Çevre faktörü, başkalarında olan bizde de olsun anlayışı. İmanımızda, ibadetlerimizde, düşünce ve his dünyamızda, aklımızda ve kalbimizde, ahlaki yapımızda, sosyal yaşantımızda, dünyevileşmenin yansımaları. Adım adım içine sürüklendiğimiz bu dünyevileşme girdabından kurtulamaz mıyız? Dünyevileşmenin panzehiri yok mu? Dünyevileşme tehdidi karşısındaki duruşumuz nasıl olmalı, nasıl şekillenmeli? Evet, programımıza başlar başlamaz aktardığımız önemli bir pasaj, bugünkü programımızın konusunu ve muhtevasını size bildirmek, tanıtmak amacıyla. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, içinde bulunduğumuz sosyal yaşam içerisinde hepimiz ne kadar Müslüman olsak da, inandığımızı ifade etsek de, bir takım sıkıntıların bizi kuşattığını, problemlerle muallel olduğumuzu, imanımızın, ibadet dünyamızın, ahlaki yapımızın kuşatılmışlığı içerisinde ciddi problemlerle yüz yüze karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz ve biraz muhasebe yaptığımız zaman hemen ifade ediyoruz. Dünyevileştik diyoruz. Dünyaya meylettik. Artık dünyanın bizi engelleyen, ibadete iman dünyasındaki boyutumuzu azaltan ve bizi olumsuzluğa iten boyutlarına artık boyun eğdik. Ciddi problemlerle karşı karşıyayız gibi eleştirileri kendi kendimize yapıyoruz efendim. Evet, hepimiz farkındayız, idraki içerisindeyiz. Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir yaşamın boyutlarını düşündüğümüz takdirde kendi ibadet dünyamızı, iman anlayışımızı, ahlaki yapımızın formatını incelediğimizde, değerlendirdiğimizde maalesef ama maalesef pek çoğumuzun bu noktada ciddi problemlerinin, eksiklerinin ve hasarlarının olduğu açıktır. İşte bu noktada bizlerin, biz Müslümanların belki de içinde yaşadığı bu hayat içerisinde en büyük sorunu inandığı gibi yaşamamak veyahut da yaşayamamak, dünyevileşmektir. Yani dünyaya meyletmektir. Dünyanın aldatıcı unsurlarının arkasından gitmektir. Ve böyle bir problem, dünyevileşme hastalığına yakalanmak, dünyevileşmenin etkisi altında kalmak, ne kadar çok dünyevileşmenin esiri olursak o derece iman, ibadet ve ahlak dünyamızda kaymaların olması da kaçınılmazdır. Efendim, bugünkü programımızda sadece çocuk eğitimi değil, bugün de hem çocuklar, hem aileler, hem yetişkin bireyler olarak hepimizin eğitimi adına, hepimizin kendi yanlışlarını muhasebeye çekmesi adına karşı karşıya bulunduğumuz önemli bir problemden bahseden büyük tehlike, dünyevileşme isimli çalışmamızdan bazı pasajları, bazı bölümleri bu programda aktarmak istiyorum. Bu çalışmayla ulaşmak istediğimiz amaç, hani dünyaya aşırı meyliyle hep kendisini eleştiren biz insanların bu dünyevileşme karşısındaki durumlarını tespit etmek, böyle bir hastalığın bizde ortaya çıkış nedenleri üzerinde durmak, bu sorunları saptamak ve bunların bizde nasıl ortaya çıktığını açık bir şekilde ortaya koymak. İmani değerlerimizdeki dünyevileşme nasıl oldu? Amelsiz iman anlayışı bizi nasıl kuşattı? Ve imani değerlerimizdeki problemleri nasıl ortadan kaldırabiliriz? İbadetler noktasında yaşadığımız dünyevileşme nasıl ve ne şekildedir? İbadetlerin ötesinde ahlaki noktadaki problemlerimiz, tesettür noktasındaki, ticaret hayatındaki, İslami ilimlerdeki dünyevileşmemiz, sosyal meselelerdeki ve lüks ve israf ve benzeri pek çok problemimiz efendim bu çalışma içerisinde değerlendiriliyor. Biz de vaktimizin yettiği kadarıyla bu konular üzerinde durmak istiyoruz. Ama hepsinden önemlisi efendim, bir problem, bir sıkıntı, bir mesele söz konusu olduğu zaman asıl olan problemi tespit etmek olsa da,
ondan da önemli olan husus, o problemin çözümünü, o problemin tedavisini, o problemin nasıl ortadan kaldırılabileceğini ortaya koymak kanaatinden hareketle, efendim çalışmamızın önemli bir bölümünü de dünyevileşmeden kurtuluş başlığı altında uzun ve geniş bilgilerle açıklamaya çalıştık. Efendim dünyevileşmeden nasıl kurtuluruz? Bu hastalığın bizdeki tezahürleri nelerdir? İnanan insanlar olarak mümin bir aile yapısı kurma adına karşı karşıya kaldığımız bu sorunlardan nasıl ve ne şekilde kurtuluruz diyorsanız, efendim programımızı takip ediyorsunuz. İlerleyen vakitlerde inşallah bu konular üzerinde ayrıntılı olarak duracağız.

Efendim arzu ederseniz önce dünyevileşme ne demektir? Bu konuda birazcık açıklama yapalım, kavramsal değerlendirmelerde bulunalım. Dünyevileşme imani, ahlaki, sosyal, ticari meselelerin bütününde insanların emeğini, gücünü, imkanını, bütün gayretini dünyevi unsurlara yoğunlaştırması denilebilir. Bunun yanında bizlerin dini değerleri gözetmememiz ya da az gözetmemiz, daha doğrusu önceliği dünya değerlerine vermemiz de dünyevileşmenin bir boyutudur. İnsanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna gelmesidir dünyevileşme. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hepimiz kendimizi şöyle bir muhasebeye çektiğimiz zaman, hani Peygamber Efendimizin, sahabenin, o İslam büyüklerinin dini anlama, yaşama biçimini ve hayatını aktarma biçimini göz önüne aldığımız takdirde, bu yaşam biçimiyle şu an kendimizin yaşam biçimini kıyasladığımız zaman ne kadar büyük fark olduğunu ve ne kadar dini değerlerden uzaklaştığımızı, ne kadar problemlerin bizi kuşattığını daha açık ve net şekilde görebilmekteyiz. Efendim, biz dünyanın varoluş gayesini, yokluk sahnesinden varlık sahnesine gönderiliş, çıkarılış nedenimizi ve varoluş nedenimizi en güzel şekilde tespit etmeden bu problemden, bu sıkıntıdan, bu hastalıktan kurtulamayız. O halde gerçeklerin farkına varmak ve Yüce Rabbimizin bizi sorumlu tuttuğu hakikatleri en güzel şekilde yerine getirebilmek için dünyevileşmenin ne olduğunu bilmeli, dünyevileşmenin sonrasında bu problemlerin tedavisi için neler yapmamız gerektiğini tam anlamıyla idrak etmeliyiz. İnşallah Rabbim hepimizi hatalarından, yanlışlarından, günahlardan, dünyevi unsurlara aşırı meyilden muhafaza eder, kendisinin razı olduğu, kendisinin bizden memnun olduğu o mümin kullarından eyler efendim. Evet, dünyevileşme dediğimiz şey, yani dünyaya meyletmek, dünyanın aldatıcı unsurlarının peşinden gitmek, modern dünyanın ortaya çıkardığı bir durum değildir. İlk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile başlatılabilecek bir durumdur dünyevileşme hastalığı. Efendim Kur'an-ı Kerim'de sıkça üzerinde durulur. Yahudilerin maddeye, dünyaya, dünyevi değerlere ne kadar değer verdiğini ve bu anlamda peygamberlerine karşı ne kadar çok nankörlük ettiklerini, Rablerine nankörlükte bulunduklarını, nefsin arzu ve istekleri çerçevesinde dini birçok hususu inkar edip kendilerine gösterilen mucizeleri inkar ettiklerini biliyoruz. Evet, dünyevileşmenin tarihçesi günümüzden geriye doğru gittiğimiz zaman ilk insana kadar ulaşabilecek, bizi ilk insana götürebilecek bir durumdur. Ancak asıl problem içinde bulunduğumuz şu modern dönemde bizlerin, biz Müslümanların dünyevileşme noktasındaki zafiyetleri ve problemleri. Tabi şunu hemen ifade edeyim. Modern dönemde biz Müslümanların dünyevileşme adına problemleri, sıkıntıları var ise aynı sıkıntılar Hazreti Peygamber zamanında da örneklerin olmadığı anlamına gelmez. Peygamber Efendimiz zamanında sahabeden bazı kimselerin de mesela Tebuk seferine katılma noktasında gösterdikleri tembellik ve onların ihmalkarlığı, havanın sıcak olması, hurmaları toplayacağız kaygısıyla bazı Müslümanların o gazveye katılmaması, onların Tebük seferinde bulunmaması efendim dünyaya meyletmenin, dünyevileşmenin bir ifadesidir. Bunun gibi Peygamber Efendimiz bir cuma namazı esnasında hutbe okurken müminlerin bir kısmının işte o kuraklık zamanında dışarıdan gelen bir kervanı karşılamak için hutbeyi bırakıp gitmesi, Peygamber Efendimizin hutbesi esnasında bu davranışı sergilemeleri de dünyevileşmenin, dünyevi değerlere değer ve önem vermenin, dini değerlerin önüne geçirmenin bir sonucudur. Bu ve benzeri pek çok örneği sahabe döneminden de aktarabiliriz. Ancak bunlar, bu örnekler belki de o dönemde müstakil, sadece örnek olarak sunulabilecek durumlarken kendi açımızdan duruma baktığımız zaman efendim bizim bütün hayatımızı kuşattığını, tam bir kuşatılmışlık içerisinde olduğumuzu görüyoruz ki asıl problem, asıl tehlike de bu olsa gerektir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Yeni Ufuklar programında sadece çocuklarımızın manevi eğitimi, çocuklarımızın eğitimi, çocuk psikolojisi üzerinde durmuyoruz. Farklı olarak hepimizi ilgilendiren önemli bir konu üzerinde duruyoruz. Büyük tehlike dünyevileşme.
Sevgili dinleyicilerimiz, dünyevileşme tehlikesine Hazreti Peygamber'in hassasiyetle işaret ettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, korktuğum şeylerden birisi de benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılması, sizin de onlara gönlünüzü kaptırmanızdır. Bakınız Peygamber Efendimiz dünyevi değerlere aşırı meyil noktasında neden korkuyor? Hangi hususlarda bizim adımıza bu problemin yaşanmasından dolayı kaygı duyuyor? Hazreti Ebubekir naklettiği bir hadise var ki bu da Müslümanların dünyevileşme illetine maruz kalacaklarını açıkça haber vermekte. Bir defasında Hazreti Ebubekir içecek bir şey istemiş ve kendisine su ile bal ikram edilmiştir. Bunları görünce o sahabe, o büyük sahabe o kadar ağlamış ki onun ağlamasına yanında bulunan kimseler dayanamamış, onlar da ağlamış. Ve sonra niçin ağladığı sorulunca şöyle bir bilgi vermiş. Ben bir gün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elleriyle benim görmediğim birisini itiyor gibi yaparken gördüm. Ona ne yaptığını sordum. Buyurdu ki, ya Ebu Bekir, dünya temessül etti ve bana kendisini kabul ettirmek istedi. Ama ben kabul etmedim, ellerimle ittim, git dedim. İşte sonra Hazreti Ebu Bekir devam ediyor. Diyor ki, sen kendini benden kurtardın ama senden sonra gelenler kurtaramayacak buyurmuş Peygamberimiz. Dikkatinizi çekiyorum. Dünyayı Peygamber Efendimiz reddetmiş ama o dünya Peygamber Efendimiz'e sen kendini kurtarabilirsin ama senden sonra gelecek olan nesil, senden sonra gelecek Müslümanlar maalesef bu noktada kendilerini kurtaramayacaklar diyor ve Peygamber Efendimizin bu beyanını Hazreti Ebubekir bize naklederek dünyevileşme noktasında nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyor. Peygamber Efendimizin dünyevileşme hastalığını kıyamet olarak tabir etmesi söz konusu ki bu da son derece manidardır. Müslümanların dünyevileşmesi kıyametten daha tehlikeli bir durum olarak görülmektedir kıymetli dinleyenlerimiz. Dünyevileşmek dünyaya, dünyalıklara meyledip hakikatten uzaklaşmaktır. Dünyevileşme sadece yaşam biçimimizi değil, varoluş kaygılarımızı unutturan, varoluşumuzu sadece yeme, içme, gezme, eğlenme gibi fizyolojik ihtiyaçlara indirgeyen bir sapkın anlayıştır aslında. Evet, hepimiz çevremize baktığımız zaman, kendimize baktığımız zaman dünyaya meylimizin ne kadar arttığını ve dini değerlerin bu meyiller karşısında ne kadar geriye itildiğini ve dinin ne kadar arka planda bırakıldığını açık açık görüyoruz. Şu var ki, dünyevileşmek dediğimiz şey sadece dinden çıkmak demek değildir. Müslüman insanların dünyevileşmesi bir o kadar tehlikelidir. Çünkü ne kadar çok dünyaya meyledersek, ne kadar çok dünyevi değerlerin arkasından gider, dünyevi değerlerle değerlenirsek, bu derece iman hakikatinden, bu derece imtihan boyutunda olumludan olumsuza doğru yol almış oluyoruz. Daha doğrusu tehlikeli sularda yelken açmaya başlamış oluyoruz ki Rabbim hepimizi bu tehlikeden, bu hatalardan, bu yanlışlardan, bu sıkıntılardan muhafaza buyursun. Dünyevileşme dediğimiz problem, dünyevileşme hastalığı her şeyden önce biz müminlerin iman dünyasındaki zayıflığın bir göstergesidir. Rabbine olan imanı tam ve kat'i olan kimsenin bu sağlam imanına bağlı olarak hataları, yanlışları, problemleri uygulama, hayata geçirme noktasında son derece temkinli hareket edeceği açıktır. Ancak bir insan her şeye rağmen haramları, günahları ve yanlış olan davranışları isteyerek, bilerek ve arzuyla yerine getiriyorsa, onun iman noktasında imansız olduğunu söylemek pek mümkün değilse de, bu iddiada bulunmak biraz zor olsa da o kişinin imanının sağlamlığını, imanının boyutunu ciddi anlamda da tartışmaya açabiliriz. Çünkü Rabbine inanmak, ona iman etmek ama sonrasında bile bile isteyerek, arzulayarak Rabbimizin doğrultusunda onun emirlerinin dışına çıkmak, ona isyan mahiyetinde tavır ve davranışları sergilemek, efendim bizim imanımızdaki problemin, İman dünyamızın ne kadar zayıf olduğunun, Rabbimize olan imanımızın çoğu zaman kalben değil sözle şifahen olduğunun bir ifadesidir ki arzu ederseniz bizler kendimizi şöyle bir muhasebeye çekelim. Bizim Rabbimize olan imanımız, ona olan imanımızın derecesi hangi sularda devam ediyor? Hangi derecededir? Bu konuda şöyle bir kendimizi muhasebeye çekelim.
kıymetli dinleyenlerimiz. Şunu hemen ifade edelim ki, kendisi dünyevileşen, kendisi dünyevi değerlerin peşinde giden anne babaların, eğitimcilerin, büyüklerin yaşamadıkları hakikatleri çocuklarına aktarabilmeleri ve çocuklarının dindar bir fert olabilmesi söz konusu olamaz. Hep şunu söylüyoruz, örnek olmak, örnek olmak, örnek olmak. Peygamber Efendimiz'i örnek almak, sahabeyi örnek almak, İslam büyüklerini örnek almak ve bu doğrultuda hayatına bazı gerçekleri aktarmak. Çocuk için anne ve baba, çocuk için aile büyükleri en önemli, birinci derecede örnek kimselerdir. Onlar ne yaparsa çocuklar onun tekrarını yapacaktırlar. İşte bu noktada efendim iman noktasındaki zafiyetimiz ibadet noktasında bizi tembelliğe itiyor. Ahlaki değerlerden uzak bir yaşam sürüyorsak çocuklarımızın da bizden çok daha olumlu olmalarını, çok daha iyi dindar olmalarını beklemek biraz safdillik olacaktır. O halde bize düşen her şeyden önce eğer bu tür problemler bizi de kuşatmışsa, ibadet dünyamızda zayıflıklar varsa bu noktada kendi imanımızı hesaba çekmek, Rabbimize olan imanımızı sağlamlaştırma ve metin kılma çaba ve gayret içerisinde olmaktır. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Yeni Ufuklar programı devam ediyor. Yeni Ufuklar programında bugün program konumuz efendim biz Müslümanların belki de en büyük problemlerinden, hastalıklarından birisine işaret etmekti. Büyük tehlike dedik, dünyevileşme hastalığı. Dünyevileşme hastalığı nasıl ortaya çıkar? Bu konuda bizler neler yapmalıyız? Bu konularla ilgili bazı mülahazalarda bulunuyoruz. Biz Müslümanların dünyevileşme problemiyle karşı karşıya kalmasının temel nedenlerinden birisi de maalesef dinin yanlış sunumudur. Dini anlatma konumunda bulunan, dini insanlara öğretme noktasında bulunan kimseler, eğitimciler, din adamları, anne babaların dini anlama ve anlatma noktasındaki problemleri maalesef bizlerin dini değerlerden uzaklaşmasına ve dünyaya daha çok meyletmesine neden olabilmektedir. Bunun yanında dini veyahut da dünyevi meseleleri bize sunma ve arz etme durumunda basın yayın organları, televizyon, benzeri faaliyetlerde bizleri olumsuz noktada etkileyen ve bizi daha çok dünyevileşmeye iten sorunların başında gelmektedir. Efendim, biz Müslümanlara düşen görev, her şeyden önce gelecek nesillerimizin dini hayatını şekillendirecek sağlıklı bir yapılanmayı oluşturma gayreti içerisinde bulunmaktır. Gerekli çabalar gösterilmediği takdirde, maalesef ama maalesef geçen süre aleyhimize işleyecek ve bizden sonraki nesil düzeltilemeden maalesef daha da dünyevileşen, dinden ve dini değerlerden uzaklaşan yeni nesiller ortaya çıkacaktır. Bu yüzden dinin doğru ve sağlıklı biçimde insanlara sunulması, dinin birinci kaynaktan sağlıklı şekilde öğretilmesi, dünyevileşme tehlikesinin önüne set çekmede önemli bir rol icra edecektir. Efendim biz işte bu programda, Yeni Ufuklar programında bu dini değerleri, manevi değerleri bizden sonraki nesle, çocuklarımıza, gençlerimize, evlatlarımıza en güzel nasıl sunarız, onları bu konuda nasıl eğitebiliriz, bu kaygıyla yola çıktık. Şu var ki insanların dünyaya meyletmesi dediğimiz zaman, biz insanların dünyevi değerlerin peşinde gitmemiz söz konusu olduğu zaman farklı farklı unsurlar etkilidir. Ama içinde yaşadığımız sosyal yapı zannediyorum bizi en çok etkileyen, bizi olumsuzluğa en çok iten nedenlerin başında gelmektedir. Evet, içinde yaşadığımız yapı. Çoğu zaman insan içinde bulunduğu yapıya, içinde bulunduğu sosyal yapının şartlarına uygun hareket etmektedir. İçinde yaşadığımız sosyal yapı, içinde bulunduğumuz toplumsal yapı maalesef olumsuz unsurlara ihtiva ettiği zaman toplum içerisindeki insan şu veya bu şekilde ondan etkilenmektedir. İşte biz Müslümanların şu an içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde sosyal hayata baktığımız zaman pek çok unsurun, pek çok özelliğin bizlerin manevi unsurlardan uzaklaştıracak, dini değerlerden uzaklaşarak dünyevi değerlerle değerlenmemize sebep olabilecek unsurlarla dolu olduğunu görüyoruz. Bu durum ise maalesef bizlerin bu problemden kurtulabilmesi noktasında İçinde bulunduğumuz sosyal yapıyı ihya çalışmalarına gayret vermemizi gerektirmektedir. Efendim, belki bütün toplumu istediğimiz gibi sağlıklı bir yapıya büründürmek imkanımız dahilinde olamayabilir. Ama o sosyal yapı içerisinde, dar dairede, önce çekirdek çevremizde, yakınlarımız arasında, kendi dünyamızda her şeyden önce bu problemi ortadan kaldırmayı amaçlar ve bu doğrultuda devam edersek,
efendim sonrasında istenen, arzulanan sağlıklı nesillerin yetişmesi ve bu noktaya gelmemiz mümkün olacaktır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, dedik ki içinde yaşadığımız sosyal yapıda bizlerin manevi anlamda olumlu olumsuz birçok husus noktasında etkilemekte ve bizi olumludan olumsuza çekerken, eğer sosyal yapı olumlu özellikleri içerisinde barındırıyorsa insanı kötülüklerden uzaklaştırıp doğruya meyletme noktasında da ciddi şekilde etkileyebilmektedir ki bu hususlarda göz ardı edilmeyi efendim. Diğer taraftan bazı insanlar dünyevileşmenin gerekçesi olarak dünyaya meyletmesinin, dini değerlerden uzaklaşmasının, ibadetleri gerçekleştirmesinin önünde en büyük engel olarak neyi sunmaktadır? Fıtratımızı, tabiatımızı sunmaktadır. Halbuki bu tür bahaneler, bu tür gerekçeler sağlıklı bir gerekçe bahane olamaz efendim. Çünkü Allah insanın fıtratını tamamen günaha, harama, kötülüğe meyleder bir yapıda yaratmamıştır. Allah bizlerin fıtratını, tabiatını her şeyle günaha meyleder bir yapıda yaratmamıştır. Bizim tabiatımızda hem iyiye hem kötüye meyledebilecek unsur söz konusudur. Tabiatımız hem iyiye hem de kötüye meyyaldir. Bize düşen o tabiatımızdaki olumsuzluğu mümkün mertebe kapatarak, olumsuz olan boyutların üstesinden gelerek olumlu noktalarımızı, olumlu yönlerimizi ortaya çıkarma çaba ve gayretini sergilemektir. Aksi takdirde efendim kaybeden bizler ve bizden sonraki nesiller olacaktır. Evet, içinde bulunduğumuz bu dünya, yaşadığımız hayat, evlatlarımızın yaşamı, bizim hayatımız efendim küçücük kayıplar değil, küçücük problemler değil. Hepsinden önemlisi ebedi huzuru, ebedi mutluluğu, ebedi saadeti kaybetme tehlikesi var. Rabbimizin rızasını kazanamama. Efendim dünyevileşme dediğimiz zaman işte bu problemin, bu sıkıntının ve bu olumsuz durumun her zaman için söz konusu olabileceğini unutmamalı. Dünyaya meylimizin, dünyaya olan sevgi ve muhabbetimizin ne kadar şiddetlenirse o derece hak ve hakikatten uzaklaştığımızın bilincinde olmalıyız.

Evet, dünya birleşme dediğimiz zaman biz insanların dünyasında nasıl etkileri vardır, tezahürleri ne şekildedir denilirse, her şeyden önce iman dünyamızda dedik ki dünyevileşme kendisini göstermekte. Efendim, inanma boyutumuz, inanç şeklimiz, inanma noktasında düşüncelerimizi dile getirsek, zannediyorum, inanıyorum diyen pek çok insanın Allah'a imanında dahi ciddi anlamda problemler söz konusudur. Tevhid inancını kavrama ve hayata geçirme noktasında ciddi problemlerle muallel olduğumuz, Kur'an'ın hak ve hakikatlerine uymayan inanç biçimlerinin Allah inancı olarak zihin dünyamıza yer tuttuğu açıktır. Evet, Türkiye'de Allah'a inanma oranı çok yüksektir belki ama inandığınız Allah nedir? Nasıldır? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Ve Allah'a imanınızın temelleri nedir denilse zannediyorum pek çoğumuzun inancı Kur'ani hakikatlere uymayan, Kur'ani anlayışın dışında bir tevhid inancıdır, bir iman anlayışıdır. Evet, iman dünyamızdaki bu tür problemlerin ötesinde son dönemde moda bir terim insanların dilinde dolaşıyor. Efendim, ben namaz kılmıyorum, ibadet yapmıyorum ama iman ediyorum, ben cennete gideceğim. İşte bu ifade, amelsiz iman anlayışı bizim dünyevileşmemizin belki de merkezinde yer alan son derece ciddi bir problemdir. Amelsiz iman anlayışı. Efendim, ben namaz kılamıyorum, inkar da etmiyorum ama ben Müslümanım. Sonra ben Allah'a şükür cennete gideceğim. Çünkü men gale la ilahe illallah dakhalel cenneh hadisinin beyanının arkasında bizlerin iman dünyasında böyle bir problem ortaya çıkmıştı. Halbuki kıymetli dinleyenlerimiz, mutlaka imanlı olan ve imanlı olmayan insan arasında inanç noktasında bir farklılık var. Rabbimizin katında değerlendirilirken ikisi bir arada tutulmayacaktır. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama inanmak, iman etmek, Rabbine iman ettiğini söylemek de aynı şekilde inandığı hususları yerine getirmeyi gerekli kılmaktadır. Eğer inandığınızı söylediğiniz o yüce zatın emirlerine, yasaklarına uymazsanız, ona imanınızın ifadesi söz konusu değilse, onu tezahür ettiren durumlar sizde görünmüyorsa, efendim, bu iman tartışılır, bu imanın problemli olduğu söylenebilir. Hani bir insan bir diğerine hep seni seviyorum dese ve sevgisinin ifadesi olarak hiçbir şey yapmasa, size soruyorum, o sevgili, o sevildiği söylenen insan onun sevgisine ne kadar inanır? Onun sevgisinin ne kadar değeri vardır? Sadece sözle yapılan bir sevginin, sözle ifade edilen sevgi anlayışının maalesef ama maalesef muhatap açısından çok da bir değer ifade ettiği söylenemez. İşte inandığımızı, iman ettiğimizi söylüyorsak, her ne kadar ibadetleri yerine getirmediği için kişi küfre girmiştir, dinden çıkmıştır denemez ise de insanların hep günaha meylederek, hep devamlı günah işleyerek, hep devamlı günahların peşinde koşarak iman noktasında, inanç noktasından inkar noktasına gidebileceğinin de her zaman ihtimal dahilinde olduğunu unutmamalıyız. Şu var ki, aslında imansız bir insan olmasa da amelsiz bir iman anlayışının insanın yapmadığı işin karşılığını istemesi demektir. Yapmadığı işin karşılığını istemesi ve beklemesi demektir. Şöyle düşünelim, fabrikada çalışan bir işçi sadece kaydının fabrikada olmasına bağlı olarak şöyle dediğini, ben burada kayıtlıyım, işe gelmesem de her ay maaşımı istiyorum dese, ne kadar komik bir durumdur. Çalışan insan karşılığını alır. Aynı şekilde okula kayıt yaptıran, ben öğrenciyim diye okula kaydı bulunan bir kimse, hiç okula gelmese, derslere devam etmese, sınavlara girmese, sene sonu gelip ben karne istiyorum ya da diploma istiyorum dese, ne kadar komik bir durumdur. Aynı şey bizler için de geçerlidir. İman ettiğimizi söylüyorsak, İslam dairesinin içerisine girdiğimizi ifade ediyorsak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsak ve buna iman ediyorsak, efendim, bu imanın gereği olarak bir takım davranışlarla, ibadetlerle, ahlakımızla da bunu desteklemek zorundayız. Efendim, amelsiz iman anlayışı varsa bizde, bu ciddi bir problem olduğunu ve bu problemi düzeltmenin gerektiğini, bu durumun dünyevileşmenin en büyük göstergelerinden biri olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu konuda müteyakkız olalım efendim. Efendim, dedik ki dünyevileşme hastalığı sadece iman dünyamızda değil, ibadet dünyamızda da kendisini gösteriyor, kendisini hissettiriyor. Nasıl ibadetlerde dünyevileşiyoruz? İbadet noktasındaki problemlerimiz nelerdir?
Hemen dinin direği olarak ifade ettiğimiz namazdan başlayalım arzu ederseniz. İçinde bulunduğumuz toplumun büyük bir kısmı %100'e yakını Müslüman olarak ifade edilse de namaz kılan insan oranı %20-25'lerde dolaşıyor. Ki bunların içerisinde de 5 vakit namaz kılan değil bu insanlar pek çoğu. Şimdi hem inandığımızı söylediğimiz bir din ve onun gerektirdiği kurallar, ibadetler ve sonrasında bunları yerine getirmemek. Bunun yanında bazı insanlar namazları yerine getirse dahi dünyevileşme kendisini daha farklı formatta hissettirmekte. Mesela bugün sünnetleriyle beraber namazını kılan, namazını eda eden bir mümin yarın ertesi gün artık nefsani duygulardan hareketle efendim sünnet namazdır, o kılınmasa da olur, sadece farzı kılmakla yetinelim gibi bir takım davranışlar sergilerse ve bunun sonrasında sünnetleri terk ederse bu insanda dinden çıkma anlamında olmasa bile dünyaya meyil ve dini değerlerden uzaklaşma noktasında olumludan olumsuza doğru bir seyir halindedir. Yani belki kardan zarar diye tabir edebiliriz bunu ama namazın sünnetlerini bırakmak, sünnetleriyle beraber namaz kılan bir kimsenin dünyevileşmesinin bir derecesidir. Sonrasında farz namazları bırakmak da aynı şekildedir. Efendim oruç ibadetine geldiğimiz zaman da aynı şeyler söz konusudur. Oruç gerçekten zor bir ibadet. Sabrı gerektiren bir ibadet. Ama bu ibadeti yerine getirmemek için her birimiz kendimizi öyle makul gerekçeler buluyoruz ki efendim ben dayanamıyorum, efendim ben bayılıyorum, efendim şu oluyor bu oluyor. Evet gerçekten rahatsız olan, ciddi anlamda rahatsız olan kimselere Rabbimiz bu konuda müsaade etmiştir, kolaylık tanımıştır, ruhsat vermiştir. Bunları tartışmıyoruz. Ama şu örneği nakledersem hani bu konudaki dünyevileşme nasıl, ne şekilde bizde görülüyor daha açık ve net anlaşılacak. Efendim doktora gidiyor hasta. Doktor hastayı muayene ediyor. Hasta soruyor, doktor bey ben bu şekilde oruç tutabilir miyim? Doktor, hayır tutamazsın. Sağlık açısından seni tutman bu fizyolojik şartlar altında bu bedenle mümkün değil. E peki efendim siz bilirsiniz diyor, onaylıyor. Arkadaşımın anlattığı şu, doktorun sözü çok manidar. Arkadaşıma bakıyor, hayretle şunu söylüyor. Ben burada oruç tutup tutamayacağını soran ve oruç tutamayacağını söylediğim hiç kimseden nasıl olur ben oruç tutmak istiyorum diyen bir kişi görmedim ve duymadım. Oruç tutmayacaksınız dediğim zaman herkes tamam doktor bey siz öyle söylüyorsanız madem ki sağlığımız el vermiyor biz de tutmayalım diyor. Ama burada belki çok çok daha fazla kimseye sigara içme ölürsün, alkol kullanma zarar görürsün dediğim halde hiçbirisinin tamam doktor bey siz söylüyorsanız ben içkiyi bırakırım, siz söylüyorsanız ben sigarayı bırakırım dediklerini de duymadım. Bu nasılsa doktorluğumuza hemen bu noktada oruç tutamazsın dediğimiz zaman öyle bir itibar var ki herkes orucu bırakıyor ama alkol, içki veya benzeri problemlerden uzak kalma noktasında önerilerimiz hiçbir şekilde tutulmuyor. İşte bu dünyevileşmektir. İşte bu ibadetin ruhuna, ibadetin özüne vakıf olamamaktır sevgili dinleyicilerimiz. Bakınız ahlak boyutundaki davranışlarımıza, zekat noktasındaki davranışlarımıza, zekat vermemek için kendince haşa Allah'ı kandırmaya kalkan insanlar, kendi malı, mülkü bir sene dolmadan eşine veren, bir sene daha dolmadan eşinin tekrar kendisine vermesiyle zekattan kurtulacağını düşünen insanlar ve bu uygulamalar, zekatını en az nasıl veririm peşinde koşmalar, zekatını en alt seviyeden hesaplamaya çalışma gayretleri ve benzeri bir takım uygulamalar, bütün bunlar bizim ibadetler noktasındaki dünyevileşmelerimizdir. Ahlak boyutunda etrafımıza bakalım, kendimize bakalım, davranışlarımıza, uygulamalarımıza, insanlarla olan ilişkilerimize ve insanlar tarafından aldatılıp aldatılmama noktasında ne kadar emin olduğumuza. Efendim alışverişe gidersiniz, Müslüman insandır, inanan insandır ama satarken hiçbirimiz, hiçbir satıcının sözüne itibar etmeyiz. Abi bu saf deri, en kaliteli ayakkabı der, güler geçeriz. Ve ona inanmak, itibar etmek gibi bir durum pek çoğumuz için söz konusu bile değildir. Öyle değil mi? Kendinize elbise alacaksınız, hiçbir zaman oradaki satıcının sözüne itibar etmezsiniz, güvenemezsiniz ona. Çünkü hep aldatılmışlık vardır, hep aldatma durumuyla karşı karşıya kalmışızdır. Buna bağlı olarak güvenimiz sarsılmıştır. İşte efendim, ahlak noktasında bir toplumda bu kadar büyük kırıklıklar yaşanıyorsa, bu dünyevileşmek, dünyaya meyletmek, dünya kazancını elde etmek adına imanını, ahlakını, her şeyini satmak değil midir? Bu imanından,
ahlakından, inancından, helal rızık anlayışından ödün vermek, taviz vermek, diğer bir insanı aldatmak, dünyevileşmek değil midir? İşte dünyevileşme hastalığı bizi öyle kuşatmış ki, tesettür noktasında, giyim kuşam noktasında, gerek erkeklerin gerek kadınların tesettür noktasındaki öyle laçka davranışlar uygulamaları var ki, efendim tesettür adı altında bazen görüyoruz, bazen görüyoruz, utanıyoruz. Tesettür böyle mi olmalıydı diyoruz. Efendim tesettürün şartları bellidir. Tesettürün şartlarını yerine getirmek esastır. İlla ki şu kıyafetle tesettürünüzü sağlayacaksınız gibi bir uygulama veya zorlamadan bahsetmiyorum. Sadece vücut hatlarını belli etmeyen, görülmesi haram olan yerleri bol kıyafetlerle kapatmaktan konuşuyorum. Erkekler için de aynı şey geçerli. Diz kapaklarıyla göbek arasını kapatmak. Ama bakıyoruz, eşine son derece ciddi bir şekilde tesettüre gireceksin diyen erkek, aynı farzın kendisinin olduğunu unutuyor, kısa şortla geziyor ve kısa şortu giymekten rahatsızlık duymuyor. Efendim bu dünyevileşmek değil midir? Dünyaya meyletmek değil midir? Madde perestlik, maddeye, paraya, mala, mülke, şöhrete, makama değer vermek, gerçek hakikatten uzaklaşarak dünyanın kölesi olmak değil midir? Ben sizlere soruyorum. Lüks ve israfın, aşırı derecede gösteriş meraklısı olmanın bizi kuşatmışlığı altında şunu söylersek, dünyevileşmişiz dersek abartmış mı olur sizce? Kim bir arkadaşına ya da arkadaşının çocuğu üniversite okuyorsa ne olacak, ne çıkacak, ha, bu meslek sahibi ne kadar para kazanıyor diye sormuyor muyuz? Hala kadınlar ev gezmelerinde, ev ziyaretlerinde senin altının benim altınım, senin evindeki eşya benim evimdeki eşya muhabbetlerini yapmıyor mu? Birbirimizi giydiğimiz kıyafetlerin pahalılığıyla değerlendirmiyor muyuz? Birbirimizi bindiğimiz arabayla mukayese etmiyor muyuz? Aramızdaki kategorileri belirlerken, hatta ve hatta iftar davetlerini belirlerken, efendim zenginden fakire doğru ayrı bir sınıflandırma kategorize yapmıyor muyuz? Efendim bunlar işte dünyevileşmektir. Bunlar dünyanın aldatıcılığına aldanmaktır. Bunlar dünya hakikatinden uzaklaşmaktır. Bunlar manevi değerlerin farkında ve idrakinde olmamaktır. Biz ifade etmek istiyoruz ki, efendim bu problemlerin, bu sıkıntıların farkında olalım. Bunların çözüm yollarını bulalım. İşte bu çözüm yolları üzerinden neler yapmamız gerektiğini önce gerçekleri fark edip silkinerek bu gerçekleri hayatımıza geçirme çaba ve gayret içerisinde olalım. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, bunu yaptığımız takdirde işte bizler dünyevileşmenin tehlikelerinin, sorunlarının arkasından kurtuluruz ve dünyevileşmeden öte manevi huzuru, mutluluk kazanmış oluruz. Evet, bir taraftan bakıyoruz efendim, biz Müslümanız ama günümüz, vaktimiz, zamanımız, şu içinde bulunduğumuz bereketli zaman diliminde dahi öyle malayani şeylerle dolduruyoruz ki, hani insan bazen dinlenmek için böyle mübah olacak vaziyette bir takım davranışlarda bulunabilir, faaliyetlerde bulunabilir. Ama hayatımızın merkezinde bunlar varsa, malayani işler hayatımızı kuşatmışsa, efendim bu dünyevileşmek değil midir? Bu manevi değerlerin farkında ve idrakinde olmak değil midir? Ben sizlere arz ediyorum bu konuyu. Efendim, dünyevileşme hastalığından kurtulmak istiyorsak, dünyevileşme tehlikesinden uzaklaşmak istiyorsak, yapmamız gereken en önemli vazife şöyle bir silkinmek ve gerçeği anlamaya çalışmaktır. Her şeyden öte dünyanın gerçek mahiyetini kavramalıyız. Dünya nedir? Dünya ne işe yarar? Biz niçin dünyadayız? Dünyaya ne kadar değer vermeliyiz? Dünyaya ne kadar değer verirsek doğruyu yapmış oluruz? Bunların güzelce ayrımını yapmalıyız. Ve sonra dünyevileşmeye karşı, bu probleme, bu hastalığa mukabil bir duruş sergilemeliyiz. Efendim ben şu konularda kendimde gördüğüm yanlışları, kendimde gördüğüm problemlere bağlı olarak bunları telafi etme noktasında karar verdim, bunları uygulayacağım demeliyiz. Sonrasında varoluş gayemizi, imtihan gerçeğini en güzel şekilde tespit etmeli ve bu gerçek doğrultusunda hareket etmeli, yaşamımızı şekillendirmeliyiz. Ve dünya ahiret dengesinin ne olduğunu da bilmeliyiz. Efendim dünyevileşmekten uzaklaşalım derken de dünyadan tamamıyla uzaklaşmak, mübah davranışları dahi terk etmeyi kastetmiyoruz. Maalesef tamamıyla dünyevileşen bir kitlenin yanında az da olsa böyle bir problemle de zaman zaman karşı karşıya kalabiliyoruz ki bunu da hemen ifade edelim. Evet, dünyevileşmenin kanaatimizce panzehiri, dünyevileşme hastalığından kurtuluşun reçetesi belki de iman, amel ve ahlakta ihya çalışmaları yapmak. Efendim takva zırhına bürünmek
dünyevileşmekten kurtulmakta son derece önemli bir unsurdur takva. Ve sonuç olarak belki de üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan birisi de nefis terbiyesidir efendim. Nefsimizi terbiye etmek, nefsimizin arzularına gem vurabilmek ve bunu nasıl yapacağının bilincinde olmak.

0: etmek, onların manevi dünyasını zengin kılmak istiyorsak, her şeyden ama her şeyden öte önce kendimizi ihya etmeli, kendimizde var olan problemleri ortadan kaldırmalı ve evlatlarımıza güzel örnek, üsve-i hasene, en güzel örnek olabilmeliyiz. Bunu ne kadar çok gerçekleştirebilirsek çocuklarımızın manevi dünyalarını o kadar zenginleştiririz, onların da iman, ibadet ve ahlak açısından karşı karşıya kalabileceği problemleri çok önceden bertaraf etmiş oluruz efendim. Rabbim hepimize, bütün mümin kullarına dünyevileşme hastalığından kurtulmayı nasip eylesin. Evet kıymetli dinleyenler, Rabbimizden temennimiz yeni bir programda, yeni bir konuyla tekrar sizlerle beraber olmak. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Cennet komşusu. Vaktiyle padişahlardan biri şehri dolaşmaya çıkmıştı. Tanınmamak için kıyafetini değiştirmiş, yanına da bir kölesini almıştı. Halkın kendi yönetimi hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istemişti. Mevsim kıştı. Soğuk her yeri kasıp kavuruyordu. Yolu bir mescide düştü. İki yoksul bir köşede titreşerek oturuyordu. Gidecek başka yerleri yoktu. Onların ne konuştuklarını merak eden padişah yanlarına sokuldu. Fakirlerden şakacı olanı soğuktan şikayet ediyordu. Yarın cennete gittiğimizde bizim padişahı oraya sokmayacağım. Cennetin duvarına yaklaştığını görürsem papucumu çıkarıp kafasına vuracağım. Öteki merakla sordu. Onu niçin cennete sokmayacakmışsın? Tabii sokmam. Biz burada soğuktan donarken o sarayında keyif sürsün. Bizim halimizden haberdar olmasın. Sonra da kalkıp cennette bana komşu olsun. Ben öyle komşuyu istemem arkadaş, dedi. Gülüştüler. Padişah kölesine bu mescidi ve adamları unutma, dedi. Saraya dönünce mescide adamlarını yolladı. İki fakiri alıp saraya getirdiler. Zavallılar başımıza ne gelecek diye korkuyla bekleşirken onları dayalı, döşeli bir odaya yerleştirdiler. Onlara burada yiyip içip yatacak, padişahımıza dua edeceksiniz. Cennette size komşu olmasına karşı çıkmayacaksınız, dediler. Padişah ne iyi kalpliymiş değil mi? Peygamberimiz yoksula yardım edenleri şöyle övmüştür.
2: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dunya, neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti. Ravahu Muslim.
1: Bir mümini dünya dertlerinden kurtaranı Allah ahiret dertlerinden kurtarır. Müslim Zikir.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Üzülme, birçok hata.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493-80-49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 3413.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: Kur'an.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir.

0: Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendi nefsine haram kıldığı hariç diğer bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki, işte meydan. İddianızda tutarlıysanız Tevrat'ı getirip okuyun.
1: فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Artık kim bundan sonra Allah adına yalan söylerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
1: قُلْ صَدَقَ اللّٰهِ

Sen sadakallah, Allah sözünün doğrusunu söyledi de. Haydi bakalım, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. Pek iyi bilirsiniz ki o asla müşriklerden olmamıştır.

İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kâbe olup pek feyizlidir. İnsanlar için hidayet rehberidir.

Orada apaçık alametler ve deliller, İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse, korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese, Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip, bu hakkı tanımayana, Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstağnidir.

0: De ki, ey ehli kitap, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنْ

De ki, ey ehli kitap, siz gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, iman edenleri Allah yolundan men ediyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer ehli kitaptan bir kısmına uyacak olursanız, iyi bilin ki onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki? Önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor, aranızda Allah'ın Resulü bulunuyor. Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa, muhakkak ki o doğru yola konulmuştur.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
0: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının. Ona layık olduğu tazimi gösterin ve ancak ona teslim olan Müslüman olarak can verin.

Hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine sımsıkı sarılın. Bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oraya düşmekten de sizi o kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru yola eresiniz.

Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır.

Kendilerine kesin delillerin gelmesinden sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

Gün gelecek, bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler ise kararacak. Yüzleri kararanlara, siz misiniz denecek, imanınızdan sonra inkâra sapanlar, tadın bakalım inkârınız sebebiyle bu acı azabı.

0: Yüzü ak olanlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.
1: Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhakk ve mellahu yuridu zulmen lil alemin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki Allah insanlara zulmetmek istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ve bütün işler sonunda O'na raci olur. Bütün işleri O hükme bağlar.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Ey ümmeti Muhammed! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da bu imana gelseydi, elbette kendileri için iyi olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da, ekserisi dinden çıkmış fasıklardır.

Onlar size hiçbir zarar veremezler. Olsa olsa incitirler. Sizinle savaşacak olurlarsa, arkalarını dönüp kaçarlar. Kendilerine yardım eden de bulunmaz.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'tan gelmiş olan bir ipe ve insanlar tarafından uzatılan bir ipe sisteme tutunmaları müstesna. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabına uğramış, meskenete mahkum edilmişlerdir. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Çünkü asi olmuşlar ve haddi aşmışlardır.

Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar.

Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler.

Yaptıkları hayır ve iyiliklerden mükafatsız kalan bir tek iyilik bile bulunmayacaktır. Allah, günahlardan korunan takva ehlini pek iyi bilir.

Kafir olanların ne malları ne de evlatları kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup orada ebediyen kalacaklardır.

0: أهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: O batıl yollarda olanların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendi öz canlarına zulmeden kimselerin ekinine isabet eden ve o mahsulü kasıp kavuran bir rüzgarın durumuna benzer. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendilerine zulmettiler.

0: ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: Ey iman edenler! Siz Müslümanlardan başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat çıkarmada ellerinden geleni bırakmazlar. Daima sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan düşmanlıkları zaten ağızlarından taşıp meydana çıkmıştır. Kalplerinin gizlediği düşmanlık ise daha fazladır. Ayetlerimizi size iyice açıkladık. Eğer akıllarınızı kullanırsanız, onlardan yararlanırsınız.
0: Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum.

0: oğlum.
1: İşte siz o kimselersiniz ki o düşmanlarınızı seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara iman ettiğiniz halde onlar sizi sevmezler. Hem huzurunuza geldiler mi? Âmenna, biz de inandık derler. Aralarında baş başa kaldıkları vakitte size duydukları kin ve düşmanlık sebebiyle parmaklarını ısırırlar. De ki, geberin kininizle. Allah bütün kalplerin künhünü bilir.

0: Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları üzer. Bir fenalığın gelmesine ise adeta bayılırlar. Şayet siz sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır.
1: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Hani bir vakit, ey Resulüm, sen ailenden sabah erken ayrılmış, müminlere savaş mevzileri hazırlamak için yola çıkmıştın. Allah, semiye ve alimdir, hakkıyla işitir ve bilir.

0: Ve hani sizden iki bölük, Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde, korkarak geri çekilmeye yeltenmişlerdi. Halbuki müminlere düşen, yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir.
1: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَدِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gerçekten sizler birkaç biçareyken, Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.

0: O vakit sen müminlere Rabbinizin indirdiği 3000 melekle size imdat göndermesi yetmez mi diyordun.
1: Bela in tasbiru ve

Evet, eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız, düşmanlarınız da hemen üzerinize geliverirlerse, Rabbiniz formalı formalı tam 5000 melek göndererek size yardım edecektir.

Allah bu imdadı sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla müsterih olsun diye yaptı. Nusret ve zafer ancak mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah tarafından gelir.

0: Allah Teala kâfirlerden ileri gelenleri imha etmek veya onları baş aşağı ederek ümitsiz bir hale düşürmek için size bu imdadı gönderdi.
1: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
0: Bu hususta sana ait bir iş yoktur. Allah ister onlara tövbe nasip edip bağışlar, ister nefislerine zulmettikleri için onları cezalandırır.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

0: iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız.
1: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
0: Hem kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamete nail olasınız.

Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun.

O müttakiler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever.

O müttakiler ki çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Bir de onlar bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları sürdürmezler.

İşte onların mükafatları Rableri tarafından büyük bir af ile kendilerinin ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. Güzel iş yapanların mükafatı ne de güzel.

0: Sizden önce Allah'ın koymuş olduğu hayat kanunlarına uygun olarak nice olaylar, ümmetler geçti. İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da dini yalan sayanların akıbetlerini görün.
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: İşte bu, bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır. Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidayet ve öğüttür.
1: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın. Eğer iman ediyorsanız mutlaka üstün gelirsiniz.

Şayet siz yara aldıysanız, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz, Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kafirleri imha etmesi için zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. Allah sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz?

0: Siz ölümle yüz yüze gelmeden önce şehit olmayı temenni etmiştiniz. İşte şimdi onu ayan beyan gördünüz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

Muhammed sadece Resul'dür, elçidir. Nitekim ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse, siz hemen gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilsin ki Allah'a asla zarar veremez. Ama Allah, hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükafatlandıracaktır.

Allah izin vermedikçe hiçbir kişi ölemez. Bu, belli bir vakte bağlanmış, takdir edilmiştir. Her kim dünya mükafatını isterse, kendisine dünyalık bir şeyler veririz. Kim ahiret mükafatı isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri elbette ödüllendireceğiz.

Nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber kendisini Allah'a adamış birçok Rabbaniler savaştı. Onlar Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar. Zayıflık göstermediler. Düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever.

Evet, onların bu durumda dedikleri sadece şu oldu: Ey bizim Kerim Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet. Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler güruhuna karşı bize yardım eyle.

Onlara hem dünya mükafatını hem de o güzelim ahiret mükafatını verdi. Allah elbette muhsinleri, hep iyi davrananları sever.

0: Ey iman edenler! Şayet siz kâfirlere itaat ederseniz, onlar sizi dininizden döndürürler. Siz de ziyana uğrayanlardan olursunuz.
1: بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ
0: Bilakis sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardım edenlerin en hayırlısıdır.

O kâfirler, Allah'ın tanrılıklarını kabul ettiğine dair hiçbir delil indirmediği bir takım nesneleri Allah'a ortak saydıkları için onların kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. وَلَقَدْ صَدَقَ

Allah size yaptığı yardım vaadini gerçekleştirdi. Onun izniyle o düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz. Allah'ın size arzuladığınız galibiyeti göstermesine kadar böylece bu vaat yerine geldi. Ama sonra siz isyan ettiniz. Verilen emir hakkında çekiştiniz. Yılgınlık gösterdiniz. O esnada kiminiz dünya menfaatini istiyordu, kiminiz ahiret mükafatını. Sonra Allah sizi denemek için onlara karşı size verdiği desteği geri çekti. Bozguna uğradınız. Bununla beraber sizin kusurlarınızı bağışladı da. Zaten Allah müminlere bol lütuf ve inayet sahibidir.

O vakit siz savaş meydanından hızla uzaklaşıyor, dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Peygamber ise peşinizden sizi çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah, keder üzerine keder vererek sizi cezalandırdı. Allah'ın sizi affetmesi, gerek elinizden gidene, gerek başınıza gelen felakete esef etmemeniz içindir. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

0: صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Sonra o kederin peşinden üzerinize bir güven duygusu indirdi. Sizden bir kısmını bürüyen tatlı bir uyku hali verdi. Bir kısmınız ise can derdine düşmüş, Allah hakkında cahiliye devrindekine benzer gerçek dışı şeyler düşünüyorlar. Bu işin kararlaştırılmasında bizim yetkimiz mi var, ne gezer diye söyleniyorlardı. De ki, bütün yetki ve karar Allah'ındır. Onlar aslında içlerinde sana karşı açığa vuramadıkları bir şeyler saklıyor ve kendi aralarında bu emir ve komuta işinde bir payımız olsaydı şimdi burada olmaz, öldürülmezdik diyorlardı. De ki, siz evlerinizde dahi olsaydınız haklarında ölüm takdir edilenler mutlaka düşüp ölecekleri yerlere doğru çıkacaklardı. Allah, sizin içinizde olanı sınamak ve kalplerinizi her türlü vesvese ve kirden arındırıp pırıl pırıl yapmak içindir ki bunu başınıza getirdi. Allah, sinelerin özünü dahi bilir.

İki ordunun karşılaştığı gün, içinizden arkasına dönüp kaçanlar var ya, işte onları, işlemiş oldukları bir takım hataları sebebiyle şeytan kaydırmak istemişti. Allah yine de onları affetti. Çünkü Allah gafurdur, halimdir, çok affedici ve müsamahalıdır.

Ey iman edenler! Dini inkar edip de Allah için seferde ölen veya gazalarda öldürülen arkadaşları hakkında bizim yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların gönüllerinde bir hasret, bir yürek yarası olarak bıraksın diye yaptı. Hayatı veren de alan da Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı görür.

0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, bilin ki Allah tarafından mağfiret ve rahmet, bütün insanların topladıkları mallardan daha hayırlıdır.
1: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizler ölseniz de, öldürülseniz de, sonunda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: İnsanlara yumuşak davranman da Allah'ın merhametinin eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet. Onlar için mağfiret dile. Ve işleri onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et. Allah muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever.

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Eğer Allah size yardım ederse, size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet O sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler.

Emanete hıyanet etmek, bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse, kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası eksiksiz ödenir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.

Allah'ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse, hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem!

Rıza yolunu tutanlar, Allah'ın huzurunda derece derecedirler. Allah, insanların yaptığı her şeyi görür.

0: Gerçekten Allah kendi içlerinden birini onlara ayetlerini okuması, onları her türlü kötülüklerden arındırması, kendilerine kitap ve hikmeti öğretmesi için Resul yapmakla müminlere büyük bir lütuf ve inayette bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar besbelli bir sapıklık içindeydiler.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umilleyle illa kalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Bilber Renk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
2: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın varlığının delillerini düşünüyor musunuz? İnsan düşünmediği sürece Allah'ın sanatını ve yarattığı fevkalade güzellikleri fark edemez. Oysa Allah Kur'an'da bizi evren ve canlılar üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: evleriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor. Ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
1: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Reklamlar. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlemleri İşlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
3: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Sorumluluk varsa umutsuzluk yoktur. Bugün benliğimizi, varlığımızı içten içe kemiren yeni virüslerle, mikroplarla karşı karşıyayız. Vurdum duymazlık, kozmopolitlik, boş vermişlik, umursamazlık, lakaytlık, labalilik. Uydum kalabalığacı, adam aldırmacı tipler gün geçtikçe çoğalıyor. İşte insanın sefalet, sefahet ve esareti o zaman başlıyor. Sorumluluktan kaçan insanın sonu ve savruluşu gözler önünde. Bu durumda bize düşen kendi gerçeğimize dönmektir. Kendi asli rolümüzü yüklenmektir. Sadece kendisi için yaşama bencilliğinden, bireyciliğinden kurtulmaktır. Başkası için yaşama erdemini kuşanmaktır. Sadece kendimiz için yaşamak şeklindeki bir algıyla kendimizi küçültemeyiz, misyonumuzu daraltamayız. Aslında sorumluluklarımız belli. Ne geçiştirebiliriz, ne geciktirebiliriz, ne de görüntüyle yetinebiliriz. Ne evlilik buna engel, ne emeklilik bu işin bahanesi, ne de dünyalık emeller ayak bağı. Ne tereddüt, ne tehir, ne de telaş yok. Ne hedef küçültebiliriz, ne zamana yayabiliriz. Ne de yükü omuzlarımızdan atabiliriz. Bize düşen olup biteni sadece izlemek mi olmalı? Olayları yorumlamakla yetinebilir miyiz? Sorumluluklarımızdan sıyrılamayız. Çırpınanlardan olmalıyız, çaba gösterenlerden olmalıyız. Bize düşen budur. Bu işte bana mı düştü kolaycılığından, görevi ıskalama kurnazlığından kurtulmamız gerekiyor. Nasıl olsa bir üstlenen çıkar anlayışı yerine ben değilse kim duyarlılığına dönmemiz lazım. Kimse benim mezarıma girmeyeceğine göre, herkesin amel defteri ayrı ayrı tutulduğuna göre ben ne yaptım sorusu belirleyici olmalı. Evet, benim hesabımı başkası veremez. Elimi taşın altına sokmak zorundayım. Davaya omuz vermek mecburiyetindeyim. Bu iş dilinin ucuyla konuşmakla olmaz. Parmağının ucuyla tutmakla da yürümez. Her şey kayıt altında. Nasıl lakayt kalabiliriz? Kutlu yazıcıların tanıklığı devam ediyor. Nasıl geçiştirebiliriz? Kendimizi beklemeye alma hakkımız yok. Beklenen insan olmalıyız. Benim üzerime ne düşüyor mesuliyet duygusuyla yüreğimizin tir tir titremesi gerekmiyor mu? Zaten İslam diye bir derdimiz varsa durmamız, oturmamız mümkün değil. Hatta evrensel ufuklarda gezinmek için bile yol bulabiliriz. Fitneden eser kalmayıncaya kadar bir mücadelenin aktif öznesi oluruz. Ateş çukurunun kenarında gezinenlere uzanan el bizim elimiz olur. Habire kalplerin kapısını çalmaktan usanmayız. Hayatta olmanın en belirgin ifadesi hareket ve hamledir. Böyle olduğu içindir ki daha çok emek, daha fazla eylem diyoruz. Üşengeç davranamayız, daha fazla geç kalamayız. Sayılı nefeslerimize ne yüklediğimiz önemli. Düşlerimizin gerçekleşeceği bir zaman diliminden geçiyoruz. Evet, rüyalarımızı gerçekleştirmenin biricik yolu mesuliyet ruhu ve mücadele bilincidir. Zamanın sorumluları olarak iyi bir zamanlama ve doğru bir yapılanmayla birçok zorlukları aşabiliriz. Tabii ki bunun için öncelikle bir iç ıstırabı, bir yürek sızısı lazım. Bizi daha ileri hedeflere taşıyacak iman, istikrar, ihlas gerekiyor. Durağan potansiyelimizi harekete geçirecek dinamiklerimizi beslememiz kaçınılmazdır. Öyle bir duyarlılık ki, insanlığın derdi yüzü gülmeyeni, gün yüzü görmeyen, lügatinde rahat, konfor ve özel zevkleri olmayan bir adanış. Kuşkusuz sorumluluk olgunluk ister, özveri ister, özgüven ister. Sorumluluk varsa umutsuzluk yoktur. Sorumluluk duygusuyla müteyakkız, müteveccih, mütevazı ve muttaki olmak vazgeçilmezimizdir. Sorumluluk dengedir, değerdir, diri kalmaktır. Aslında diri olmak da yetmez diriltemedikten sonra. Bir insanı dirilten tüm insanlığı diriltmiş gibi olur diyen bir dinin mensubuyuz. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, dünyadaki tüm kazanımlardan daha öncelikli buna iman etmişiz. Gerçekler böyleyken hala ağırdan alabilir miyiz? Unutmayalım ki salih olmamız da yeterli değil, muhlis olmadıktan sonra.
samimi olmak da yeterli değil. Riyakarların, sahtekarların, hilekarların fitne ve fesat sistemlerini etkisiz hale getirmedikten sonra artık toplumsal ıslah projelerimizi konuşmamız lazım. Çünkü biz çığır açmaya geldik, çukur kazmaya değil. Yük almaya geldik, yük olmaya değil. Tarih yazmaya geldik, tarih olmaya değil. Evet, biz kendimize karşı sorumluyuz, topluma karşı sorumluyuz ve de Allah'a karşı sorumluyuz. Bunu yok sayan kendine yazık etmiştir. Şahsa şahsiyet kazandıran sorumluluk şuurudur. Ademoğlu aleme karşı sorumlu. Çünkü alem Ademoğluna emanet. Diri ve duru bir dinin mensupları neden dirilmiyor, durulmuyor, doğrulmuyor, direnmiyor? Sorumluluklar neden sulanıyor? Duyarlılıklar nasıl da dumura uğruyor? Nitelikli Müslüman sorumluluğun idrakinde olan Müslümandır. Sorumluluklarımız bizi harekete geçiriyorsa bu yaşıyoruz demektir. O halde sorumluluklarını yüklen ve yürü. Yüreklere yürü. Yüzünün akıyla yürü. Yüksünmeden yürü. Çünkü yürümek yüceliktir. Ramazan Kayan, Milat Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab.
2: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.
2: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres, Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54

0: ZFM. Canlı performans, ayet istek programı.
1: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
2: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
3: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
4: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
3: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
5: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
0: Özel efem.
6: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
7: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz, aziz dostlarımız, 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yetiştek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaya, sırat-ı mustakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin o güzel ihsan ve ikramına gark olmaya, kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmaya, ashab-ı güzinle birlikte hayat sürmeye inşallah temennimiz, amacımız, niyazımız Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den budur ki bizi o yola iletsin, o yolda yürütsün, o yol üzere hayatımızı sonlandırıp o güzel nimetlere gark olan kullarından eylesin. Kıymetli dinleyiciler, her programda olduğu gibi bu programda da inşallah yine sorumuzu gündeme getireceğiz kardeşlerimize ve akabinde gelen cevaplar doğrultusunda kardeşlerimize ikişer adet iki kardeşimizi bularak nadide güzel eser göndermiş olacağız. İnşallah bu cuma günü de kargolarımız çıkmış olacak kitap kazanan kardeşlerimiz için. Rabbim okuyup hediyelerini gönderen bekayenlerine bereket ihsan eylesin, hayırlı işler nasip eylesin. Okuyan kardeşlerimize de zihin açıklığı, anlayıp hayatını aktaran kullarından olmayı nasip eylesin diyelim. Bugünkü sorumuz olan ayet-i kerimeyi de kardeşlerimize hemen yöneltmiş olalım. Şöyle ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ve yine her zaman uyardığımız gibi bir kez daha uyararak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ayeti iyi belleyerek hareket etmemiz gerekiyor kardeşler. Çünkü hassas ayetlerden bir tanesi yine. Bütün ayetlerimiz öyledir ama yanlış

Allah için hakkı ayakta tutan adaletli şahitler olun. Bir kavme olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Adaletli olun. O takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun, sakının. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allahu Ekber. Evet, bu ayet-i kerimemiz kardeşler hangi suremizde yer alıyor diye soracağız kardeşlerimize. Ki ayet-i kerime çok açık ve net, muhkem bir ayet. İyi düşünüp tefekkür etmek ve üzerinde hareket etmek, üzerinde yaşamak, ayeti hayatlaştırmak önemli olan kardeşler. Hani çok böyle müteşabihe yakın ya da müteşabih ya da anlaşılması zor bir ayet-i kerime değil. Hani tefsirlerine bakalım, geniş geniş okuyalım falan. Tabii ki okuyalım. Çünkü niye? Bu ayet-i kerime ile alakalı inzal sebebi veya bu ayet-i kerimeyi yaşayan insanlarla alakalı örnekler netice itibariyle veya yanlış yapanlarla alakalı örnekler bizlere sunulmuştur. O örneklere bakabiliriz. Ama o örnekleri görmeden de çok basit, çok açık ve net, basitten kastım o, anlaşılır noktasında basit, yoksa ayet basit değil, yanlış anlaşılmasın, tekrar ediyorum, çok basit anlaşılabilecek bir ayet-i kerime. Ey iman edenler, iman ettiğini söyleyen kullar. Bakın, insanlardan bahsetmiyor Rabbimiz, iman edenlerden bahsediyor. Allah için hakkı ayakta tutun. Bir kere hakka sarılın, hakka tabi olun, hakkı tutun kaldırın, haktan yana olun, hak ile ve haklılarla beraber olun. Öncelikle burası. Ve hakkı ayakta tutarak adaletli şahitler olacağız. Adil olacağız. Taraftarlık yapmayacağız. Tarafgirlik olmayacak hayatımızda. Ne olursa olsun, karşımızdaki kim olursa olsun, kardeşimiz, eşimiz, babamız, annemiz hata yaptı birisine karşı, yanlış bir uygulama gündeme geldi vesaire. Asla taraftarlık, tarafgirlik, neyse artık, bunları gündeme getirmeyeceğiz. Adaletli olacağız. Velev ki karşıdaki kişiler, bizim kızdığımız kişiler, küstüğümüz kişiler, konuşmadığımız kişiler, velev ki hasmımız dahi olsa, bakın hasmımız dahi olsa karşıdaki kişiler, yine biz adil şahitler olacağız. Adaleti gündeme getireceğiz. Unutmayalım ki bu adaletten dolayı birçok kişinin hidayetine vesile olunan bir dönemi okuyoruz, görüyoruz kardeşler asr-ı saadette. Şahit adil olmaları hasebiyle birçok kişinin hidayetine vesile olunuyordu. Neydi? Muhammed adil kimseydi deniliyordu, değil mi? Mekke müşrikleri düşmanlarıydı onların, ama adalet öyle bir gündeme getiriyordu ki ve adaletten dolayı da birçok kimse Muhammed'in adil olduğunu sallallahu aleyhi ve sellemin söylüyor ve imanı, İslam'ı seçiyorlardı. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Takvaya uygun olanı zaten budur. Ve şüphesiz ki Allah ne yaparsanız haberdardır. Vay efendim, ben şöyle biraz hani adil davranıyorum ama biraz esnetsem, biraz gevşetsem veya biraz tam yanlış değil de şöyle bir cevap versem, yuvarlak kurtarır açısından falan vesaire, kıvırsam, tabiri caizse öyle derler ya, kıvırmak, lafı kıvırmak, lafı çevirmek gibi. Asla kardeşler, Allah her şeyden haberdardır, her şeyi en iyi bilendir. Evet, bu sorumuz, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor dedik. İnşallah hayatımıza aktaranlardan oluruz kıymetli kardeşlerim. Öncelikle irtibat numaramızı hatırlatıyoruz. 0553 047 67 24 WhatsApp hattımız ve SMS hattımız kardeşler. 0553 047 67 24 WhatsApp hattımız, SMS hattımız. Sorumuza cevap yazabilirsiniz. Ayet istekleriniz varsa ayet isteklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa mesajlarınız varsa paylaşmak istediğiniz, inşallah mesajlarınızı da dillendiririz sizin adınıza. Sabit numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Sekreteryadaki kardeşimiz inşallah notlarınızı bize ulaştıracaktır. 0216 611 0123 0216 611 0123 ve 24 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Bismillah diyeceğiz. Mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların gazaba uğramış, yoldan çıkmışların yoluna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Sanırım teknikte bir sorun var. Sesimiz bazen kesiliyor galiba kardeşler. Rabbim hakkımıza hayırlar eylesin diyelim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suresinde mealen böyle buyurdu. Ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle kardeşler dikkat edin, Mekke döneminde inmiş bu surede özellikle bizlere şunu vurgu yapmaktadır. Hamd, övme ve övülmenin her türlüsü, övme ve övülmenin en yücesi aynı zamanda, alemlerin tek Rabbi Allah içindir buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir. Peki kim Allah için değildir dedi ki, ya da kim Allah'ı övmedi ki böyle bir ayet-i kerime inzal oldu? Kardeşler, Mekke döneminde Mekke müşrikleri, yani Mekkelilerin, iman etmemiş olan müşrikler, atalarını, ulularını, tanrılarını, tanrıdan kastımız önderlerini, yani tanrılaştırdıklarını, ilahlaştırdıklarını öyle bir övüyorlar, öyle bir seviyorlardı ki, hatta hepimizin, belki birçoğunun bildiği, onlara adaklar kesiyorlardı, kurbanlar kesip bırakıyorlardı. Yani etlerini yemiyorlar, oraya bırakıyorlardı. Veya işte altınlar, takılar, paralar bırakıyorlardı onların önlerine, sunuyorlardı onlara. O derece seviyorlar. Ve Allah Azze ve Celle işte sadece ve sadece övgünün kendisine ait olduğunu, onların hiçbir şeye ait hakkı olmadığını, onların sahte Rabler, sahte ilahlar olduğunu gündeme getirerek bu ayet-i kerimeyi inzal buyurmuş oldu kardeşler. Hamd, övme ve övülmenin en yücesidir zaten hamd etmek. O da sadece Allah'a aittir. Başkalarını bu şekilde övemezsiniz, bu şekilde sevemezsiniz. Övme ve övülmenin en yücesi olanı, her türlüsünü Allah'a sunacaksınız. Ama gelin görün ki 1450 sene geçmiş kardeşler. Bakın, cehalet yılı, cahiliye dönemi diyoruz belki o dönemlere. İnsanlar bilmiyorlardı, cahillerdi. İşte teknolojiden uzak, bilgiden uzak, ilimden uzak vesaire, çoğaltabilirsiniz yani. Eğitimden uzak. İnsanlar körü körüne bağlanabiliyorlar, övebiliyorlardı. Gelin görün ki günümüzde 1450 sene geçmiş. Aynı Mekke müşriklerinin yaptıkları ibadetleri gündeme getirenler var. Liderlerini, reislerini, önderlerini, atalarını öyle övüyorlar, öyle övüyorlar ki Allah'ı över gibi, hatta Allah'ı övdüklerinden daha fazla övenler var kardeşler. Sosyal medyaya girin ya da haberlerde, gazetelerde, yani mecmualarda okursunuz, görürsünüz bunları. Evet, söyleyecek çok sözümüz var Fatiha üzerine. Rabbimiz bu ayet-i kerimede özellikle bizleri uyarmış oldu kardeşler ve bizler de Allah'a hamdü senalar olsun ki bütün övgüler ancak O'nadır diyerek bu ayet-i kerimeyi günde 40 defa civarlarında okuyoruz kardeşler. Namazlarımızda, zikir noktasında, yola çıkarken, yolda yürürken, yatağa girerken, iş esnasında aklımıza geldikçe zikir ve dua mahiyetinde gündeme getiriyoruz ve Rabbimizi övüyoruz. Elhamdülillah. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz inşallah. Mesajlarımızda Cahit Bahtiyar Hazır kardeşim mesajını iletmiş. İlk mesajımız: Esselamu aleyküm, hayırlı programlar dilerim can abilerim. Bayağı zaman oldu sesinizi duymayalı. Yeni yayın döneminiz hayırlı ve bereketli olur inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dualarla kalın demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Sen de selametle kal. Ona emanet ol, onu unutma. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Ethem Albayrak abim mesajını iletmiş. Sinop Gerze'den. Selamünaleyküm kıymetli abim. Hayırlı bereketli yayınların olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Maide suresi. Ayetin iniş sebebi ise Hudeybiye antlaşmasının sonrasında Mekke'ye sokulmayan Müslümanlarla ilgili olarak inmiştir. Nacizane bildiğim bu demiş. İnşallah daha geniş detayında konuşuruz. İsteğin Vaka suresi 77 ve 96. ayetler arası. Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun. Ebu Nuaym Rahimehullah Enes radıyallahu anh'tan hadis olarak şunu nakleder. Kim bildiği ile amel ederse Allah Celle Celaluhu ona bilmediklerinin ilmini nasip eder. Bu böyledir. Kul Sadi Yüksel Hoca'nın kitabından almış. Allah razı olsun kendisinden. Ve aleyküm selam bu arada kardeşim. Ortada bir selam göndermişti bize. Onu da notumuza almış olduk. Mehmet Davşan abim, seyir halinde bizlere kulak veren, bizi terk etmeyen, her daim yanımızda olan çok kıymetli abim. Genel olarak mesaj göndermese de gönlü bizle beraber olan ve kulağı da bizle beraber olan bir abimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. A'raf suresi 14. ayet-i kerimeyi istiyorum demiş. Mehmet Davşan abimiz, hayırlı işler, bereketli kazançlar olsun kendisine. Rabbim yolunu açık eylesin. Emine Alıcı bacımız, esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Feyizli yayınlarınız olsun. Cevabımız Maide suresi, istek olarak da Hud suresi 112. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve bir başka mesajımız, Esat Seyhan kardeşimizden bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Maide suresi demiş. Burhan Gök kardeşim, selamünaleyküm kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Maide suresi demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Vaka suresine bıraktık inşallah. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz o gizli bir kitapta değerli bir Kur'an'dır. Ona tertemiz, temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi bu kelama mı siz leke süreceksiniz? Rızkınızı siz yalanlamadan ibaret mi kılıyorsunuz? Can boğaza geldiği zaman, işte o zaman siz bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Ancak siz görmezsiniz. Haydi, ceza görmeyecekseniz onu geri çevirsenize. Eğer sözünüzde doğruysanız, eğer o Allah'a yaklaştırılmışlardan ise ona bir rahatlık, güzel bir rızık ve naim cenneti vardır. Eğer kitapları sağlarında verilenlerden iseler,

Eğer kitapları sağlarından verilenler iseler ne mutlu onlara. Kitabı sağından verilen kişi sana selam olsun. Yok eğer o yalanlayıcılardan, sapkınlardan ise ne yazık onlara. Onlara sunulacak konukluk kızgın su ve cehenneme atılmaktır. Şüphesiz bu, evet bu kesin gerçektir. Haydi Rabbinin yüce adıyla tesbih et. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Vakıa Suresi 77 ve 96. ayetlerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri uyardı kardeşler. Hiç şüphesiz ki bu kitap gizli bir kitapta kayıt altındadır. Gizli bir kitaptan, yani levh-i mahfuzdan bize bir bölüm olarak aktarılmaktadır. Ona tertemiz, temizlenmiş olanlar el sürebilir. Şimdi bu kelama mı siz leke süreceksiniz, iftira atacaksınız, uydurulmuş diyeceksiniz? Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zariyat Suresi, yanlış hatırlamıyorsam kardeşler düzeltin beni, Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucuları da biziz buyurmaktadır. Yani sure ismini yanlış hatırlıyorsam da ayet böyle kardeşler. Bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş ve kıyamete kadar da tazeliğini korumakla beraber, mucizevi bir kitap olmakla beraber hiçbir şekilde kimsenin değiştirmeye gücünün yetmeyeceğine iman ediyoruz. Ve hiç unutmuyoruz, sanırım yıl 90'lı yılların sonlarına doğruydu ya da 90'lı yılların ortasıydı, 1990'lar. Süleyman Demirel denilen şahsiyet Kur'an'dan hüküm ayetlerinin kaldırılmasını gündeme getirmişti. Toplantıya sunmuştu ve böyle bir şeyin olmayacağını, böyle bir şey olursa eğer felakete yol açılacağını, kendi idari kurumları olan Diyanet'teki görevliler gündeme getirmişlerdi kardeşler. Yani ne kadar Allah'a samimi manada iman etmiş olmasalar da, yani devlet ve hükümet bünyesine iman ederek çalışmış olsalar da, bilgiye vakıf olan kimseler bunları gündeme getirmişlerdi. Ve ondan sonra vazgeçtiler. Evet, söylenecek çok sözümüz var ayetler üzerine. Halil Ali Yağcı abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, Rum suresi 17 ve 19. ayet-i kerimeleri istiyoruz. Allah razı olsun sizlerden diyerek mesajını noktalamış. Rabbim sizden de razı olsun kıymetli abim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Öyleyse akşama girdiğinizde sabaha kavuştuğunuzda, akşama girdiğinizde sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Ayetin mealini paylaşmış kıymetli abimiz bizlerle. İnşallah notumuzu aldık. Allah razı olsun kıymetli abim. Bir başka mesajımıza bakıyoruz. Levent Selçuk Tekin kardeşim mesajını iletmiş. Hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektirir demiş Saidi Kurdi. Güzel bir söz paylaşmış. Hayırlı yayınlar, seni seviyorum demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Rabbim de seni sevsin. Sevdiği kullarla haşreylesin. Hep beraber inşallah. Rabbim bereketli eylesin çalışmalarınızı. Alanya'ya selam olsun kardeşlerimize. Bir başka mesajımıza bakalım inşallah. Bir başka mesajımızda Ahmet Şahin abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabı Maide suresinde geçmekte. Sizleri Allah için seviyoruz. Eyvallah kıymetli kardeşim. Rabbim de seni sevsin. Bu iltifatları inşallah özelden okumuş olalım. Ömer Çetiner kardeşim Bağcılar'dan selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin.
katılaşmış kalpleri yumuşatsın demiş okuduklarınızla. Eyvallah kıymetli kardeşim, Rabbim kabul eylesin bu güzel niyazınızı. Tabii ki Kur'an kalpleri yumuşatan, kalplere hükmeden bir kitaptır. Ayetleriyle, hükmüyle, kelamıyla Rabbim her yönüyle kabul eylesin yaptığımız amellerimizi. Mikrofonlarımızı Araf suresi 14. ayet-i kerime Mehmet Tavşan abimizin isteğine bırakıyoruz inşallah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla.

Bana onların diriltileceği güne kadar süre ver dedi. Sen süre verilenlerdensin dedi. Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için muhakkak senin doğru yoluna oturacağım. Evet kardeşler, Araf suresi 14 ve 16. ayet-i kerimeler Rabbimiz Allah Azze ve Celle şeytanla arasında, iblisle arasında olan bir konuşmayı bizlere haber veriyor. Şeytan ona, Rabbimiz Allah Azze ve Celle ona in oradan aşağı, cennette bir mekandayken oradan kovuldu. Neden? Kibirlendiğinden dolayı kardeşler. Bakın, şeytan Allah Azze ve Celle ile görüşüyor. Allah Azze ve Celle'yi tanıyor. Ona iman ediyor. Yani biliyor. Yaratıcı olarak biliyor. Cennetin, cehennemin sahibi olduğunu biliyor. İnsanı ilk yaratan, cinleri yaratanın olduğunu biliyor. Rahmet sahibi olduğunu, aynı zamanda azabının da çetin olduğunu, şiddet olduğunu biliyor. İnanıyor buna. Bu bir imandır netice itibariyle. Ama bu iman onu kurtarmıyor kardeşler. Niye? Çünkü kibrinden dolayı. Kibirlenmesinden, böbürlenmesinden, Allah Azze ve Celle'yi tabiri caizse kale almamasından dolayı, Allah Azze ve Celle in oradan, asilik yaptığından dolayı, tuğyan ettiğinden dolayı kovuldun ve ebedi cehennemdesin. Bana onların diriltileceği güne kadar süre ver dedi şeytan Allah Azze ve Celle'ye. Allah Azze ve Celle sen süre verilenlerdensin dedi kendisine. Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki dedi şeytan, ben de onları saptırmak için muhakkak senin doğru yolun üzerine oturacağım ve senin kullarını saptıracağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi şeytan Rabbine karşı. Allah Azze ve Celle sen oradan kınanarak ve kovulmuş olarak çık. Yemin olsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizle cehennemi dolduracağım dedi. Kim sana uyarsa, ki benim has kullarım, halis, muhlis, mümin kullarım sana uymazlar zaten. Sen ancak senin gibi olanlarla yola devam edersin. Tabii şeytan bu minvalde bizle mücadele ediyor kardeşler. Bir süre verildi kendisine, bize de bir süre tanındı bu dünyada. Bu süre içerisinde şeytan bizi yoldan çıkarmak için her türlü fıskı, fücuru, günahı ne sayarsanız sayın, sağdan ve soldan yaklaşarak, yukarıdan ve aşağıdan, önden ve arkadan hiç fark etmez. Bir şekilde bizi yoldan çıkarmak için uğraşacak. Şeytan gidip kahvehanede kumar oynayan kişilerin yanında bulunmaz. Şeytan pavyonda, birahanede, faizhanede bulunmaz. Şeytanın bulunduğu yerler müminleri yoldan çıkarmak için, doğru yol üzerinde olanlar için. Bakın burada uyarıyor zaten. Senin doğru yoluna oturacağım diyor şeytan. Doğru yol üzerine oturuyor, doğru yoldaki insanları çıkarmaya çalışıyor. Yoksa aksi takdirde gidip plajda veya işte, yani plaj dediğimiz işte açık saçıkların olduğu yerde veya işte faizhanelerde veya Allah'a isyan edilen parlamentolarda şeytanın ne işi olsun ki? Zaten çıkardığı kadar çıkarmış onları yoldan. Evet kıymetli dinleyicilerim, mesajlarımıza geri dönüyoruz ve hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Selamünaleyküm Abdullah abim. Yeni yayın döneminizde Rabbim hayırlara vesile kılsın, hayırla mükafatlandırsın. Hakkı söylemeyi, hakka tabi olmayı bizlere ve sizlere nasip etsin. Ve bütün işlerimizde de adaletle hükmetmeyi hepimize nasip etsin. Allah için sizleri seviyoruz demiş bir kıymetli kardeşimiz. Mithat Nacar, Acar. Mithat kardeşim, Mithat abim. Maşallah, barek Allah. Rabbim de sizleri sevsin. Telefonun kayıtlı çıkmadı abi buradan. Muhtemelen radyonun WhatsApp'ına kaydedilmemiş. Allah razı olsun. Rabbim de sizleri sevsin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahmet Aydoğdu abim, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sorumuzun cevabı Maide suresi. İstek olarak da Fatır suresi 10 ve 10. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demiş. Sen de selametle kal. Habib Pekdemir abim, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sorumuzun cevabı Maide suresinde geçmektedir. Ali İmran suresi 117 ve 120. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma kıymetli abim. Ve Ankara'dan Süleyman Soydaş, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Maide suresinde geçmekte demiş.
notumuza aldık ve bir başka mesajımız yok. Hemen mikrofonlarımızı Zuhruf suresi düzeltiyorum. Erol Emrekaya kardeşimizin mesajı var aynı zamanda. Zuhruf suresi 53 ve 56. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Maide suresi sorumuzun cevabı demiş ve aleykümselam. Notumuzu aldık inşallah. Zuhruf suresiyle devam edelim inşallah. Buyurun bismillah.

0: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم Allah'ın adıyla. Eğer onun dediği gibiyse üzerine altın bilezikler atılmalı yahut melekler yanında dizilerek gelmeli değil mi? Bu şekilde halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar dinden çıkmış fasık bir topluluktur. Bizi böyle öfkelendirince tuttuk, biz de hemen onlardan intikam aldık. Onların hepsini suda boğuverdik. Böylece onları sonrakilere bir ibret ve örnek bir olay yaptık. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zuhruf Suresi 53 ve 56. ayet-i kerimelerde kıymetli dinleyeceğimiz mealen böyle buyurdu. Firavun kendi halkı arasında şöyle bağırdı. Şöyle dedi kardeşler. Ey halkım, Mısır'ın ve altımdan akıp giden şu nehirlerin egemenliği benim değil mi? Görmüyor musunuz? Diye bağırdı. Yoksa ben hem değersiz hem de derdini anlatamayan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Dedi Firavun halkına karşı. Eğer onun dediği gibiyse üzerine altın bilezikler atılmalı yahut melekler yanında dizilerek gelmeli değil mi? Dedi Musa aleyhisselamın vahyi açıklamasına, kendisine davette bulunmasına, halkını toplayarak. Bu şekilde halkını küçümsedi. Yani halkını aptallaştırdı kardeşler. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar dinden çıkmış fasık bir topluluktur. Kardeşler dikkat edin. 54. ayet-i kerime özellikle. Halkını küçümsedi, halkını aptallaştırdı. Halkını aptallaştırarak, küçümseyerek kendine itaat ettirdi Firavun. Subhanallah. Günümüzde bazı şeylerle ne kadar da örtüşüyor değil mi? Yani nasıl aptallaştırdı halkını Firavun? Dedi ki ben sizin Rabbinizim. Ben sizin kumanyalarınızı dağıttırıyorum. Ben size yardımlar sağlıyorum. Ben size elimden geldiği kadar hizmetler ettiriyorum. Askerlerine, ordusuna falan vesaire. Elinden geldiği kadar. Ne kadar? Asgari ücret mesabesinde. Asgari ücretin mesabesinde yardım ettiriyor ve minnetmiş gibi onlardan övgü bekliyor. Kardeşler itaat etmelerini bekliyor. Bitti mi? Bitmedi. Daha sonra sihirbazları yanına toplayarak insanlara sihirbazlarıyla gösteriler yaptırıyor. Tabiri caizse yoku varmış gibi gösteriyorlar sihirbazlar. Varı da yokmuş gibi gösteriyorlar. Tıpkı günümüzdekiler gibi. Ne kadar benzeşiyor değil mi? Birileri kumanya dağıtıyor, birileri yardım dağıtıyor, birileri kart dağıtıyor ve bekliyorlar ki insanlar onlara itaat etsinler. Ve asgari ücret mesabesinde. Hani öyle ihya da değil. Hani birilerini ihya etseler, birilerini işte ne bileyim bir yerlere çıkarsalar, övseler, yücelseler, paralar yağdırsalar, altınlar saçsalar halka anlayacağım. Asgari ücretin de altında, açlık sınırında insanları süründürüyorlar ve kendilerine itaat ettiriyorlar. Niye? Çünkü toplumlar aptallaştırılmış. Tıpkı Firavun'un yaptığı gibi. Nasıl aptallaştırılmış bu toplumlar? Medya kanallarıyla kardeşler. Sosyal medya veya kartel medyası ya da basılı medya fark etmez. Varı yokmuş gibi, yoku varmış gibi gösteriyorlar insanlara. Uçuyoruz. Şu an Türkiye zaten ekonomi noktasında bir numara dünyada. Yani en refah içerisinde yaşayan bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Yaşamış olduğumuz coğrafya. Diyebilirsiniz medyadan bunları. İnsanlar buna kanıyorlar. Veya tam tersinde diyebilirsiniz. Şunlar kötü, şunlar terör, şunlar şöyle, şunlar böyle. Hatta bunlar Allah'ın kitabı diyorlar ya, kitap değiştirilmiştir diyerek insanları kandırabilirler, ikna edebilirler, aptallaştırabilirler. Çünkü güç ellerinde. Kumanyaları onlar sağlıyor, kartları onlar dağıtıyorlar, oyunları onlar oynuyorlar. Birileri piyon veya neydi figüran, öyle diyelim. Birileri de figüran. Söylenecek çok sözümüz var. Firavun bunu yaptı kardeşler. Bakın kaç bin sene önce, belki 3000, belki 5000 sene önce yaşanmış bir olayı Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere, ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, o döneme bunu inzal ediyor ve bugün 1500 sene sonra, 1450 sene sonra bizler aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve aynı olayları yaşayabiliyoruz, görebiliyoruz. Uyanık olmamız lazım. Evet, mesajlarımıza döndük. Hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşim. Nisa suresi 15 ve 20. ayet-i kerimeler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın. Tevbe suresi 31. ayet mealini paylaşmış kıymetli abimiz bizlerle. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar da İsa aleyhisselamı bırakıp rahiplerini ve Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı, Mesih'i Rabler edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden münezzehtir. Allah razı olsun. Oğuz Naçar kardeşim, Sultanbeyli'den selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, nasılsın abi demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Sizler de iyisiniz inşallah. Rabbim iyilikler ihsan eylesin sizlere. Sorumuzun cevabı Maide suresi. Gönülden yalvararak, korkuyla ve yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam Rabbini zikret, sakın gafillerden olma. Ayet mealini paylaşmış kardeşimiz bizlerle. Araf suresi 205. ayet. Allah razı olsun. Ve Ahmet Çiçek abimiz İstanbul Bostancı Sanayi Sitesi'nden selam göndermiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maide suresi sorumuzun cevabı demiş. Notumuza aldık. Ve mikrofonlarımızı Ali İmran suresi, düzeltiyorum, Hud suresi 112. ayet-i kerimeye bıraktık. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Onun için sen emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Seninle birlikte tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Azmayın. Şüphesiz her ne yaparsanız görmektedir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle her ne yaparsanız görmektedir. Her ne konuşursanız duymaktadır. Her şeyi Allah Azze ve Celle bilmektedir kıymetli dinleyicilerimiz. Onun için ne yapacağız? Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olacağız. Neyle emrolunduk? Size indirilen bir kitapla kardeşler. Neyle emrolunduk? Bize gönderilen bir elçiye tabi olmakla, itaat etmekle. Neyle emrolunduk? Dosdoğru yol üzere hareket etmekle emrolunduk kardeşler. Neyle emrolunduk? Hakkı hak bilip hakka tabi olmakla, batılı batıl bilip batıldan uzak durmakla emrolunduk. Neyle emrolunduk? Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka koruyucularınız da yoktur. Sonra da kurtulamazsınız. Diyen ayetlerle emrolunduk kardeşler. Unutmayalım. Dikkat edin. Emrolunduğumuz şeyle dosdoğru olmakla mükellefiz ve tevbe edenlerle beraber, rükû edenler, secde edenlerle beraber olmakla mükellefiz. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimesinde olduğu gibi bu ayet-i kerimede de hasreten keza olarak cemaate vurgu yapmakta. Tevbe edenlerle beraber dosdoğru olun, dosdoğru olsunlar. Evet, vaktimiz daralmış, kısa aramıza doğru yaklaşıyoruz. Bir mesajımız var, hemen ona bakalım inşallah. Mehmet Naçar kardeşim, kıymetli kardeşim benim, Sultanbeyli'nin süt tedariğini sağlayan kardeşlerimiz. Rabbim bereketli işler nasip eylesin kendilerine. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Abdullah abi ve tüm Özel FM dinleyicileri. Sorumuzun cevabı Maide suresi. Sizden isteğimse Yunus suresi 31 ve 32. ayet-i kerimeler. Allah'a emanet olun, hidayetle kalın demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Sen de ona emanet ol, onu unutma. Rabbim hidayetten ayırmasın sizleri ve bizleri. Naçar süt olarak Sultanbeyli'de dağıtım yapmakta kardeşler. Ulaşmak isteyen kardeşler de inşallah, Sultanbeyli'ni dinleyen varsa hasreten, süt almak istiyoruz diyorlarsa irtibat numaralarını bizden temin edebilirler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum Bağcılar'dan Alaaddin kardeşimiz demiş. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesut Yücel, Muhammed ve Umut kardeşlerimiz sizden Furkan suresi 46 ve 48. ayet-i kerimeleri istiyorlar. Sorumuzun cevabı Maide suresi. Allah'a emanet olun, dua eder dua beklerim demiş. Rabbim yar ve yardımcınız olsun kıymetli kardeşlerim. Umut, Muhammed, Mesut Yücel ve Alaaddin kardeşim. Rabbim bu dünyada ve ahirette sizleri güzelliklerle karşılaştırsın. Notumuzu aldık. Ve Özcan Özarslan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar diyorum. Sorumuzun cevabı Maide suresinde geçmektedir. Sıradaki ayetleri bizler de için seslendirirseniz seviniriz demiş. İnşallah notumuzu aldık. Ve bir hadis paylaşmış kardeşimiz bizlerle. Tirmizi'nin bir babında geçen, yani iyilik babı. İnsan Allah'ın rızasını ana babayı hoşnut ederek kazanır. Allah'ın gazabını da onları öfkelendirerek üzerine çeker. Subhanallah. Kardeşler, şu hadise dikkat edin ve şunu da hatırlayın. Hani sahabe gelmişti, ey Allah'ın Resulü, ben cihada çıkmak istiyorum demişti. Hangi cihatta tam hatırlamıyorum, bir gazve ya da bir sefere çıkacaklardı. Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam, anan baban sağ mı? Dedi ki sağ. Git onlara iyilik yap. Yani sen ananın babanın yanında kal. Onlara iyilikte bulun. Bakın cihattan kardeşler, cihattan geri çeviriyor Allah Resulü. Şunu kimse diyemez, dememesi lazım. Ya biz gittik işte Abdullah Nusret Hoca'ya sorduk da, öyle diyorlar. Hani hoca değiliz de. Abdullah Nusret Hoca'ya sorduk da işte cihada gidilir mi gidilmez mi falan diye. Dedi ki yok, şu an gidilmez. Cihattan geri çeviriyor adam. Cihattan kişiyi geri çevirmişiz. Gibi birçok İftiralar veya işte yanlış anlaşılmalar, usulsüzlükler gündeme gelebiliyor. Kardeşler dikkat edin. Bu tarz kişiler anne babanın gazabını üzerlerine çektikleri zaman, öfkelendirdikleri zaman unutmasınlar ki Allah'ı da öfkelendirmiş olurlar. Dikkat edin, dikkat edin. Evet, insan Allah'ın rızasını ana babayı hoşnut ederek kazanır. Allah'ın gazabını da onları öfkelendirerek üzerine çeker. Subhanallah. Rabbim muhafaza eylesin. Evet, kısa aramıza gidelim inşallah. Kaldığımız yerden sonra devam edelim. Furkan suresiyle devam edeceğiz. Alaaddin kardeşimizin ve diğer kardeşlerimizin isteğiydi inşallah. Ondan sonra. Buyurun, kısa aramızdayız.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap, ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklam.

0: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Canlı performans.

Evet, kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla ikinci programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Rabbimizin kelamına kulak veriyoruz ve gönül veriyoruz. Rabbimizin kelamıyla yolumuza devam ediyoruz. Her programımızda da bir soru gündeme getiriyoruz kardeşlerimiz için. Bakalım bugünkü sorumuza cevaplar hangi kardeşlerimizden gelecek ve hangi kardeşlerimiz hediyelerimizi kazanmış olacak? BK Yayınları ve selamkitap.com'un katkılarıyla. Sorumuz şöyleydi: ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan adaletli şahitler olun. Bir kavme olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Adaletli olun. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet, bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor diye kardeşlerimize yöneltmiştik ve mesajlarımıza tekrardan şöyle bir bakıyoruz inşallah. Esat Seyhan kardeşim, Özel FM çalışanlarına ve dinleyicilerine selam olsun abim demiş. Başım gözüm üzerine, var olasın güzel kardeşim ve aleyküm selam ve rahmetullah Esat Seyhan kardeşim. Bir başka mesajımız da Özer Metal'den bizlere gelmiş. Ersin Özer abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Allah için seni seviyoruz demiş. Rabbim de sizleri sevsin kıymetli abilerim. Hayırlı işler, bereketli kazançlarınız olsun. Özer Metal çalışanlarına selam olsun. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Bir başka mesajımız da Nur Demir bacımızdan. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. Sorumuzun cevabı Maide suresinde yer almakta. Asır suresini seslendirir misiniz demiş. İnşallah o da programımızın sonunda seslendirmiş olacağız. Hemen mikrofonlarımızı Furkan suresine bırakacağız. Söz verdiğimiz gibi Alaaddin kardeşimiz, Muhammed kardeşimiz, Mesut Yücel ve Umut kardeşimiz istemişlerdi. Buyurun, Furkan suresindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onu azar azar kendimize almaktayız. O size geceyi örtü, uykuyu dinlenme anı yapandır. O gündüzü de yeni bir hayat yapandır. O rüzgarları yağmur rahmetinin önünden bir müjde olarak gönderendir. Gökyüzünden tertemiz bir su indirdik. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 46 ve 48. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Sonra onu, yani uzayan gölgeyi, güneşin yükselmesiyle azar azar kendimize çekip alırız diyor Allah Azze ve Celle. O Allah ki geceyi sizin sükunetiniz için. Kardeşler, gerçekten yani son dönemlerde dikkat ediyorum, birçok insan, abartısız söylüyorum, birçok insan gece 12, 1, 2'ye kadar oturuyor, yatmıyorlar. Ve sonra 5-6 saatlik bir uykuyla, abi 5-6 saat bize yeter, 5-6 saatlik uyku aslında iyi bir uykudur. Bunu doktorlar bile açıklıyorlar aslında. Doğrudur, 5-6 saatlik uyku güzel bir uykudur. Ama hangi saatlerde yattığına bağlı. Eğer sen gecenin ikisinden sonra yatarsan, sabaha karşı yatar, sonra zor kalkarsan, ertesi gün güne başlarsan, moralin bozuk, yüzün düşmüş, suratın ekşimiş, vücudun yorgun, tedavi edilmemiş, bakımını yapmamış vücudun. Manevi bir bakım var kardeşler. Allah geceyi bunun için yarattı zaten. Yok, eğer siz yatacak olsaydınız, hani gündüzde de uyanacak olsaydı, Allah geceyi niye yaratsın ki? Allah geceyi de gündüz gibi yapardı. Yatmak isteyen yatsın, çalışmak isteyen çalışsın, gezmek isteyen gezsin. Allah geceyi sükûne eresiniz diye, rahat bulasınız diye, vücudunuz bir nevi, tabiri caizse kardeşler, bakıma girsin diye, günün çalışmasının yorgunluğunun neticesinde profesör doktorların, psikiyatri uzmanlarının veya psikologların, araştırmacıların sonuçlarına bakıyorsunuz, diyor ki gece saat 11 ile 1 arası ya da 10 ile 1 arası ya da 11 ile 2 arası gece, o esnada melatonin ve serotonin denilen salgılanma var vücutta. Vücudu tamir ediyor kardeşler. Vücudu tamir ediyor. Hani arabanın yıllık bakımları var ya, veya işte kombilerin yıllık bakımları var ya, hani içerilerini işte kurum kaplamış, şey olmuş, temizlensin falan vesaire gibisinden. Vücudun da bakıma ihtiyacı var. Günlük bakımı bu. Günlük. Aylık veya yıllık bakımları farklı. Yıllık bakımı oruçtur vücudun. Günlük bakımı gece uyumaktır. Aynı zamanda tabii ki namazlardır. Kişiyi rahata ve sükûne ulaştıran. O yüzden Allah geceyi bunun için yaratmış. Hakkını vermek lazım. Değerini bilmek lazım. Şükrünü yerine getirmek lazım kardeşler. Hemen mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımızı Habib Pekdemir abim. Sen tevhid nedir bilir misin? Sen tağut nedir bilir misin? Sen şirk nedir bilir misin? Sen bidat nedir bilir misin? Ölüm seni bulmadan sen tevhidi bul. Allahu Ekber. Allah'a emanet ol demiş kardeşimiz. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın diyoruz. Ve mikrofonlarımızı hemen Yunus Suresi 31 ve 32. ayetlere Mehmet Naçar kardeşimizin isteğine çeviriyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, size gökyüzünden ve yeryüzünden kim rızık veriyor? Peki kulaklara, gözlere sahip olan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran, diriden ölüyü çıkaran kimdir?

Sorun, gökyüzünden yağmuru indiren kim? Yeryüzünden rızkı veren kim? Peki kulaklara, gözlere müdahale eden, kör eden, sağır eden veya kör ettikten sonra perdeyi kaldıran, sağırlığı gideren, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Bu işleri kim yönetiyor, kim yapıyor? Diyecekler ki Allah. E peki nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? Nasıl oluyor da böyle bir Rabbe, böyle bir Allah'a iman etmeyip, onun hükümlerini devre dışı bırakıp, heva ve heveslerine uymuş olanların peşinden gidiyorsunuz? Heva ve heveslerini ilahlaştırmış olanlar, heva ve heveslerini hükümlendirmiş olan, hüküm kılmış olanların peşlerinden gidiyorsunuz. Bütün bunların sahibi olan Allah, her şeyin üstündedir, en yücedir, her övgüye layık olandır. O halde ondan sakınacaksınız. Aksi takdirde kurtuluş yok. Kim ne derse desin. Ağzıyla sabaha kadar ben Müslümanım, elhamdülillah, ben müminim, elhamdülillah, ben Müslümanım, ben Müslümanım, ben Müslümanım desin. Ben de Müslümanım desin. Ben de cennete gitmek istiyorum desin. Kardeşler, Ali İmran suresi 117 ve 120. ayet-i kerimelere mikrofonlarımızı bırakacağız. Habib Pekdemir abimizin isteğine yer veriyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bu dünya hayatında yapmakta oldukları masrafın durumu kendilerine zulmeden bir topluluğun ekini vurup da yok eden kavurucu bir soğuğu olan rüzgarın haline benzer. Allah onlara zulmetmemişti. Ancak onlar kendilerine zulmediyorlardı. Ey iman edenler! Kendinizden başkasını dost edinmeyin. Sizi şaşırtmakta kusur etmezler. Sarpa sarmanızı arzu ederler. Kinlerinin ağızlarından taştığını görmüyor musunuz? Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size ayetleri akledip düşünürsünüz diye açıkladık. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 117 ve 118. ayetlerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz ve iman edenlere seslendi aynı zamanda. Bir de 117. ayet-i kerimeye dikkat çekmek istiyorum. Bu dünya hayatında yapmakta oldukları masrafın durumu. Evet, bu dünyada masraf yapan, kat üstüne kat diken, villa kurmaya çalışan veya şunu yapmaya bunu yapmaya çalışan, tabii ki hakkı razı ettikten sonra Müslümanların da ihtiyacının sağlanması veya ihtiyaçların giderilmesi doğrultusunda bir şeyler yapılabilir. Ama genel olarak masrafları bu dünyaya yatırıp da ahireti unutanlar için dikkat edin. Kendilerine zulmeden bir topluluğun ekini vurup da yok eden kavurucu bir soğuğu olan rüzgarın haline benzer. Allah onlara zulmetmiyor. Ancak onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Kendinizden başkasını dost edinmeyin diyor Allah Azze ve Celle. İman edenlere sesleniyor. Bir ünlem işareti var orada. Kardeşler dikkat kesilelim. Ey iman edenler! Kendinizden başkasını dost edinmeyin. Kendimizden başkası kimdir? Allah'a samimi bir şekilde iman etmiş, Allah'ın hükümleriyle amel etmeye çalışan, Allah'ın hükümlerini yeryüzüne hakim kılmaya çalışan, Allah'ın hükümleri hakim kılınsın da

Hak'tan ve adaletten yana olalım diye uğraşanlardan başkasını dost edinmeyin. Eğer birileri Allah'ın hükümlerini devre dışı bırakmış, Allah'ın hükümlerini rafa kaldırmış, Allah'ın hükümlerini hükümsüz kılmak için yarışıyorsa, nasıl dost edinebilirsiniz bunları? Eğer dost ediniyorsanız, acaba sizin durumunuz nedir? Dikkat edin, o dost edindiğiniz kimseler sizi şaşırtmakta kusur etmezler. Sizi şaşırtmak için uğraşırlar. Sarpa sarmanızı arzu ederler. Onun içindir ki İstanbul Sözleşmeleri gündeme geldi. Onun içindir ki fahşa ve fuhşiyat arttıkça artıyor. Onun içindir ki faizin önüne geçilmiyor. Onun içindir ki zulüm had safhaya ulaşıyor kardeşler, farkındaysanız. Onun içindir. Hala iman edenleri bırakıp kendinizden olmayan başkalarını dost mu edineceksiniz? Bugün Trump'ı dost edinebilir misiniz? Bugün Netanyahu'yu dost edinebilir misiniz? Bugün Putin'i dost edinebilir misiniz? Bugün falancayı dost edinebilir misiniz? Yok, onlar Hristiyan, onlar düşman, onlar kafir. E peki onları dost edineni dost edinebilir misiniz? Trump bizim en sevgili dostumuz diyor adam. Veya Putin bizim en sevgili dostumuz diyor, en yakın dostumuz diyor. İslam düşmanı olanlara. Nasıl olacak bu iş? Söylenecek çok sözümüz var tabii ki. Burada bir virgül koyalım ve Nisa suresi 15 ve 20. ayetleri istemişti Mustafa Beyaz kardeşimiz. İnşallah hepsini okuyamasak da bir kısmına kulak vermiş olalım. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlar hakkında içinizden aleyhlerinde 4 şahit getiriniz. Eğer şehadet ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah haklarında bir yol buluncaya kadar onları evlerinde hapsedin. Sizden bunu yapanları cezalandırınız. Eğer tevbe edip kendilerini düzeltirlerse onları bırakın. Çünkü Allah elbette tevbeleri çokça kabul edendir. Çokça bağışlayandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 15 ve 16. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. 20'ye kadar uzatacaktık ama vaktimiz kalmadı. Çünkü 20'ye kadar uzatmamızı bir sayfaya alıyor kardeşler. Hakkını helal etsin Mustafa Beyazkaya kardeşim. Rabbim okuduklarımızı haklarında hayır eylesin diyelim. Her harfine 10 hasene hanelerine eklesin. Hanemize eklesin. Mikrofonlarımızı Asr suresine bırakacağız. Asr suresinde Ahmet Aydoğdu kardeşimiz adına dillendirmiş olalım. İsteğine yer veremedik. Yine özür beyan ediyoruz ve Asr suresini dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbimiz okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza aktarmayı ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Bu uğurda mücadele eden, hayatını sonlandıran ve şehit olarak Rabbine kavuşan kullardan olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bugünkü sorumuzun cevabı kıymetli dinleyicilerimiz. Bakalım, eğer ki bir mesajımız daha yoksa diyeceğim. Osman Geçkin kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Programınız bereketli olsun. Sorumuzun cevabı Maide suresi demiş. Onu da notumuzu aldık Osman kardeşimizi. Ve Maide suresi 8. ayet-i kerime bugünkü sorumuzun cevabı kardeşler. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan adil şahitler olun. Adaletli şahitlik yapanlardan olun. Bir kavme olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin, adaletli olun. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun ve sakının. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet. Mustafa Köse kardeşim, evet, sureyi bilsek mi fayda verecek mi, yoksa gereğini yapsak mı demiş, geç mi kaldık? Yok kardeşim, sağlık olsun, notumuzu aldık inşallah, seni de eklemiş olalım. Rabbim bizleri affetsin demiş. Rabbim cümlemizi affeylesin. Notumuzu aldık. Ve 28 kardeşimiz bize mesaj iletmiş. Mustafa Köse kardeşimize koyalım. 29 kardeşimiz, ama bir kardeşimiz cevapsız kalmışlar. 28 kardeşimizden iki kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? İlyas kardeşimizden bir numara alalım. 25 olsun diyor. Özcan Özaslan kardeşimiz, bir numara daha rica edelim. 16 olsun diyor. Mehmet Naçar kardeşim Sultanbeyli'den yazmıştı. Notumuzu aldık inşallah. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin diyelim. Sizlere de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Elinde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz verin.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz. Ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
19: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
20: O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez.
19: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.
20: Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah'sa kullarına çok merhametlidir.
19: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan

bir tevbe sözlerinin bittiği yerde gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının

0: Ben insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
12: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: 103.2 Özel FM.
22: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM.
23: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. Liyuzhirahu ala'd-dîni kullih. Ve sallallahu ala men arsalehu rahmeten lil âlemîn ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Ve men ihtedâ bihedyihi ilâ yevmiddîn. Bugün inşallah sabit fiyat veya devletin sabit fiyat koyması ile ilgili bilgiyi paylaşacağız. Devlet çarşıya, pazara, eşyalara sabit fiyat koyabilir mi? Fiyatları sabitleştirebilir mi? Bununla ilgili hadisi şerifi ve onun üzerine bilgi ve duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşacağız. Pazar yerleri ayrı bir dünyadır. Herkes malını pazarlamanın değişik üsluplarını bulur. Kimi eşyaları öyle bir dizer ki seyredesin gelir. Cazibiyeti artırmak için. Geçen gün bir yerde gördüm, kitap sıralamışlar. Bizim dikkatimize kitaplar daha çok çıkıyor. Kitapları birisini böyle, ikincisini biraz sağa, biraz sağa, biraz sağa, yukarıya kadar döne döne döne. Öyle bir yığın olmuş ki o düz dursa dikkatini çekmez ama öyle bir kuleye benzemiş ki ister istemez dikkatini çekiyor. Kimisi eşyaları öyle yığar. Kimisi öyle bir cayırtı koparır ki yani ne yapıyor, ne diyor, mutlaka bakasın gelir. Bazen de çok cazip pazarlama şekilleri buluyorlar. Adamın bir tanesi bağırıyormuş. Sermayesi eriyen bu adama acıyın, alın alın falan filan, cayırtıyı, gürültüyü koparıyor ya. Ne oluyor bu adama diyor. Bakıyorlar meğer adam buz satıyormuş. Buz satarken bir taraftan şıp şıp eriyip damlıyor. Sermayesi eriyen bu garibana gelin, bu alın vesaire edin diye o öyle yolunu bulmuş, öyle pazarlıyor. Herkes dikkat çekici bir üslup, bir sistem buluyor, ona göre pazarlar canlanıyor ve şenleniyor. Kimisi öyle bir yani nereden gelmiş, nereye gitmiş, ne kadar detay biliyor. Şuna şöyle vitamin var, şu bilmem ne var, şu şöyle var, şöyle protein var, bilmem ne var, ne ararsan var da var da var, öyle pazarlıyor. Ama orada asıl ne? Hırslar ile, kazanma hırsı ile, yani ihtiyaç giderme hırsı birbiriyle yarışır. Birinci derecede de hem müşteri için hem de satıcı için kazanma hırsı vardır. Müşteri daha ucuza almak için çalışır. Satıcı da daha iyi kar edebilmek için çalışır. Kendiliğinden bu anlayış, iki anlayış, bir de diğer satıcılarla bu satıcılar daha fazla mal satabilmek, daha fazla gelir elde edebilmek yarışına girerler. Bu mücadele inanın çok garip bir mücadeledir. Ve kendiliğinden pazarın dengesini kurar. Hiç müdahale etmeseniz kendiliğinden pazar dengesi kurar. Bir, maliyetler tesir eder. Arz talep diyoruz. Yani ihtiyaç gidermeye çalışanların çokluğu veya üretenlerin çokluğu piyasaya tesir eder. Ama onlardan öte nedir? Satanın kazanma duygusu, alanın da kendisi kazanma, diğer ifadeyle ucuza alma duygusu, satıcıların daha iyi fiyat koyayım da daha çok müşteriyi ben celbedeyim şeklindeki arzusu ve isteği, buna diğerlerini de ekleyiniz. Pazarlama kabiliyeti, dediğim gibi güler yüz, tatlı dil, doğru bilgi, iyi yönlendirme, içten davranış ve benzeri yan yana getirirseniz pazarda organize edilmeden, kendiliğinden organize olan müthiş bir mücadele vardır ve bu mücadele tabiattaki mücadele gibi pazarı dengeler. Tabiattaki mücadele organize midir, değildir. Beşer tarafından organize edilmemiştir ama Cenab-ı Allah organize etmiştir. Nerede ne var? Hangi hayvan ne işe yarıyor? Şu ve benzeri şeylere bakıyorsunuz, tabiatta kendi arasında bir dönüp dolaşan bir dünya var. Daha önce akide ile ilgili ayetleri paylaşırken bir şey söylemiştim. Morrison Delilleri diye bir kitap vardı. Küçük kitapçık şeklinde bir zamanlar dağıtılırdı. 10 kadar Morrison'un dünyanın tesadüf üzerine kurulu olamayacağını ifade eden delilleri vardı. Hatırladığım kadar birincisi tombala taşıydı. Diyor ki 10 tane birden 10'a kadar tombalayı bir torbanın içerisine koysanız ilk çekişte bir numaralı taşı çekebilmek ihtimal olarak 10'da 1'dir. 10'da 1 ihtimalle 1'i çekersiniz. Pekala, 1'i yeniden içerisine attınız, torbayı çalkaladınız. Şimdi önce 1'i çekeceksiniz, ikinci çekişte de 2'yi çekeceksiniz. Bu ihtimal %1'dir. %1 çekebilirsiniz. Devam ediyorum. Tekrar attınız, tekrar karıştırdınız. Şimdi önce 1'i çekeceksiniz, sonra 2'yi, sonra 3'ü. Ne kadar zorlaştığını düşünün. Bu 1000'de 1'dir. Sonra 10.000'de 1'dir. Sonra giderek 10.000'de, 100.000'de 1 ihtimaller çıkar. Tekrar ediyorum. 10 tane taşı çekebilmek peş peşe 100.000'de 1 mi, milyonda 1 mi ne ihtimaldir? Büyük ihtimalle milyonda 1 hesap etmek lazım. Şimdi büyük ihtimalle milyonda 1 ihtimaldir 10 tane tombala taşını çekebilmek. Arkasından diyor ki 10 tane taş budur netice itibariyle. 1, 2, 3, 4 yazan yani 1000'de 1, milyonda 1 ihtimal ise bu kadar özellik ve bu kadar güzellik nasıl yan yana geliyor da bu ihtimallere, tesadüflere bağlı oluyor diye bir şey var. Ama asıl anlatmak istediğim şu. O diyor ki dünyada yeryüzünü yaratan harik öyle bir nizam kurmuş ki buna akıl sır ermesi mümkün değil. İnsanlar yaşadıkça hissediyorlar. Bunun örneklerinden birisini veriyor. Orada 10 tane birisini zikredeceğim. Avustralya'da oraya gidiyorlar. İlk önce oraya yerleşince oraya fasulyeydi, mısırdı, buğdaydı gibi mahsulleri de götürüyorlar. Mahsulleri ekiyorlar. Çevresini çitle çeviriyorlar. Niye? Hayvanlar girmesin, yemesin diye. Bu çitler diyelim ki oradaki yabani hayvanların çoğunu engelliyor. Ama kanguruyu engelleyemiyor. Kanguru Amerika'da yok. Onların hesabında da yok. Kanguru bir zıplıyor, çit ne kadar yüksek olursa olsun hop içeride. Ondan sonra fasulyelerin canını okuyor, mısırları da götürüyor. Ne yapalım, ne edelim? Bu yükseklikte pek kurtulmuyor. Çevrede hele de maymunlar varsa, Mekke Medine arasındaki umreye gidenleriniz görmüştür. Mekke Medine arasındaki yolların iki tarafında da tel örgü var. Bizde otobanlardaki gibi, bizde otobanlarda ne vardır? Kenarlarda bariyerler var. Otobara oradan hayvan giremiyor. Ama orada bariyerler yetmiyor, tel örgü de var. Tel örgüler develerin girmesini engelliyor. Eşeklerin, sığırların, koyunların, keçilerin hepsinin girmesini engelliyor. Otoban kaymak gibi kayıp gidebilirsiniz. Ama engelleyemediği bir hayvan var. Çoğalmaya başladı. Maymun. Maymunlara sökmüyor. Maymunlar üstelik telde yaylanıyor. Kendine neşe ediniyor. Onu bir fırlıyor tak içeride. İçeriden tak bir daha dışarıya. Dışarıdan içeriye. Bir de ona oyuncak ediniyor. Yan yana köprüler var ya, köprünün o demirinde sallanıyor, bir fırlatıyor kendini öbür de köprüye, öbür fırlatıyor beri köprüye, neşe kaynağı ediniyor orayı. Maymunlara sökmüyor. Maymunlar yolun kenarına doluşuyorlar, gelip geçenden muz istiyorlar. Muz, elma ne verirsen, iyice de alışmışlar. Belli bir bölge var, onlara maymun ikaz işareti koymak zorunda kalmışlar. Maymunlara tel örgü sökmüyor. Onlar gibi kangurulara sökmemiş. Ne yapalım, ne edelim, neden şöyle olarak duvar sökmüyor, şu sökmüyor, bu sökmüyor, tırmanabiliyor da bu sefer. Ne yapalım, ne edelim diye düşünürken birisinin aklına geliyor. Diyorlar ki burada arazi geniş. Dolayısıyla fazla yer kapması da sakınca değil. Biz diyorlar burada kaktüs yok. Ne yapalım, Amerika'dan buraya kaktüs getirelim. Kaktüsten bir duvar oluşturalım. Geniş bir araziye de diyelim ki eni 1-2 metrede bir kaktüslük olsun, böyle çit gibi bahçenin kenarında, haliyle kaktüsü diyorlar ne yapamaz, geçemez. Bu kadar şeyin üstünden atlayacak değil, bu kadar eninde olursa da geçebilecek değil. Biz böylece tabii bir duvar oluşturmuş oluruz. Kaktüsü getiriyorlar. Gerçekten bekledikleri oluyor. Kaktüs anormal bir şekilde hızla büyüyor. Çit oluşturuyor. Kangurulardan kurtuluyorlar. Ancak yeni bir şey ortaya çıkıyor. Kaktüsler durmadan azıyor. İşgal devam ediyor. Kaktüsü önleyemiyor. Ne büyümesini ne genişlemesini önleyemiyorlar. Ya bu Amerika'da böyle olmuyor. Niye burada böyle oluyor diye çılgına dönüyorlar. İnceleme. Masaya onu da yatırıyorlar. Meğer Amerika'da kaktüsleri yiyen bir kurtçuk varmış. Kaktüslerin aşırı çoğalmasını önlüyor. Tutuyorlar, kurttan getiriyorlar bu sefer. Kaktüslere salıveriyorlar. Kurtlar kaktüslere bir dadanıyorlar. Allah, kaktüslere hallaç pamuğu gibi bitiriyor. Bitirmesine seviniyor çünkü başlarına büyük iç açmış. Bitsin diyorlar. Ama bu sefer bir, kurt hem çok büyüyor hem de çoğalıyor. Evlere mevlere kurt işgal ediyor. Şimdi kaktüse maktüse her taraf tiksintiyle doluyor. Evler, bacalar, her taraf bilmem ne yapacağı diye çırpınırlarken kaktüs bitiyor. Kaktüs bitince o hayvanlar da bir tek kaktüs yiyorlarmış. Yiyecek kalmayınca patır patır kurtlar dökülüp ölmeye başlıyorlar açlıktan. Böylece kurtuluyorlar. Sıfırdan ama başa dönüyorlar. Şimdi bunu anlattıktan sonra biz bilmiyoruz. Birçok şeyi de bilmiyoruz. Ama tabiatın içerisinde o giyinanı daha sonra onu öğrenmişler zaten. Getireceklermiş, getirmeye ihtiyaç var. Bu kurtçuklarla beslenen bir de kuşlar var. Onu getirseler de başlarına ne çıkacak da Allah biliyor. Ama netice itibariyle kurtlar onlara dünyayı dar etmeyi başarmışlar. Kuşlar azaldı mıydı ne oldu bilmiyorum. Bundan birkaç yıl evvel Anadolu yakasında Elmalı Barajı'nın kıyısına gitmiştik. Mevsim zannediyorum Mayıs aylarıydı. Yani baharın yaza tutuştuğu yerde ağaçların yemyeşil olması gereken devirlerde o oturduğumuz yerin çevresinde yaprak diye bir şey yoktu. Niye? Kurtçuklar bitirmişler yaprakları. Ağaçlardan aşağı pat küt kurtçuk damlıyor. Mutlaka kuşlarda bir sıkıntı vardı. Sonra ne oldu bilemiyorum ama biz ağaçlardan gölge mölge yoktu. Hava da çok gölgeye ihtiyaç duyuran bir şey değildi. Ağaçlardan uzağa oturmak zorunda kalmıştık. Bunun gibi hayatın içerisinde kendine ait bir denge vardır. Mevla yağmuruyla, suyuyla, hayvanlarıyla, ağaçlarıyla, bitkileriyle,

Herkes de kendi menfaatini korumaya gayret eder. Bir taraftan da rekabet devam eder. Haliyle bunun dönüp dolaştığı bir dünyadır çarşı. Ayrıca pazarlarken insanlar garip şeyler de söylerler. Garip şeyler söylerken kimisi gülünecek şeydir. Yılda 3 ay durulan bir yaylada birisi bağırıyor. Birinci satış yeri İstanbul Cağaloğlu. Köylü Cağaloğlu nereden bilir ben de bilmiyorum. Ama köylü bağıran köylü. İkinci satış yeri Ankara Mamak. Hakikaten satış yeri midir onu da bilmiyorum. Üçüncü satış yeri burası diye yıkıyor ortalığı. Şimdi şey derken çimenlerin üstüne bir şey sermiş. Onun üstüne de sebze meyveler de koymuşlar onları satıyor. Herkesin bir satış dünyası var. Bunların yarıştığı bir yer. Bunu da aynı şekilde kendi haline bırakmak doğru olan bir hadisedir. Müdahale edilmemelidir. Gerçekten insanlığın ve insanların kendi milletinin hayrını düşünen İslami bir devlette de devlet reisine düşen vazife pazara müdahale etmemektir. Güçlü tüccarların müdahalesini de engellemektir. Günümüzde de sık sık dile getirir. Tekele mani olunmalıdır şeklinde dile getirilir. Bunu ister. Ama yine de İslam'ın istediği hürriyet çarşı ve pazarda ne yazık ki bugünün şartlarında yoktur. Belli mallara müdahale vardır. Ne yazık ki güçlü tüccarlara da her şeyle Allah rızası gözetilmediği için, menfaatte ön planda için çok defa devlet engel olamaz. Aksine güçlü tüccarlar ne yazık ki devlete müdahale eder, şekillendirirler. Birçok kararı kendi lehine çıkarttırabilirler. Hala bu çarp böyle dönüyor. Eskiye göre azaldı. İnşallah giderek yok olur. Böyle bir fırsat ve böyle bir zemin verilmez. Şimdi haliyle piyasaya kirli ellerin, kötü niyetli zihniyetlerin müdahalesi durdurulmalı. Bir daha kirli niyet taşıyacak insanlar elleri uzanamayacak bir hale getirilmelidir. Bunun üzerine çok konuşuruz ama ilk önce biz hadisimize doğru ilerleyelim. Bu manada Ebu Hureyre ve Enes radıyallahu anhuma'dan gelen rivayetler birbirine yakındır ve aynı hakikati vurgularlar. Şimdi Enes'in anlattığına kulak veriyoruz. İnsanlar Resulullah'a, ya Resulullah fiyatlar yükseldi. Bizim için yeni bir fiyat koy dediler. Fiyatlar yükseldi derken, yani günümüzdeki gibi enflasyon yoktur. Bazen enflasyon olmayan yerde de fiyat yükselmesi olur. Ne yazık ki enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi nedir? Faiz belasıdır. Faiz belası piyasayı durmadan boş bir şekilde, hani ekmeklerin kabarması gibi, içerisine puf üflenmesi gibi boş bir şekilde kabartır. Ama yine de fiyatlar yükselebilir. Bazen insanların geliri bu yükselmeye sebep olabilir. Yani gelir fazlalığı öyle diyelim. Ama daha çok buna ne sebep olabilir? Mal azlığı sebep olabilir. Özellikle de gıda ürünü diyorsak daha çok ne sebep olur? Kıtlık sebep olabilir. Bu hadisenin kıtlık sebebiyle olduğunu biz biliyoruz. Mal üretim az olmuştur. Dolayısıyla kıtlık sebebiyle mallarda fiyat yükselmesi olmuştur. İnsanlar da Peygamber Efendimiz'e gelerek, ya Resulullah pazarda malzemeler, işte meyveler, sebzeler çok pahalandı. Bizim için bir fiyat koy. İnsanlar da ona ittiba, onun satsınlar demişlerdir. Onların bu talebi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnnallâhe huvel müsa'ir. Müsa'ir ne demek? Fiyat tayin edici demek. Si'ir fiyat demektir bizdeki. Huvel müsa'ir. Fiyatları Cenab-ı Allah koyar. El kâbıd, el basit odur. Nasıl tercüme edeceğiz şimdi? El kâbıd nedir? Yani burada malları sıkan demek. Yani kıtlığa sebep olan. Bir malın üretimi az olmuşsa yine yani Cenab-ı Allah'ın takdiri çerçevesindedir. Mal ve ürün bolluğu da öyledir. Bazen garip bir şekilde yani dünya da öyle döner şey olarak. Nedir şunu söyleyeyim. Bir sene bakmışsınız piyasada sarımsak yok. Sarımsak müthiş bir fiyattır. Öyle sarımsak ekenler o sene kazanmıştır.
Ertesi

0: Yıl bilin ki sarımsak ucuzlayacaktır. Ama takdir yer insanlar o gözle bakmazlar. Yine herkes neredeyse anlaşmış gibi bu sene sarımsak çok fiyat etti. En iyisi biz soğan ekmek yerine patates yerine tarlaya sarımsak ekelim. Bir bakmışsınız herkes sarımsak ekmiş. Herkes sarımsak ektiği için bu sefer sarımsak ucuz olur. Böyle bir şey vardır. Haliyle piyasada bir şeyi eksilten, azaltan, şöyle eden, böyle eden, piyasayı bollaştıran veya darlaştıran demek yani belki burada el-gâbıt piyasayı darlaştıran, malı darlaştıran veyahut da bollaştıran şüphesiz yine Cenab-ı Allah'tır. Er-Razzak canlılara rızık veren de odur. Ve inni le arcu en elkallaha ve leysa ahadun minkum yutaribuni bi mazlemetin fi demin ve la malin diyor Allah Resulü. Ben Allah'ın huzuruna şöyle çıkmak istiyorum. Üzerimde sizden hiçbirinin hakkı olmasın. Allah'ın huzurunda birisine zulmederek, haksızlık ederek, ne can konusunda zulmederek, ne de mal konusunda zulmederek Rabbimin huzuruna çıkmak istemiyorum. Rabbimin huzuruna çıktığımda üzerimde bu şekilde bir hak olsun istemiyorum diyor. Fiyatlara müdahaleyi bu şekildeki bir haksızlık haliyle yersiz bir müdahale olsun istiyor. Bu hadisin bir başka rivayetinde devamında bırakın Cenab-ı Allah insanları birbirinden rızıklandırsın diyor. Şimdi kimsenin sarımsak ekmediği bir devrede sarımsak ekmeyi başaran bir insan mesela takip edip şöyle yapsam da bir insan bu yaptığıyla ne yapsın? Fazla kazanan insan olsun. Veyahut da şu şöyle olsun. Piyasayı kendi haline bırakın. Bu şekilde cereyan etsin gitsin diyor. Peygamber Efendimiz kıtlık yılı olmasına rağmen fiyatlar artmasına rağmen piyasaya müdahaleyi doğru bulmuyor ve bu şekilde müdahale etmeyeceğini söylüyor. Şimdi insanlar yani haliyle daha sonra günümüzdeki devletler bazı mallara piyasaya müdahaleden ziyade şöyle yapıyor. Diyelim ki zeytin üretilmesini teşvik ediyorsa üreticilere ayrıca devlet desteği veriyor. Veya buğday üretilmesini istiyorsa onlara devlet desteği veriyor. Herhangi bir malı teşvik ediyor ve benzeri. Bunlar teşvik etme bölümü ayrıdır ama sınırlama veya üzerine narh koyma dediğin fiyat sabit fiyat koyma ayrı bir şeydir. Sabit fiyat koydunuz. Dediniz ki mesela en lüzumlu ne diyelim? Buğdayı. Buğdayı şu fiyattan satacaksınız. Ya insanlar o fiyata mal edemiyorsa? Ne olacaktır neticede? Ekmeyecektir. O ekmeyince ne olacaktır? Zararı millet görecektir. Bu sefer ithal buğdaylar gelmeye başlayacaktır. Haliyle ithal buğday içtekine zarar verecektir. Bu ve benzeri yani hadiseler sebebiyle Allah Resulü neye izin vermiyor? Fiyatların sabitlenilmesine izin vermiyor. Bazen bol olacaktır. Ne olacak? Bol olacaktır. Fiyat kendiliğinden inecektir. Az olacaktır, çoğalacaktır. Şu mal var olacaktır da diğer olmayacaktır. İnsanlar da ona göre takip etmeli. Bu sene ne bolsa ondan yemeyi tercih etmelidirler. Ama insanlar giderek maddi imkan çoğalınca biraz çeşni de değişiyor ama şöyle diyelim. Yani bir meyvenin, bir sebzenin en iyi yeneceği zaman gıda olarak yani gıda değer olarak yeneceği zaman en bol olduğu zamandır. Domates hangi mevsimde en bolsa o domatesin asıl mevsimi demektir. Haliyle o mevsimde domates yemek daha doğrudur. Falan meyvenin mevsimi en bol olduğu zaman demek ki onun daldan olgunlaşıp piyasaya geldiği zaman demektir. O zaman yemek daha doğrudur. Kestanesi böyle, fasulyesi böyle, nohudu böyle, pirinci böyle ve benzeridir. Dolayısıyla bu devrelerde almalı insanlar tüketici olarak, şimdi adımız tüketici oldu ya durmadan tükettiğimiz için. Yani insanlar, ihtiyaç sahibi olan insanlar bu mevsimlere takip etmeyi bilmeli. İnsanlar, diğerleri, satıcılar buna göre tanzim tertip etmeli. Malını piyasaya buna uygun olarak getirmeli. Veya malının farklı şekillerde depolanması mümkünse bu depolanmaları yapmalı. Nasıl kayısının kurutularak depolanması gibi fasulyenin kendiliğinden depolanabilmesi gibi, fasulye derken tazesi değil ya, daha depolanabilmesi gibi, kurutulamayan malların o şekilde, bazı malların su haline getirilerek, yani domates suyu gibi, salça gibi, ondan sonra üzümlerin veya dutların, bizde çok yaygın değil ama armut pekmezi, bizim orada en çok armut pekmezi yapılır. Yani Anadolu'da en çok neyin pekmezi olur? Üzüm pekmezi. Sonra giderek ne yayılmıştır? Eskiden insanlar dut pekmezi bilmezlerdi. Dut pekmezi giderek yayılmıştır. Kısaca bunlar saklanabilir hale döndürüyorlar. Bu sefer senenin neredeyse bütününe yayıyorlar. Veya turşu yapmak gibi bütününe yayıyorlar. Bu çareleri aramalıdırlar. Haliyle piyasayı serbest bırakırsanız, tekrar ediyorum, kimisi şimdi satar, kimisi depolar satar, kimisi suya çevirir satar, kimisi salçaya çevirir satar, kimisi pekmeze çevirir satar, kimisi turşuya çevirir satar, kimisi konserveye çevirir satar. Böylece farklı bakış, farklı değerlendiriş zemini, imkanı ve fırsatı bularak malzemesini, ürününü neredeyse bütün yıla yaymanın, satmanın, gelir elde etmenin yollarını ve üsluplarını bulur. Fiyatlar yani piyasada, yani elbette ki artabilir de yani düşebilir haliyle, yani piyasada kendini buna göre dengeleyebilir. İnsanlar bu konuda hür niyetli ve hür düşünceli olmalıdırlar. Bu yüzden dolayı yani birçok insanlar bazen İslamiyet'i suçlayabilmek için, İslamiyet de kapitalisttir çünkü pazarı kendi haline hür bırakın diyor. Hür bırakılan pazar azgınlaşıp insanlara zulmeder hale gelir. İslamiyet pazarı bütünüyle hür bırakıyor. Daha çok hür bırakıyor veyahut da tamamıyla öbür taraftan bakarsan hür bırakmıyor, söyleyeceğim. Kapitalist zihniyetin pazarı hür bırakması nedir? Şöyledir. Bırakın kazansınlar, bırakın yapsınlar. Bu kapitalizmin şeyidir, kendi sloganıdır. Bu sefer pazarı bu şekilde hür bırakırsan ne oluyor? Misal olarak söylüyorum, birkaç yıl evvel yaptıkları için pirinç üreticileri el ele veriyorlar. Pirinçleri depolara bir çekiyorlar. Piyasada pirinç kalmıyor, pirinç fiyatı artıyor. Ondan sonra kademe kademe piyasaya pirinç sürmeye başlıyorlar. Bu şekilde hür bırakırsan bu da bir hürriyet şekli satıcıları, ama bu nedir? Belli insanların pazarın hürriyetini kısma çabasıdır. Devlet tam hürriyeti sağlamak için bu insanlara baskı yapacak. Bu taraftan bakarsan elinde güçlü üretim malzemesi olan tüccarlara baskı, baskıdır. Ama çarşının hürriyetini kazandıran bir baskıdır. Onların çarşıya başkasını önleme baskısıdır. Bununla devlet mücadele etmek zorundadır. Yani kendi müdahale etmediği gibi çarşıya, pazara başkalarının müdahalesinde, güçlü tacirlerin müdahalesinde önlemelidir. Piyasada bunun için ihtikar dediğimiz depolama, kara borsacılık caiz değildir. Depolamayı şayet mevsime yaymak için yapıyorsan caizdir. Ama piyasada fiyat şişirmesi, patlama, kabartması için yapıyorsan, suni yokluk meydana getiriyorsan caiz değildir. Daha ziyade kara borsacılıkta niye denilir? Bir malın kendi değerinden daha fazla değere çıkmasını sağlamak için yapılan depolamaların adıdır. Bu nevi depolamalara, bu nevi piyasayla oynamalara ne mani olmalıdır? Devlet mani olmalıdır. Bütün bunlara mani olduğunuzda, çarşıyı kendi haline bıraktığınızda bu tam hürriyettir. İslam'ın istediği hürriyettir. Bırakın yapsınlar, bırakın kazansınlar değil, bırakın adilce yapsınlar, birbirlerine zulmetmesinler, müdahale etmesinler, kazandıklarını helalinden kazansınlar anlayışı İslam'ın anlayışıdır. Bu kapitalizm değildir veya fakirleri koruduğu için fakirleri korumak, kollamak, onlara zekat vermek, sadakada bulunmak, ellerinden tutmak sosyalizmde değildir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın az dünya malıyla yetinme arzu ve kararlılığı da sosyalizmle ilgisi yoktur. Müslümanın kendine seçtiği hayat tarzıdır ve üslubudur. İslam hukukunda ne Ebu Zer'in seçtiği o, başımda gölge yapacak bir damım, sütünü alacağım, istifade edeceğim iki davarım olsun anlayışında İslam'da yeri vardır. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh gibi binlerce insana yardım eli uzatabilecek, dağıtabilecek, yüzlerce insana iş sahası temin edebilecek ve nice cihadın finansını sağlayabilecek o güç ordusu, devlet ordusunun da İslam'da yeri vardır. Bu ikisinin arasında insanlar dilediği hayat tarzını helalinden kazanmak, Allah'ın hakkını, rızkı veren hakkını unutmamak, insanların elinden tutmak, azim ve kardeşliği bozmamak şartıyla dilediği hayat tarzını seçebilirler. İşte hürriyet denilen asıl şey de nedir? Budur. Böyle olmalıdır. Şimdi burada aklımıza bir şey daha geliyor. Pekala, İslam'da kar haddi var mıdır? Varsa ne kadardır? Fiyat koymayacağımıza göre, pekala kar haddi var dersen, şu kadar koymalısın dersen, bu belli oranda nedir? Fiyat koymadır. Veya fiyata müdahaledir belli oranda. İslam'da kar haddi mutlaka vardır, olmalıdır. Büyük ihtimalle bu da %20'dir. %20'yi geçmemelidir anlayışı dillerde dolaşıyor. Bizlere soruluyor. Böyle değil mi diye de soruluyor. Yani önce karar veriyorlar, sonra bize soruyorlar. Böyle değil mi diyor. Niye? Çünkü bunu söyleyenlerin %90'ı iyi niyetli insanlardır. İslam için iyi niyetlidirler. İslam merhamet dinidir. İslam hayır dinidir. Dolayısıyla aşırı karları normal görmez. %20'lik kar da iyi bir kardır. Dolayısıyla bu civarda olmalıdır şeklindeki bir anlayışla bunu söylüyorlar. Doğru. Ama bu anlayış doğru değil. Niyet doğru, anlayış doğru değildir efendim. Niyetlerim. Deminki dediğim gibi, inanın kendi haline bırakınız, fiyatları da piyasa kendi tayin eder, karları da kendi tayin eder. Bu kar bazen %50 olur, 60 olur, %100 olur, bazen %1, 2, 3, 4, 5 de olur. Piyasanın durumuna göre. Mallar şayet sürüm yapabilen bir mal ise, genellikle kar haddi düşüktür tutularak, sürüm çok yapılarak yine insan kazançlı çıkar. Ama bu maldaki bu sürüm çokluğuyla ve miktarıyla kişilere yetiyorsa, kazanç olarak yetiyorsa böyle olur. Ama nadir satılan bir mal, hele de fiyatı düşük bir mal ise, yani diyelim ki 10 kuruşluk bir mal düşününüz. %20 kar olsun. Kaç kuruş kazanacak? 2 kuruş. Bir de az satılıyor. Veya çok ihtiyaç, insanın ihtiyacı olan bir mal deyip kimse satmaz. Onunla mı uğraşacağım? Satacağım bir ayda bana getirecek 2 lira. 2 lira getirmek için bu malı rafa bile koymam der bu sefer. Özellikle bu ucuz mallarda sıkıntı olur. Bu yüzden ucuz mallardaki kar haddi yüksektir. Kendiliğinden yüksektir. Çatal iğneye ihtiyacınız oldu. Çatal iğneyi 5 tanesini birbirine tutturuyorlar, 1 liraya satıyorlar. Çatal iğnenin maliyeti 5 kuruşu geçeceğini, 5 tanesinin 5 kuruşu geçeceğini zannetmiyorum. Hadi 10 kuruş deyin. Kaça satıyor diyelim ki 1 liraya satıyor. Bazen daha pahalı. Kaça satıldığını bildiğim için söylemiyorum ama böyledir genellikle. Birbirine irili ufaklı şöyle bir halka birbirine takılır. Diyelim ki 5 tanesi 1 liradan satıldığını düşünün. Maliyeti 10 kuruştur. Satışı kaç kuruştur? 1 liradır. Kar kaç katı? 10 katı. Pekala, bunu 10 kuruşa mal ediyorsa, diyelim ki 15 kuruşa satmalıdır bu kadar derseniz, adam satmaz o toplu iğne. Veya o kancayı. Veya o firketeyi. Değişik isimleri var. Satmazlar. Yine devam ediyorum. Bir yere vardınız. A4 kağıdı lazım oldu. Dilekçe yazacaksınız. Acilde. Girdiğiniz bir kır satıcıya. Yani iki tane A4 kağıdı aldınız oradan. Birisini dilekçe yazacaksınız. Öbürü birinciye bir şey olursa yedek dursun diye aldınız. O bozulursa ona yazacaksınız. Kaç kuruştan alacaksınız? En az 10 kuruş, büyük ihtimalle 25 kuruştan alacaksınız. Halbuki topunu alsanız kaç para? Şimdi 6-7 liradır herhalde, tam bilmiyorum. Yükselmiştir, epeydir almıyoruz. 6-7 lira. İçerisinde 400-500 tane bulunuyor. 10 lira diyelim ve 500 diyelim. 10 lira ise fiyatı ve içinde de 500 tane varsa tanesi kaç kuruşa gelir? 2 kuruşa. 2 kuruşa olan A4 kağıdını siz kaç aldınız? 25 kuruşa. Kaç katı? 12,5 katı. Ve benzeri bir fiyata aldınız. Pekala, bunu %20 karla satan fazlasıyla satamaz derseniz adam A4 kağıdı bulundurmaz. Siz de dilekçe yazamazsınız. Onunla mı uğraşacak yani millet, yani şey olacak. Bunun gibi olan konularda, nice konularda, özellikle ucuz olan mallarda piyasada yokluk çekilir. Hiç kimse ona verdiği 5 kuruşu veya 10 kuruşu, diyelim ki 25 kuruşu büyüksemez. O anda o ciddi bir ihtiyaç gideriyordur. Bunun gibi daha önce kibritler, şunlar bunlar, yani maliyeti çok ucuz olan, kendisi de ucuz olan nice eşya, yani daha fazla büyük karla satılır ama büyük karda getirmiyor. Çünkü onun yani nedir, 25 kuruşları toplasan hepsi kar olsa ne olacak? Ama onu bereket için, müşteri celbetmek için dükkanında bulundurur, satar eder gider, ondan belli oranda ne yapar? Hem bir taraftan para kazanmış olur, hem bir taraftan da dükkanına insan kazanmış olur. O dükkan sayede dükkanı işleyen bir yer haline gelir. Devam ettik. Eğer böyle bir şayet fiyat sınırlaması olacak olsa şunu nasıl tayin edeceğiz? Ben marulu bahçemde yetiştirdim, lahanayı bahçemde yetiştirdim de satıyorum. Bir top lahanayı düşününüz. Bahçemde yetiştirdim. Bir top lahananın o şekilde, böylece bir lahana düşünün, fiyatı çarşıda nedir? 10 liradır. Ben onu kaça yetiştirdim? Diyelim ki maliyeti 50 kuruş bulsun. 50 kuruşa yetiştirdiğim bir lahanayı ben de %100 karla satsam kaça satacağım? 1 liraya satacağım. Pekala, %100 karla satsam bile 1 lira satacağımı düşünün. Bu piyasadaki bunun fiyatı nedir? 10 liradır. Çarşıya götürdüm. Ben bunu 50 kuruşa mal ettim. Dolayısıyla 1 liraya satmak zorundayım desem, bunu alarak satan hiçbirisi satamaz. Ben o malımı bitirinceye kadar herkesin satışı durur. Ondan sonra bitmez. Neden bitmez? Daha sonra ya demin burada adam 1 liraya satıyordu, Allah'tan kork, sen 10 liraya satıyorsun demez mi millet? Yani derdi de bitmez. Bizim memleketimizde fazlaca eşek yoktur. Ben hiç görmedim. Dolayısıyla çocukluğumda sadece bir köylümüz eşek aldı. Adamcağızın gözünün bir tanesinde vaktiyle zannediyorum çivi fırlamış, gözünün birisini zedelemiş. Eşeğe de ata yüksek, zor binilip iniliyor. Eşeğe hazırlamak da kolay, binmek de kolay. Adamcağız eşeğe binip bir yere gidecek. Ama insanların gözü alışık değil ya, Anadolu'da kocaman adam küçük eşeğe biner gider. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık tarlaya gider. Ama insanların gözü orada alışıktır eşeğe. Eşeğin o adamı taşıyacağını bilirler. Bizim onlarda eşek olmadığı için kocaman atın üzerindeki adamı düşünün. Küçücük eşeğin üzerindeki aynı adamı düşünün. Eşek küçücük, adam kocaman. Ulan Allah'tan kork, çökmüşün hayvanın önü üstüne diyorlar. Hayvan zor yürüyor vesaire. Adam işe binemez hale geldi. Yük yüklüyorsun bu sefer, yüke laf ediyorlar. Küçücük hayvana yüklediği yüklere bak diye. Halbuki hayvan fıtraten onu taşıyor. Bir de hayvanın meralarda, çayırda çok orlara bağlıyor, oralarda güdülüyor. Hayvanın bir huyu daha var. Yanından geçen bir tanesi hayvana zır, tör, bilmem ne, hayvan angramaya başlıyor. Her gelen takılıyor, her giden takılıyor. Yalvarıyor adam, ya bırakın şu hayvanı kendi haline diye. Kurtaramadı hayvanı, sonunda sattı adam. Hayvan satıldı ama derdi bitti mi? Bitmedi. Ondan sonra kimin çocuğu ağlıyor olsa körün eşeği gibi ne zırlayıp duruyorsun diyorlar. O günden aradan 20 yıl geçti, hala o laf bitmedi. Ağlayan, zırlayan bilmem ne birisi oldu muydu ki eşek yeniden hatırlanılıyor. Dert tasa bitmiyor. Onun gibi çarşı pazarda da bu nevi farklı muameleler bitmez. Çarşının kendine ait bir haddi vardır. Lahana diyelim ki bir top sahada kilosu işte 2 liradan 1 liradan 2 liradan satılıyorsa, şu kadar top da 10 liradan satılıyorsa, bu adam da bunu 50 kuruşa mal etmişse Cenab-ı Allah ona 950 kuruş kar etme imkanı sağlamış demektir. Bu imkan kendine bırakılmalıdır. Piyasa değerinin üzerinde satılıyor mu satılmıyor mu buna bakar. Bunda da yine İslam hukuku müdahale etmez. Sadece der ki gabn-ı fahiş deniyor. Yani büyük aldanış veya fahiş fiyatla satış deniyor. Müşteriye iade hakkı veriyor. Aldığın malı aşırı karlı bir şekilde aldığın, piyasa değerinden, aşırı karlı da demiyor, piyasa değerinden çok daha fazla bir fiyata aldığını anlarsan satıcıya varıyorsun. Arkadaş diyorsun, bu lahananın fiyatı 10 liraymış. Hadi 12 lira, onu bunu anladık ama sen bana 20 liraya vermeni, ben bu lahanayı iade ediyorum diyor. İslam hukukuna göre bu adam almıyorum diyemez. Almak zorundadır. Eğer geri almazsa devlet o zaman müdahale eder. Sen bunu fahiş bir fiyata satmışsın, geri almak zorundasın, al der. Bunda bile akdi fasit saymıyor. Bu akit olmaz, akit demiyor. Haliyle ne diyor? Yani şöyle olarak geri alacaksın diyor. Şöyle de olur yani insanlar. Müşteri de bunda esasen kusuru vardır. Hiç mi pazarı sormadı? Git lahaneye oraya bak, buradaki lahana şuraya bak, buraya bak, bundan sonra al. Ama sormadın, ama o lahana gözüne çok güzel göründü. Veyahut da aldın gittin, ya bir daha varacaksın, arabaya bineceksin, geleceksin, bilmem nereden almışsın, iade edeceksin, bu malı birine dönünceye kadar zaten bir de şu kadar para gidecek, tamam ben alayım, razı olayım diyorsun. Bu da kısaca o akdi fasit saymıyor ama müşteriye iade hakkı veriyor. Buna muhayyerlik hakkı deniyor. Gabne fahişte muhayyerlik hakkı. Haliyle tekrar ediyorum, çarşıyı bu haliyle bile kendi kendini dengeleyen, müşteriyi de düşünerek al, satıcıyı da düşünerek sat şeklindeki bir organizenin içerisine sokuyor. Sonra karları birkaç kısma ayırıyor. Bir murabaha akdi deniyor. Murabaha ne demek? Alımı belli, maliyeti belli, satışı belli, karlı satışın adıdır. Tekrar ediyorum. Murabaha, maliyeti belli, yaklaşık belli diyelim. Maliyeti yaklaşık belli, satış karı belli olan karlı satışın adıdır. İkincisi nedir şey olarak? Mal ettiğine satıyor. Yani neye mal ettiyse ona satıyor. Üçüncüsü de nedir? Zararına satışın adıdır. Vadia deniyor ona, zararına satışın adıdır. Bütün bunları bir satıcı yapabilir mi? Yapabilir. Bir de müsaveme diye bir akit var. Müsavemeli satışlar ne demek? Maliyeti söylemiyor. Dolayısıyla fiyatı söylüyor. Böyle yapıyorsa nedir? Bu pazarlığa açık demektir. Pazarlığa açık demek olduğu için de adına müsavemeli deniyor. Seveme karşılıklı pazarlaştı demek. O isim verdi, o fiyat söyledi, bu fiyat söyledi demektir. Ben mal ettiğimi söylemek istemiyorum. Niye söylemek istemiyorum? Deminki lahana hesabının olduğu gibi 50 kuruşa mal etmişim. Ben bunu 50 kuruşa mal ettim desem bana bir kimse 1 liradan fazla vermez. Haliyle yani çok defa söylemek zorunda değilim. Veya herkes şuna mal ederken, ben sebze meyvelerde böyle ama daha ucuz, daha seri üretim bir sistem yakalamışım ve bunu başkasının ürettiğinden daha ucuz bir şekilde üretmeyi başarmışım. Dolayısıyla söylemek istemiyorum, piyasanın da üstüne çıkmıyorum. Cenab-ı Allah'ın bana takdir ettiği bu karı elde etmek istiyorum. Niye? Buluşum, gayretim, bazen işten uzaklaşma, insanlar hep aynı şeyi yapa yapa çekilip de şöyle bu iş daha seri, daha kaliteli, daha ucuz nasıl olur bunun araştırması yapmazlar. Ben tutmuşu yapmışım. Sonra da bulduğum bu buluş sayesinde bu malı daha ucuz üretiyorum. Daha kaliteli üretiyorum, satıyorum. Başkasının kazandığından da daha çok kazanıyorum. Böyle bir imkan. Bunu Cenab-ı Allah bu karı bana nasip ettiyse evet bunu yapabilirim. Buna ne deniyor? Tekrar ediyorum. Müsavemeli akit deniyor. Ama bu bu yüzden pazarlığa açıktır. Ne gibi? Kayserli ne demiş? Ne fiyatını bilmiyorsan demiş. Adamın söylediğinin yarı fiyatında mı söyleyemedin? Pazarlık beceremiyorsan. Adam 10 diyorsa sen 5 diyeceksin. Oradan başlayacaksın. Bazen öyle bir fiyat söylüyorlar ki ben onu teklif etmeye utanırım. Bir bakıyorsun allem gullem bilmem o fiyata da alıyor. Hayret edersin. Demek ki diyorum böyle de varmış yani hayatın içerisinde. Yani müşterinin de çok beceriklisi var. Satıcının da çok beceriklisi var. Yani onun satamadığını o insan oradan satıyor. Eskiden 1,5 kiloluk çaylar vardı. Rabia çayı diyorlar. Ona Rebia çayıdır. Adı da Rabia. Niye İngilizce öyle yazdığı için. Bana bir haç çalışmayacağım dedim. Şöyle huzurlu haç yapacağım dedim. Gelen giden tanıdık. O bu hocam işte her şeye gireceğiz. Sen Arapça biliyorsun gel. Gidiyorum. O çayın fiyatı da 25 lira. Ben biliyorum. Normalde 30 liraya satılıyor. Seri satan yerler var 25 liradan satıyor. Dedim ki o çayı yani şuraya gideceğimiz yer yani doğru 25 lirayı da biliyorlarmış. 25 lira 30 lira fiyatı marketlerde ama 25 liraya alınıyor. Neyse ben dedim ki adama çayın fiyatı ne kadar? 25 dedi adam şey olarak. Ben dedim ki 25 lira bu böyle satılıyor. Hocam 24'e olmaz mı? Sor bakalım. Ya ben onu soramam bile. Zaten kendim için pazarlık yapmayan bir insanı soramam. Neyse adam olmaz dedi ya. Bu biliyorsun zaten 30 liradan satılıyor. Adam olmaz dedi tutturdu. Neyse yani ondan sonra Arkada bir satıcı da daha varmış arkada. Hocam dedi biraz sonra, ben ya dedim ya bu inat etti. Yani 25 vermek istemiyor. Gidecek dedim. Ver rahat edelim. Ya ben de prensipli birisiyim. Vermem dedi. Arkada adam bana seslendi. Hocam bıçak o inatçıyı dedi. Ben buradan 24'e almış bile karşıdan. Adam bizim orada pazarlık ettiğimizi görüyor. Buna vermiş 24'e. Şimdi neticede adam ne ediyor? Ali o 25 liralık ben isteyemem bile. Niye? Ben o malın 25'ten aşağı pek satılmadığını biliyorum. Adam da makul istiyorsa veririm. Bir de dümdüz dediği için haydi haydi veririm. Ama satıcı da alıcı da başarılı. Pekala diye demin dedim. Bir de bir insan maliyetini niye satıyor? Mesela satmıştır. Akşam olmuştur, yaklaşmıştır veya mevsim sonudur, bir değişiklik olmuştur. Ne olur maliyetine satar, nakide ihtiyacı vardır, bir başka işe çevirecektir. Gün gelir maliyetine satar. Satabilir mi? Elbette ki satar. Hani Nasrettin Hoca oradan mal alıyormuş, aynı fiyata burada satıyormuş. Hoca demişler, hayırdır demişler, ne oluyor? Maliyetine satıyorsun, satıyorum demiş. E bundan ne anlıyorsun sen demiş, ticaret olsun. İnanın bir şey diyeceğim, ticaret olmak kar mıdır? İnan ki kardır. Bir dükkanın falan işi yapıyor olarak bilinmesi, satıyor olarak bilinmesi o dükkana kıymet getirir. Müşterinin bol olması kıymet getirir. O yüzden müşteriler belli bir yere, belli bir şey için alıştırılırlarsa dükkan sahiplerine dikkat edin, hava parası almadan vermezler. Niye? Ben yıllarca emeğimi verdim, buraya müşteriyi alıştırdım diye. Demek ki müşterinin oraya alışması bir kârmış, Nasrettin Hoca'nın yaptığı da hepten kârsız değilmiş. Para olarak kâr etmese bile müşteriyi bağlamaya devam ederek kâr etmede bir kârdır. Böyle satıyor. Pekala ucuza niye satıyorlar? Ucuza sattıkları zaman da yine nakitte ihtiyaç vardır veya malın mevsimi geçmiştir. Yaz gelirken ne yapar? Artık kışlık mallar hemen ucuzlar. Botlar ucuzlar, kabanlar ucuzlar, bilmem ne ucuzlar. Niye? Yaz geliyordur, elinde o malları depolamak istemiyor, nakde çevirmek istiyor. Onunla başka şeyin alışverişini yapacak. Bütün bunlara ihtiyaç var mı? Ticari hayatın içerisinde evet, bütün bunlara ihtiyaç vardır. Ve dikkat ederseniz çarşı bütün bu yapısıyla kendi kendini bazen maliyetine, bazen karına, bazen zararına döndürür durur. Böyledir. Bir insan vardır. Diyelim ki ev fiyatları olduğu yaşandığı için söylüyorum. Ev fiyatları normalde o günlerde 150, 140, 130 iken tak diye evi 100 liraya sattı. 100 bine sattı. Sonra kendisine dedim ki aradan sonra 2 ay 3 ay geçmişti. Diğer evlerde diğer 3 ay sonra o 140 diyen evde satıldı. 150 diyen ev 140'tan satıldı bilmem ne. Keşke sabretseydin dedim şey olarak. Bu insan sen de 140'a satardın. Yani 100'e satacağına 40 bin daha. Yani birkaç ayın içinde 2-3 ayın içinde de 40 bin artı basit bir gelir değil. Hocam bırak dedi. Ben dedi kafama taktım mı satarım dedi. Taktım mı alırım dedi. Bu arada 3 tane ev almış satmış daha fazla kar etmiş. Yani o bekleyip 40 bin edeceğine bu almış satmış 50-60 bin lira kar etmiş. Bu ticaretin farklı bir yönü var. Yani ticari zekada normal ne akademik zekadır, tabiri caizse ne matematik zekadır, ne duygusal zekadır, ticari zeka diye ayrı bir zeka olsa gerektir. Vallahu alem. Hani Hakim İbni Hizam radıyallahu anh gibi Peygamber Efendimiz'de bir dinar alıyor, onunla bir toklu alıyor, toklu iki koçla değişiyor, birini bir dinara satıyor, birini getiriyor. Yarım saatin içerisinde bir koç kar. Peygamber Efendimiz'e tık diye getirmiş. Ya Resulallah bu bir dinarın, bu da koçun. Peygamber Efendimiz hakim demiş, eline para aldım. Niye gittin başkasının koç istedi? Ya Resulallah istemedim diyor. Ben senin adını da kimseye anmadım. Böyle yaptım, kar ettim, getirdim diyor. Peygamber Efendimiz diyor, elime o bir dinarı verdi, git bunu sadaka olarak dağıt dedi diyor. Sonra ticaretimin bereketli olması için dua etti diyor. Şimdi yerden toprak avuçlayıp satmaya kalsam kar ediyorum diyor. Yani Peygamber Efendimiz'in böyle birisi için daha duası vardır. Abdullah İbni Ömer ile Abdullah İbni Abbas ticarette, çarşıda, pazarda onu takip ederler. Bir şey alıp satacaksa varırlarmış, biz de ortağız. Sermayemde ortağız. Torun anlatıyor bunu. Dedeme ortak olurlardı diyor. Vallahi diye evden para getirdim diyor. O paranı kadar para daha eve götürdüm diyor. Üstelik dedeme onlar ortak olurdu, onlar da böyle kazanırdı diyor. Biz de ortağız derlermiş, ortak olurlar. Niye? Allah Resulü ona dua etti diye. O da onları ortak etmekten hoşlanırmış. Bunun şöyle bir güzelliği var. Bu insanların Peygamber Efendimiz'in müjdesine ve duasına inanış güzelliği var. Bu da ayrı bir güzelliktir. Tıpkı Ebu Eyyub el-Ensari'nin Allah Resulü'nün İstanbul'un fethi müjdesine inanarak gelip surların önüne dayandığı gibi. Bu yani gerçek bir güzelliktir, teslimiyettir, ruh güzelliğidir. Çarşı pazar böylece döner. Ama bu yüzden çarşı pazara tekrar ediyorum müdahale edilmemeli. İnsanlar bu maliyetine, karlı satışta da maliye satışlarına, çerçeve satışlarına hür bırakılmalı. Pazara müdahale edecek eller, hele de kirli eller ise devlet tarafından o eller kırılmayı bilmeli ve pazarın hürriyeti korumalıdır. Tabii murabaha aklı dedik, bunun içerisinde ona bir vurgu yapayım. Murabaha aklı iki türlüdür. Bir peşin murabaha. Yani ben bu malı diyelim ki 7 liraya mal ettim, 10 liraya satıyorum. Etiket koydum, maliyeti 7 lira dedim. Satışı diyelim ki 10 lira. Ben de baktım, adam 7'ye alıyor, 10'a satıyor, mal ediyor. Bu gayet mal. Pazarlık yap. Bu pazarlık yapmamak içindir. Veyahut da bu malı ne alıyor? Ben 7 liraya mal ediyorum diyor ve evi ben 200 bine alıyorum diyor. Bunu sana şöyle vadeyle 240 bine satıyorum diyor. Bu veresiye murabaha. Yani alımı biliniyor, satımı biliniyor, kar biliniyor ama nedir? Vadeli olan. Yani günümüzde sadece murabaha deyince bu şekildeki vadeli satış biliniyor. Hayır, peşin satışın adı da murabahadır. Ya yani murabaha akitlerinde İslam'ın istediği bir şey var. Murabahaya yani oraya fiyat yazan insan dürüst yazacak. Yani 5 liraya mal edip de maliyeti 7 liraya yazmayacak. Maliyetinde şunu düşünebilir. Ben bunu 6 liraya alıyorum. Şöyle şöyle olan şekilde 1 lirada bunun taşıması, nakliyesi, hammaliyesi olabilir. Yaklaşık 7 lira diyorum. Buna sıkıntı yok. O yüzden yaklaşık maliyet denilmesi daha doğru bulunuyor zaten dürüstlük açısından. Ama tekrar ediyorum, ben bunu 3 liraya mal ediyorum da bunu 7 liraya mal ediyorum deme hakkına sahip değilim. Bu men gashşena fereyse minna, bizi altadan bizden değildir hadisinin içerisine girer. Bu insan güvensizlik olur. Ticarette asıl olan güvendir. Güvensizlik çarşıya pazara hakim olmaya başlayınca tüccarlar kıymetini yitirdi. Eğer yani güven hakim olduğu yıllarda ticaret izzet ve şerefli bir ticaret diyeceydi, meslek idi. Ticaretini genellikle yaraladılar. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh tüccar bir insandı, izzet ve şeref sahibiydi. Hazreti Osman çok iyi bir tacirdir, izzet ve şeref sahibiydi. Herkesin takdir ettiği bir insandı. Yine sonraki yılların alimlerinden biliyorsun Abdullah İbni Mübarek, bunu zaman zaman unutmayasınız diye tekrar ediyorum. Çok iyi bir insandır. Çok cömert ve mücahit, alim, fadıl bir tacirdir. Ticaretinde pürüz yoktur. Ebu Hanife rahmetullah çok iyi bir tacirdir. Ticaretine söz eden hiç kimse yoktur. Bu ve benzeri. Ama günümüzde tüccar deyince kıymet düştü. Veyahut da falan hoca da ticarete başlamış deyince ne oluyor? O da ayağa kaymış. O da gitmiş. Anlaşılıyor. Neden? Ticaretin canını ciğerini okuduk da ondan. Halbuki çarşının, pazarın güvene ihtiyacı vardır. İnsanların güvene ihtiyacı vardır. Şöyle diyeyim, tüccarlar olmasa eline ekmek gelmez. Buğdaylar ekilmez, domatesler ekilmez. Erzurum'daki peynir İstanbul'a gelmez. Elbiseler dikilmez. Kapkacak yapılmaz, şunlar yapılmaz. Hayat durur. O kadar önemli, o kadar ciddidir. Ama ne yazık ki yara almıştır. El ele verip bu izzeti ve şerefi yeniden ne yapmalı, temin etmenin yollarına bakılmalıdır. Bir şey daha burada bilerek son noktayı koyalım. Satıcı müşterinin, müşteri de satıcının, bir tacir de diğer tacirin hasmı değil, dostudur, arkadaşıdır, birbirini tamamlayıcıdır. Satıcı olmadan müşteri olmaz. Müşteri olmadan da satıcı olmaz. Üretici olmadan hiçbiri olamaz. Satıcı ve müşteri olmadan üretim de çok fazla mana ifade etmez. O zaman kendime yetecek kadar üretirim. Başkasına olmaz. Hepimizin dolayısıyla birbirine ihtiyacı olduğuna göre hepimizin karşılıklı hak ve hukukuna riayet ederek bu çarşı ve bu pazar dönmelidir. Piyasanın en iyi korunması için de Allah Resulü'nün buyurduğu gibi kendi akışına bırakılması asıldır. Gizli, açık ellerin fiyatlarla oynamasına izin verilmemelidir. Allah Resulü men ihtekara alel müslimin, Müslümanlara karşı kara borsa oluşturmaya çalışan kimse taamen, yiyecek gıda hususunda özellikle, daraballahu bil cüzami vel iflas, bu insanlara Rabbim ya cüzam gibi bulaşıcı hastalıklara düçar eder ya iflasın eşeğine bir gün olur getirir diyor. Bunun gibi çarşı pazarlığa oynamak iyi bir şey değildir. Bu hadis Sünen İbn-i Mace'nin ticaret bölümünde yer alan, isnadı da sahih olan bir hadistir diyoruz. Bununla da noktayı koyuyoruz. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Feyz ve bereket, hayır içerisinde kalın.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay'dı.

0: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com.
3: Telefon 0212 286 06 12 Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü İnsanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sabrın önemli bir ibadet olduğunun farkında mısınız? Sabır göstermek, Kur'an'da Allah'ın dikkat çektiği güzel ahlak özelliklerindendir. Ancak sabır göstermek, istenmeyen bir olaya tahammül etmek değildir. Asıl makbul olan, gönül rızasıyla, şartlara göre değişmeden, tevekkülle sabretmektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

Kayser FM. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allahu Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. İhtekurut ta'ami bi Mekke'te ilhadun. Mekke'de yiyecekleri stoklamak, ihtigar etmek ilhattır. Haktan sapmadır ve zulümdür. Devam eden hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İhtikarut ta'ami fil harami ilhadun fi. Aynı şekilde haramda, biliyorsunuz Mekke'nin belli bölgeleri nedir? Haram olarak isimlendirilmiş. Orada ihtikar yapmak, stokçuluk yapmak yemeklerde Peygamberimiz diyor ki ilhattır, haktan sapmadır, büyük bir zulümdür. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere önemli konuları haber veriyor. Nasıl davranmamız gerektiğini bizlere açıklıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duası var biliyorsunuz. Ya Rabbi, ben evlatlarımı, çocuklarımı, ehlimi böyle bir vadiye bıraktım ki burada hiçbir şey yetişmiyor, ekin yetişmiyor. Ve insanların gönlünü onlara celbettir ve oraya yiyecekler de gelsin şeklinde dua ediyor. Yani yiyecek bulunsun. Bütün insanların o harem beldeye bir şey yetişmediğinden dolayı yiyecek götürmesi gerekirken o insan kalkıyor, bu emre muhalefet etmek suretiyle yiyecekleri stokluyor. Stokçuluk yapıyor, kara borsacılık yapıyor. Kara borsacılık, ihtikar, stokçuluk ne demek? Bir malı eline geçirme, onu alma, bekletme ve bu şekilde fiyatların yükseltilmesini sağlamak ve pahalı bir şekilde satmak, insanları zor durumda bırakmak. Bunların gayesi bu. Bu şekilde zengin olacaklarını zannediyorlar. Fakat şunu biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim diyor stokçuluk yaparsa, kim kara borsacılık yaparsa onun sonu iflastır. Malının, mülkünün elinde gitmesidir ve hastalıktır. Kim bu işe yelteniyorsa, stokçuluk yapmaya, kara borsacılık yapmaya yelteniyorsa, bunu önceden düşünecek. Yani ben para kazanırım, servet sahibi olurum düşüncesinde ve iddiasındaysa, öyle böyle vehme kapılmışsa, Peygamberimiz ona sonunu haber veriyor. O kimsenin sonu hastalıktır ve yine sonu iflas etmektir, malın elinden çıkmasıdır. Bunu herkes iyi bilecek. Özellikle Mekke şehrinde, o harem bölgede günah işlemek ise daha büyüktür. Bir, o beldede Allah-u Teala harem kılmış, harem beldenin hürmetini çiğnediği için bir günah kazanır. Ayrıyeten işlediği günahtan dolayı da bir günah kazanacağından dolayı iki günah elde eder. O beldenin önemi. Bu arada bunu da söylemiş olalım. O mübarek beldeye giden, gerek umre için gerek hac için giden kardeşlerimiz bu hususta çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü orası harem bölge olduğu için işleyeceğiniz hatalar, günahlar iki kat, iki günah yazılıyor Ve üstelik Peygamberimiz ne diyor? İlhattır diyor. İlhat ne demektir? Haktan sapma, kötülüğe meyletme, doğru yolu terk etme demektir ki böyle büyük bir zulümdür. Biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 25. ayetinde diyor ki orada zulüm ile ilhada yeltenenlere elim bir azaptan tattırırız. Yani normal zamanlarda bir insan bir günah işlemeye niyet etse o günahı işlememiş olsa ama işlememe sebebi de o işi yapamama değil. Hani imkanı kalmıyor, gücü kalmıyor değil. Sonra vazgeçse ne olur? Sorun yok. Allah ona günah yazmaz. Ama harem bölgede, o Mekke'de böyle bir şeye teşebbüs etse, niyetlense bile o insana günah yazılıyor. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü ayeti kerime bu şekilde ve bu ayeti tefsir eden ulema da bu görüşü, müfessirlerimiz de bu görüşü belirtmişlerdir ki ayet açık. Orada zulüm ile ilhada yeltenenlere elim bir azaptan tattırırız diye Allah-u Teala buyuruyor. Çünkü Mescid-i Haram'dan, haram adı üstünde, haram kılınmış. Orada gıybet, sözlü tecavüz, adam öldürme, haksızlık olmadığı halde bir insana haksızlık etme, dövüşme, kavga etme, sövüşme, birini öldürmeye kastetme hepsi nedir? Bunlar zulümdür, günahtır ve ilhattır. İşte buna yapıldığı zaman veya buna yeltendiği zaman bir insan elim bir azaba uğrar. Bununla birlikte bir kimse o haremin güzelliğini, özelliğini, hususiyetlerini ne yapmış oluyor? Çiğnemiş oluyor. Çünkü orası harem, harem kılınmış. Bununla birlikte oradaki insanlar dünyanın dört bir yanından geliyorlar. Değil mi? Bunlara yiyecek lazım, su lazım. E şimdi siz özellikle bu insanlar mağdur olsun, sıkıntıya düşsün. Ben de bunların bu sıkıntılı durumundan istifade edeyim düşüncesiyle malı stoklarsanız ve depolarsanız, pahalanmasını beklerseniz o insanları mağdur etmiş olursunuz. Peki o insanlar kim? Oraya gelenler kim? İbrahim Aleyhisselam'ın çağrısına evet demiş Rahman'ın misafirleri. Onun için oradakilere ne derler? Duyufur Rahman. Rahman'ın misafirleri. Sen Rahman'ın misafirlerini eziyet ediyorsun. Allah'ın misafirlerini eziyet ediyorsun. O zaman senin davacın kim olacaktır? Allah-u Teala olacaktır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyurmak suretiyle oradaki kara borsacılık yapmanın günahının ne kadar büyük bir günah olduğunu belirtiyor ki kaldı ki orada bir günaha bile yeltenmek, niyetlenmek bile günah olarak yazılıyor. Yani sizin amel defterinize kötü bir suç olarak geçiyor. Allah muhafaza buyursun ve tekrar ediyorum oraya giden kardeşlerimiz bu konuda daha dikkatli olsunlar, daha hassas olsunlar. Çünkü orası harem bölge, harem belde. Harem beldenin o güzelliklerini, hususiyetlerini zedeleyecek tavır ve davranışlardan kaçınacak, oraya layık bir insan olmaya çalışacak. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Oradakileri uyarıyor, orada iş yapanları uyarıyor. İnsanların bu durumdan istifade ederek fiyatları yükseltme noktasında onlara bunu söylüyor. Dikkat edin diyor. Çünkü insanoğlunda böyle bir düşünce vardır, nefsi vardır. Nefis de ne yapar? Onları bu şekilde süslü göstermek suretiyle para kazanmanın yolunu anlatmaya çalışır. O da ne odur? Oraya gelen o garip, mağdur insanları, uzaktan gelmiş insanların bu zavallılığını kullanmak suretiyle zengin olma yoluna gitmek ki böyle bir teşebbüs de ilhattır diyor. Haktan sapmadır. O kişi mülhit olur. Allah muhafaza buyursun. Ve görüyoruz gerçekten oraya gidildiği zaman bazı fırsatçılar orada bu insanların durumundan faydalanmak suretiyle fiyatları artırma yoluna gidiyorlar veya daha başka şeylere gitmeye çalışıyorlar ki bu durum ve tutumlarından vazgeçsinler. Yani burada çıkaracağımız ders bir, orada stokçuluk yapmak, kara borsacılık yapmak her yerde günahtır ama orada o harem bölgede yapıldığından dolayı iki günah yazılıyor. Bir de giden kardeşlerimiz orada bir hata işledikleri zaman, günah işledikleri zaman aynı şekilde iki günah birden yazılıyor. Allah bizleri muhafaza buyursun. Oranın hürmetine layık, hürmetini iyi bilen, hürmetine karşı hürmetli olanlardan eylesin. Oranın hürmetini çiğneyenlerden bizi eylemesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uhsu turabe fi vucuhit meddahin. İnsanları çok çok öven meddahların yüzüne toprak saçın, toprak savurun. Yine devam eden hadis-i şerifte benzer hadis. Uhsu fi affahil meddahine turabe. İnsanların çok çok övenlerin ağızlarına toprak saçın, toprak koyun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir hadis-i şerifte yüzlerine, diğer hadis-i şerifte de ağızlarına toprak saçın diye Peygamberimiz buyuruyor. Şimdi meddah nedir? Medihten geliyor. Hani bir insanı çok methetti diyoruz ya. Burada da meddah çok çok metheden, bu işi yapan bir kimse. Biz bu konularda dikkatli davranacağız. Ha, insanları öveceğiz. Mesela bir insan güzellik yapmış, iyilik yapmış. Onun o iyiliğini, o güzelliğini mübalağa gitmeden, yani aşırıya gitmeden, hem onu teşekkür etmek babından, hem de onu insanlara örnek göstermek babından söyleyebiliriz. Fakat burada şart şu. Bir, biz bunu yaparken, o insanı överken kötü bir niyet içerisine girmeyeceğiz. Yani yalakalık dediğimiz var ya, böyle ondan bir menfaat sağlama, onu övmek suretiyle ondan bir şeyler elde etme, dünyalık bir şey elde etme gayesi taşımayacağız. Bu bir. İki, övülen kimse de öyle bir kimse olacak ki bu övülme sayesiyle kendisinde böyle gurur ve kibir hissetmeyecek. Kendisini böyle büyüklemeyecek. Bu iki şart gerçekleşirse o zaman bir kimseyi övebiliriz. Onun yaptığı güzel bir hareketi, işte şu kardeşimiz şöyle güzel bir davranış içerisinde bulunmuştur, şu özelliği vardır, şu güzelliği vardır demek suretiyle hem o kardeşteki o güzelliği ona teşekkür ediyoruz, teşvik ediyoruz devam etmesi açısından, diğer insanlara da o kimseyi örnek gösteriyoruz. Burada bir sakınca olmaz. Ama bunun dışında olacaksa, adam bunu bir meslek haline getirmişse, çünkü meddah diyor ya çok çok öven, gayesi adamın bu işi meslek haline getirmiş, buradan bir fayda sağlamak, bir mal elde etmek. Bu nedenle Peygamberimiz diyor ki işte bu tür insanlara bir şey vermeyin. Onun ağzına toprak doldurun, konuşamasın, yüzüne toprak saçın, böyle yüzü gözü kararsın. Tabi alimlerimiz burada şunu söylüyor. Bir kısmı diyor gerçekten az bir toprak atmak gerekiyor. Bir kısmı da diyor ki hayır, bu mecazi şeydir. Gaye nedir? Buna yüz vermemek lazım. Bunun konuşmasında onu onaylamamak lazım. Ona destek vermemek lazım. Ve bunu bir madde bir karşılığı yapmışsa, bir şeyler istiyorsa onu da ona vermemek lazım şeklinde açıklıyorlar. Mesela eskiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şairler varmış. Bu şairler böyle, onların bir ölçüsü yokmuş. Hak ölçüleri yok adamların. Kim parayı veriyorsa onu göklere çıkarıyorlar. Kim de parayı vermezse adamı yerin dibine geçiriyorlar. Böyle bir düşünceleri ve böyle bir mantıkları var. Adamların gayesi para kazanmak, sanatlarını da bu gaye üzerine gidiyor. Ve yani her dönemde bu tür insanlar olmuştur. Mesela şairler vardır, yazarlar vardır, kalemşörler vardır. Hakim kimse, kimden bir menfaat elde edeceklerse onu ne yaparlar? Överler, oradan bir şey elde ederler. Bir şey elde etmeyeceklerini anladıkları zaman da adamı yerin dibine geçirirler. Olmayacak şeyleri adama söyleyebilirler. Hak ölçüleri yoktur. Yani terazilerinin ayarı yok adamların. Bir bakıyorsunuz adamı böyle çok yükseltiyorlar. Bir bakıyorsunuz aynı adamı yerin dibine geçirmeye çalışıyorlar. Bunların gayesi neydi? Maddi et sağlamak, para sağlamak. Amaç, gaye bu. İşte bu nedenle bunu meslek edinip böyle insanları aşırı derecede öven, meslek edinen kişiler. Ne diyor? Meddah diyor. Ve bunlara, Arapça bilen kardeşlerimiz bilir, bu mübalağalı ismi fail. Hani çok çok yapan, bu işi artık şey yapmaya çalışan kimseler. Ne olacak? Bu insanların yüzlerine toprak saçılacak. Ağızlarına toprak verilecek. Yani bunlara yüz verilmeyecek. bunlar terslenecek, bunların sözlerine itibar edilmeyecek ve bunlara hiçbir şey verilmeyecek. Hazreti Ömer zamanında adam birisi böyle birini çok övünce Hazreti Ömer diyor ki çok methetmek onu boğazlamaktır. Sen onu boğazladın diyor. Adamı kestin, Allah da seni kessin, Allah da seni boğazlasın şeklinde böyle bir de bedduada bulunuyor. Ölçüyü kaçırmamak lazım. Her işimizde ölçü olacağız. İtidal. Allah-u Teala zaten bizi vasat bir ümmet olarak yaratmış, orta bir ümmet olarak yaratmış. Ne ifrat ne tefrit, ne çok aşırı gideceğiz ne ileriye gideceğiz ve her şeyden önce gayemiz rızayı ilahi olacak. Allah rızası olacak, niyeti halise olacak. Halis niyetle bir ameli işlemeye çalışacağız. O zaman ölçüyü ve teraziyi düzgün tutmuş oluruz. Ölçüyü de kaçırmamış oluruz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Uhud'un cebelün yuhibbuna ve nuhibbuhu. Peygamberimiz Uhud dağını işaret ederek diyor ki Uhud, bu dağ, Uhud dağı. Yuhibbuna bizi seviyor ve nuhibbuhu biz de onu seviyoruz. Yani şu Uhud dağı var ya, o bizi sever, biz de onu severiz, seviyoruz diye buyuruyor. Yine devam eden hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyuruyor. Uhud'un cebelün. Şu Uhud dağı. Bu Uhud'dur. Yuhibbuna bizi seviyor ve nuhibbuhu biz de onu seviyoruz. Severiz. Feize cu'tumuhu. Oraya gittiğiniz zaman, oraya vardığınız zaman fekulu min şecerihi. Onun ağacından yiyiniz. Meyvesi olur, ağacı olur. Ondan bir şey yiyiniz. Velev min idahihi. Velev ki bir ağaç varmış, böyle büyük bir ağaç, dikenli bir ağaç, onun bile meyvesinden veya ondan bile bir şey yiyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yine bu konuyla ilgili hadisler arka arkaya gelmiş. Onları da okuyalım, manasını verelim inşallah. Uhud'un ruknun min erkanil cenneti. Uhud dağı cennet rükünlerinden, cennet direklerinden birisidir diye Peygamberimiz buyuruyor. Yine diğer hadis-i şerifte Uhud'un haza cebelun, işte Uhud bu da yuhibbuna ve nuhibbuhu. O bizi sever, biz de onu severiz. Ala babin min abbabil cenne. Cennet kapılarından bir kapıdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere burada bir haber veriyor. Bir konuyu bize izah ediyor, açıklık getiriyor. Uhud dağı. Uhud Ahad'dan geliyor. Ahad ne demek? Bir demek. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tektir, teki sever diye buyurmak suretiyle o dağda Uhud isminin verilmesiyle bir manayla bu şekilde seviyor. İsmi de güzel, tek. Ve diğer dağlar böyle Medine'ye gidenler bilir. Özellikle de zaten mutlaka Uhud dağına gitmişlerdir. Uhud şehitliğini görmüşlerdir. Uhud'daki Okçular Tepesi'ne de çıkmışlardır. Belki dağa gitme her zaman mümkün olmuyor. Bazen çıkılmasına müsaade etmiyorlar. Ama en azından o dağı da görüyor. Şehitliği görüyor. Okçular Tepesi'ni görüyor. O bölgeyi görüyor. Diğer dağlar böyle biraz birbirine bitişiktir. Fakat Uhud dağı böyle tektir. Tek kalmıştır. Bu nedenle ona tek ismi verilmiş ve bir özelliği de Medine'yi çıktığınız zaman, Medine'den çıktığınız zaman en son onu görüyorsunuz. Uhud dağını görüyorsunuz. Medine'ye ulaşacağınız zaman da ilk onu görüyorsunuz. Yani çıkarken en son onu görüyorsunuz. Medine'ye gelirken de ilk o dağı görüyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Tabii daha çok özelliği Uhud Savaşı'nın o bölgede cereyan etmesi. Hani bize daha çok o gelir, Uhud Savaşı gelir. Uhud Savaşı gerçekten İslam tarihinde çok önemli bir savaş. Bizim o savaştan çok büyük dersler çıkarmamız lazım. Yani her zaman özellikle belirtmeye çalışıyorum. Oraya gidildiği zaman anlatılıyor. İşte savaşın nasıl cereyan ettiği,
0: İşte Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın nasıl şehit edildiği anlatılıyor. Fakat biz İslam tarihinde gerek olayları incelerken, olayları öğrenirken elbette bileceğiz. İslam tarihini çok iyi bileceğiz. Çünkü bizim tarihimiz. O tarihi çok iyi bilmemiz lazım. Önemli olan o tarihten de ders almamız, ibret almamız lazım. O muhterem zatları, o sahabe-i kiram hazretlerini iyi tanımamız lazım. Onların hayatını iyi bilmemiz lazım. Ve bununla birlikte en önemlisi onların hayatını bilmekteki gayemiz kendi hayatımıza tatbik etmemiz olması lazım. Bu çok önemli. Hani şimdi bazen bir hocamız vardı. İşte falan hoca filan hoca böyle sahabeyi anlatıyor, ağlıyor. O da şöyle bir şey söylemişti. Şimdi o şahıs kendine mi ağlıyor, sahabeye mi ağlıyor? Eğer sahabe için ağlıyorsa ağlamasına gerek yok. Kur'an'da olsun, hadis-i şeriflerde olsun onlar övülmüş. Allah-u Teala onları övmüş. Onlara güzel bir makam vermiş. Şimdi eğer kendi halimize ağlıyorsa o zaman doğru. Şimdi biz onların hayatını iyi öğreneceğiz. O onların hayatıyla, onların yaşam tarzıyla kendi yaşamımızı böyle bir kıyas edeceğiz, mukayese edeceğiz. Bakalım onların hayatı nerede, bizim hayatımız nerede, bizim yaşantımız nerede, onların yaşantısı nerede? Onların hayatını örnek alacağız ve onları gibi olamadığımızdan dolayı kendi halimize ağlıyorsak o zaman güzel, ders çıkarıyoruz, ibret alıyoruz, kendimizi eksik görüyoruz ve onun için ağlıyoruz ve kendimiz de onlar gibi olmak zorundayız. Bu nedenle orada işte genel tarihi olayları bileceğiz ama bunda kalmayacak, ders çıkaracağız, ibret alacağız, o ibretleri kendi hayatımıza tatbik edeceğiz ki iyi yönler nedir onlar gibi olacağız. Orada ne tür yanlışlar olmuş, hatalar olmuş, o hataları da görüp biz o hatalara düşmeyeceğiz. Değil mi? Önemli olan bu. Yoksa tarihi olayları bir kıssa, hikaye türü anlatıp bunu anlatanlara da kassas derler. Hani az önce geçen derslerimizde meddahı görmüştük. Nedir? Çok övme. Kassas da çok hikaye anlatıyor. Hep hikaye. Tamam, anlatacak ama bu hikaye olarak kalmayacak. Sözde kalmayacak. Bize tesir edecek. Biz bunlardan ders çıkaracağız ve hayatımızda bunları uygulayacağız. Eğer uygulamıyorsak bu sadece böyle satırlarda kalan, dillerde kalan bir şey olur ki bize de bir faydası da olmaz. Ama uygularsak, ders çıkarırsak bizim için o zaman çok faydası olur. Bu nedenle gerçekten Uhud Savaşı önemli bir savaş. Ders alınması gereken bir savaş. Allah-u Teala zaten Ali İmran suresinin birçok ayetinde bu savaşı, bu savaşın cereyan edişini anlatıyor ki bu noktada müsait olan kardeşler, yani müsait derken bile mutlaka ve mutlaka hem Ali İmran suresini okurlar hem de orada tefsirlerden o bölümleri okumuş olurlar ki bu şekilde hem savaşı anlamış olurlar hem de Allah-u Teala müminlere ne emirler buyurmuş, onların durumunu nasıl anlatmış, bunu öğrenmiş olurlar ve buradan da bir ders çıkarmış oluruz. Yoksa böyle bize yük olur. Oraya da gideriz, oradan da bir fayda göremeyiz. Allah muhafaza buyursun. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle seferden dönerken, mesela Hayber'den dönerken, Tebük seferinden dönerken, böyle birkaç seferden dönerken genellikle hemen işaret ediyor. Diyor ki işte Uhud Dağı, Uhud Dağı diyor. Ve o dağ ne diyor? Biz bu dağı severiz, o da bizi sever diye buyuruyor. Tabi burada doğayla, tabiatla insan ilişkisini de vurguluyor dinimiz. Çünkü bizim inancımızda yeryüzünde olsun, gökyüzünde olsun ne varsa hepsi Allah-u Teala'yı tesbih ederler. Allah-u Teala'yı zikrederler ki mesela İsra suresinin 44. ayetinde Allah-u Teala yedi gök, yeryüzü ve içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Muhakkak ki o Halim, Gafur olandır. Bu şekilde Allah-u Teala buyuruyor. Yani yedi gök ve yeryüzünde olanlar, bulunanlar Allah'ı tesbih ediyorlar, takdis ediyorlar ve müşriklerin öne sürdükleri İddiadan dolayı Allah-u Teala'yı tenzih ediyorlar ve Allah-u Teala'yı tazim ediyorlar, tesbih ederler İşte Allah-u Teala'yı rububiyetinde, uluhiyetinde tek ve eşsiz olduğuna şahitlik ederler. Ve her şeyde bir delil vardır. Ona delalet eder, ona doğru gider, onun bir olduğuna işaret eder şeklinde ne yapıyorlar? Bütün varlıklar tesbih ediyorlar. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç dönüşünde ne diyor? Ben diyor gökyüzünde her şeyin Allah-u Teala'yı tesbih ettiğini duydum. Yani hangi kata gitse Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Ve aynı şekilde ağaçların oynaması, ondan sonra yaprakların oynaması bir tesbihtir. Onların hışırtı çıkarması tesbihtir. Ondan sonra suların şakır şakır akması nedir? Bir tesbihtir. Hep bu şekilde. Mesela canlılar için Peygamberimiz diyor durduk yere kurbağaları öldürmeyin. Onlar tesbih ediyorlar diyor. Hani burada ne var? Bizim insanımıza da böyle bazen bu kelime yerleşmiş. İşte kurbağa gibi bak bak edip durma. Halbuki bilirse bu hadis-i şeriften yola çıktığım zaman onun vakvakı bile bir tesbihtir. Hepsi Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. İşte bize düşen nedir? Bu birlikteliği anlayabilme, kavrayabilme. Burada nereden kaynaklanıyor? Vahye yönelme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yönelmek de oluyor. Biz oradan öğreniyoruz. Gaybi şeyleri nereden bileceğiz? Onlar haber veriyor. Biz öyle biliyoruz. Allah-u Teala da bize haber veriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de haber veriyor. Mesela Resulullah'ın işte bana ağaçlar, taşlar selam veriyordu diyor. Resulullah'ın elindeki taşların tesbih etmesi değil mi? Onu kabul etmesi hepsi nedir? Bu şekildedir. Bu nedenle biz böyle şuna inanıyoruz ki yeryüzünde ne varsa, gökyüzünde ne varsa bütün varlıklar Allah-u Teala'yı tesbih ederler. Ha biz onların belki tesbihini anlayamıyoruz. Allah da öyle buyuruyor. Bilmiyoruz ama ne yapıyor? Bize dillerimiz farklı olduğu için bilemediğimizden dolayı biz anlayamayız, kavrayamayız ama biliyoruz ki onlar tesbih ediyorlar, Allah-u Teala'yı takdis ediyorlar. Mesela Ebu Zer hadisinde var böyle, ne buyuruyor Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah diyor eline çakıl taşlarını aldığında böyle arının vızıltısı gibi onların tesbihini duyduğunu belirtir. Hatta yine der ki biz böyle yemeklerin tesbih ettiğini duyduk. Hani o dereceye de gelmişler, o dereceye de oluşmuş Allah-u Teala onlara böyle bir kerameti ve mucizeyi göstermiş. Mesela Bakara suresinin 74. ayetinde Allah-u Teala bizlere şöyle buyuruyor. Diyor ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Yani insanoğlu öyle ki kalbi taş kesiliyor. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki hani diyor taşlardan daha katı hale geldiniz. Halbuki taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Yine öylesi vardır ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir diye buyuruyor. İşte görüldüğü gibi ne varsa hepsi Allah-u Teala'yı tesbih ediyor, takdis ediyor ve bütün varlıklar onun varlığına, birliğine delalet ediyor. İşte biz müminler ne yapıyoruz? Bunu biliyoruz, anlıyoruz. Tabiatla, duayla iç içe oluyoruz. Ha, Peygamberimiz ne diyor? Biz onu severiz, o da bizi sever. Demek ki canlılık var, onda bir ruh var, onda bir güzellik var. Biz o güzelliği Peygamberimizin deyimiyle öğreniyoruz. Ha, biz onu severiz. Niye severiz? Çünkü güzel bir dağ, sebebi vardır. Allah-u Teala'yı tesbih ediyor, takdis ediyor. Biz de onu seviyoruz. Özellikle de hani uğursuzluk diye bir şey vardır insanlarda. Böyle olabilir. Hani orada sahabenin büyüklerinin şehit olması, bir yenilginin oluşması dolayısıyla insanlarda böyle bir düşünce oluşabilir. Hem oraya karşı hem Medine'ye karşı. Böyle bir düşünce oluşmasın, böyle bir fikir oluşmasın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Biz onu severiz, o da bizi sever. Hani böyle burada bir uğursuzluk söz konusu değildir. O bizi sever, biz de onu severiz diyor. Ve cennet rükunlarından bir rükundur, direklerinden bir rükundur. Hani rükun nedir? Bir şeyin böyle ayakta tutanlarıdır. Uhud'da böyle bir güzelliği vardır. Ve oraya gittiğiniz zaman da diyor, onun diyor, ağacından bir şey alın. Velev ki o dikenli ağaç var, ondan bile olsa alın. Çünkü burada şu var, misafir geldiği zaman misafire ikram etmek gerekir. Değil mi? Ona hürmet için, ona saygı için bir şeyler ikram etmek gerekiyor. Peygamberimiz de diyor ki ha, bu ikramı siz alın. Çünkü o daha ne yapmıştır? Yetiştirmesi dolayısıyla sana ikram sunuyor. Sen de ne yapacaksın? O ikramı almış olacaksın. O da sana ikram etmiş olacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ha, demek ki o bizi seviyor. Peygamberimiz de diyor biz onu seviyoruz. O zaman bizim orayı ve o dağı sevmemiz lazım. Güzel görmemiz lazım. Bu insanın fıtratında vardır. Ya dağ sevilir mi? Sevilir. Mesela bir dağa bakarsın, güzeldir. Orada huzur bulursun, rahat edersin. Sen orayı seversin. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarıldığı zaman, hicret edeceği zaman Mekke'ye dönüp bakıyor. Ben seni seviyorum diyor. En sevimli yer sensin bana diyor. Kavmim beni çıkarmasaydı ben çıkmazdım. Ha, ne oluyor? İnsanın kalbinde, fıtratında böyle bazı şeyleri sevme var. Hani kendi memleketini sever, kendi memleketinde bir ağaç vardır, sever. Evinin önünde bir bahçe vardır, sever. Bir çiçek vardır, sever. Değil mi? Kendi memleketini sever. Bunlar normal olan şeylerdir. Ha, bunlar sevilir. Demek ki onlar da bizi sevebiliyor. Zaten bugün diyorlar ya, mesela bazen tavsiye ediyorlar işte, çiçekle uğraşın, çiçek dikin, ağaç dikin, onlarla uğraşın, onlarla konuşun, onlar sizi anlıyor, baktığınız zaman anlıyor diye böyle anlatıyorlar. Ve hatta şöyle bir şey anlatırlar. Bir bahçıvan bahçeye giriyor ya, bahçeye girdiği zaman bahçıvan o hangi ağaçlarla ilgileniyorsa, mesela gül dikmiş, şu yapmış, bu yapmış, onların genellikle bakışı bahçıvanın girdiği yermiş. Böyle de bir tespit yapmışlar. Demek onlar da biliyor ki bahçıvan geliyor, kendisiyle ilgileniyor ve oraya bakıyorlar. Buradan şunu anlıyoruz. Ha, onlar da sever, biz de onları severiz. Peygamberimize diyor, o bizi seviyor, biz de onu seveceğiz, seviyoruz. Ve biz müminlerin de orayı sevmemiz daha elhaktır, daha çok haktır, daha çok sevmemiz lazım. Ve oraya gidip de oraya ziyaret eden kardeşlerimiz de bu düşünceyle, bu inançla gitmesi ve orayı güzel bir şekilde gezmesi ve oradaki olaylardan ders çıkarmak suretiyle hayatına yön vermesi en güzel olacaktır. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takriri

0: Met, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre, ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında, yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü, Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. Söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur.
16: Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Duyurası.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi Rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 Özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
22: Saat 18.
23: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
24: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, davet fıkı derslerine devam ediyoruz. Abdurrahman Hasan el-Meydani'nin Davet Fıkı adlı kitabını işliyoruz inşallah. Burada 3. bölüm, kendilerine tebliğin ulaştığı kimselerin din gününe şehadet etmeleri. Şahitlik kavramı, şahitlik çok önemli bir kavram biliyorsunuz. Hatta dinde bir insan ulaşabileceği en üst mertebe şehitlik mertebesidir ki o da şehadet, şahit olmaktır. Allah'ın dinine şahitlik etmektir, canıyla şahitlik etmektir ki konuyla da son derece alakalıdır. Tebliğ görevi kişi için bir artık şahitlik olur. Eğer bir kişiye tebliğ ulaşırsa, tebliğ eden artık der ki evet ben bu kişiye tebliğ ettim, ona dini ulaştırdım, ona hakikati anlattım. Dolayısıyla o hakikati duydu, ben buna şahidim, ben yaptım bunu bizatihi. Dolayısıyla bu şahitlik önemli bir şahitliktir. Bu şahitliğin benzerini de peygamberler ümmetleri için yapacaklar. Dolayısıyla aslında bu şu demek, insanlar dünyada akılları karışabilir, dünya hayatında çeşitli alanlara savrulabilirler ve unutabilirler. Beşer nisyanla malumdur, unutabilir, gaflet halinde olabilir, dalalet halinde olabilir. Ama Allah-u Teala en başta peygamberleri görevlendiriyor, sonra da ümmetleri görevlendiriyor. Alimler de peygamberlerin varisleri oluyor, davetçiler de peygamberlerin varisleri oluyorlar ve dolayısıyla Allah'ın dinini anlatıyorlar onlar da. O halde tabi dolayısıyla insanların yani bu konuda bahaneleri kalmıyor. Ellerinde hiçbir bahaneleri kalmıyor. Allah'a karşı hiçbir hüccetleri kalmıyor. Biz böyle söylüyoruz bunu. Dolayısıyla bu şu demek, o tersinden baktığımızda o kişiler, yani tebliğci, davetçi kişiler, başta rasuller olmak üzere insanlara şahitlik edecekler, ediyorlar. Diyorlar ki evet biz bunu getirdik. Evet, bu Allah-u Teala tabi mahkemesinde, Mahkeme-i Kübra'da bu şahitler dinlenecek. En adil olan mahkemede ve yalancı şahitliğin imkanı olmadığı bir mahkemede. Hatta o kadar ki insanın organları bile kendisi hakkında şahitlik edecek. Evet, bu başta bizim için söz, yani bizim için konuşursak biz tabi bize de daveti getiren, hakkı anlatan insanlar şahit olacaklar. Başta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmak üzere. İşte bu şahitlik görevi, bu yani şehitliğe giden yolda burada başlıyor. Çünkü tebliğ, davet, ardından cihat ve hepsi bir şehadet yolculuğu oluyor dolayısıyla. Evet, tabi burada bu yolda kişinin ilk önce tabi kendi nefsini, nefsiyle cihat diyoruz ya, nefisle cihat bir kişinin İslam için, Allah için mücadele etmesi, bazen sözüyle bazen bedeniyle mücadele etmesi için önce kendisini eğitmesiyle alakalı bir aşamayı anlatır. Nefisle cihat, dolayısıyla nefisle cihat cephede cihattan, cephede cihadı ya da hani mücadele etmeyi, sahada mücadele etmeyi dışlayan, yatsıyan bir şey değildir. Öyle de yorumlamamak gerekir. Genelde nefisle cihat bazen insanların ahlakla aksiyonu birbirinden ayırmak için yanlışlıkla kullandığı bir araca dönüşebiliyor nefisle cihat. Bu böyle algılanmamalı. Dine davet hem sözle yapılır hem bedenle, malla vesaire her şekilde yapılabilir. İdareciler yetkileriyle bunu yaparlar. Teba sözüyle bunu yapar, nasihatleriyle bunu yapar. Dolayısıyla bütün insanlar, Müslümanlar bu konuda görevlidir. Şimdi tabii bir başka önemli husus, bu yol, yani davet kendinde bir kişinin davet misyonu görmesi, davet görevini kendisine alması, o kişinin bazı fiziksel veya hatta belki psikolojik sıkıntılara, sıkıntılarla karşılaşmasını gerektiriyor. Bazen bu gerçekleşiyor. Dolayısıyla bundan dolayı davetçi aynı zamanda bu şahitler,
1: yani Allah'ın dinine şahit edecek olanlar, madem bu görevi edindiler, bu görev onlarda var. Dolayısıyla gerekli sabrı göstermesi lazım ve bu yolda da başta nefisle cihat dendiğinde illa nefsi böyle ezmek gibi düşünmeyelim. Nefsi eğitmek gibi düşünelim. Nefsi eğittiğinde, çünkü nefsin de hakları vardır. Kişi nefsini eğittiğinde doğal olarak bu yoldaki zorluklara da hazırlıklı olmuş olacaktır. Evet, bununla alakalı yani Allah-u Teala'nın Müslümanlara şahitlik etme, yani insanlara bu dini anlatma, bu dini tebliğ etme doğal olarak göreviyle alakalı naslar var. Özellikle şehadet kavramı bağlamında, şehadet kavramı ekseninde naslar var. İnşallah bunlara geleceğiz. Tabii bizim için kardeşler şöyle düşünebiliriz. Biz bu zamanda yaşıyoruz, modern zamanda yaşıyoruz ve bu zamanın gerektirdiği araçlar, kavramlar, yani çünkü dil de bir araçtır. Dolayısıyla o kavramlar modern dönemi anlamayı, modern insanı anlamayı, çok çeşitli insan var, karşılaştığımız, muhatabımız olan insanları önemli ölçüde yeterince anlamayı gerektiriyor bir Müslüman olarak. Yani Müslüman olarak en basit derecede bile olsa böyle bir görevimiz var. Yani vakayı, olayları ve olguları asgari düzeyde doğru yorumlamak durumundayız. Dolayısıyla eğer davet edeceksek de hikmetle davet etmek durumundayız. Hikmetle davet etmek için vakaya uygun bir tespiti yapabiliyor olmamız lazım. Konuyla alakasız, gündem ya da gerçeklerle alakasız şeyler söylediğinizde ya da insanların muhatap olduğunda daveti anlayamayacakları şekilde bir söylem inşa ettiğinizde yaptığınız davetin çok bir faydası olmayacaktır. Bu konuda Müslümana düşen ilmi, teknik bir görev var tabiri caizse. Evet, birinci nas bununla alakalı buyuruyor ki Allah-u Teala Nahl Suresi 89. ayette, o gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Ayet hakikaten çok kapsamlı. Bütün toplumlar için, o dili konuşan, o toplumun çocuğu, o zamanın çocuğu olan peygamber ve belki davetçiler, işte sahabe olabilir veya ondan sonra gelenler olabilir. Ne yapacaklar? O dili kullandığı için, onlarla konuşabiliyor, onlara açıklayabiliyor, anlatabiliyor. Bunun karşılığı var. Ahirette de aynı derecede şahitlik ediyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabii bugün bu ayet bu arada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının evrensel olduğu ile alakalı en açık ayetlerden biri. Çünkü diyor ki o gün her ümmet içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz diyor. Bu bütün ümmetlerin şahidi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün ümmetlerin şahidi olduğunu gösteriyor kardeşler. Evet, ikinci nas'a bakalım inşallah. O da Bakara Suresi 143. ayet. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil, vasat bir millet kıldık. Vasat, Türkçe'ye mutedil olarak da çevriliyor. Yani ortada olan bir ümmet kıldık, millet kıldık. Bu ayet çok önemli, çok hatırlanması gereken ayetlerden biridir. Burada tabii vasat kelimesi, mutedil kelimesine geçmeden önce vasat üzerinde duralım. İnsanın hayatı malumdur ki aşırılıklara kaymama mücadelesiyle geçer. İnsan bazen dünyadan aşırı derecede elini eteğini çeker, bazen çok dünyevi olur, bazen çok agresif ve aksiyoner olur, bazen ise çok çekinik olur, bazen çok teorik olur, bazen teori hiç olmaz pratiğe döner. Bu iki ikilikler, bu ikili kutupların aslında bir dengesi gerekir. Dolayısıyla ikisinin arası demek burada, çünkü vasat dendiğinde Türkçe'de ya da orta yol dendiğinde genelde çok hoş bir şeyler algılanmıyor. Daha ziyade oportunizm algılanıyor ama İslam'ın tabii ki söylediği şey bu değil. Çünkü daha derine baktığımızda, daha insanın bilişsel yapısına baktığımızda, tarihe baktığımızda ve insanların gruplaşmalarına, kutuplaşmalarına baktığımızda aslında aşırılıkların insanları bir yerlere sürüklediğini görüyoruz. Halbuki Müslüman her şeye olduğu kadar hakkını vermek durumundadır. Hak ettiği kadar hakkını vermek durumundadır. Bu bağlamda vasat olmalıdır ve adil olmalıdır. Aslında vasat ile adalet arasında böyle de bir yakınlık, anlam var. Dolayısıyla mutedil kelimesi de adil kelimesinden geliyor. Yani yerinde yapan, yerli yerinde yapması yapar Müslüman. Mutedil, itidal aynı zamanda orta yol, o dengeli olma hali. Orta yoldan kastımız daha ziyade dengeli olma hali. Aşırılıklardan kaçınarak dengeli olma durumu Müslüman için önemlidir. Dolayısıyla böyle bir Müslüman, örnek vermek gerekirse bir tarafta insanlar belki ruhbanlığa kayacaklar. Öte taraftan sekülerliğe ya da dünyeviliğe kayacaklar. Dolayısıyla Müslüman ne yapacak? Bu iki uçta, ortada onlara hakkı anlatarak şahitlik edecek. Ahirette de onlara şahitlik edecek. Dünyada İslam'ın şahitliğini yaparken ahirette de dünyada ne yaşandığına dair şahitlik edecek. Evet. Üçüncü nas'a geçelim inşallah. Bu ayetle alakalı söyleyeceklerimiz yeter. Allah-u Teala buyuruyor ki yani kimseye zulmetmeyecek, zerre kadar zulmetmeyeceğini bildirdikten sonra buyuruyor Allah-u Teala. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Bu da yine aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahitlerin şahidi olduğunu, yani Resullerin en sonuncusu ve bütün herkese hitap eden Resul olduğunun göstergesi olan ayetlerden biridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada şöyle bir durum da söz konusu. Müslümanlar, yani biz burada tabii ki bunu Allah-u Teala bize bir görev olarak verdi ama biz bunu böyle hani ayette bize verilen bir görev olmanın yanında başka kıymetli yönlerini de görmemiz lazım. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat hakkı var. Ona öyle bir makam verildi ona. Bu makamla beraber düşündüğümüzde dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şahitlik edecek. Bizim tabiri caizse bu davetçi olmak, dini anlatmak, dini doğru anlatmakla alakalı aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a adeta tabirimi maruz görün bir vefa borcumuz var. Yani bu duyguyla, bu bağlılıkla, bu vefa borcuyla, bu onun peşinden giderek ona yardımcı olmak adeta tabii ki. Yoksa hani bizim yardımcılığımız ya da bizim yaptığımız katkı belki çok çok çok küçük olacak ama olsun, bu bilinçle, bu hevesle, bu teşvikle yapmak çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla da şefaatle alakalı, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şefaatiyle alakalı bahis mevzu olan koşullarda gerçekleşmiş olacaktır. Eğer ya da böyle bir koşul, böyle bu koşulların gerçekleşmesi eğer isteniyorsa, kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini de hak etmek istiyorsa, aslında yapacağı en önemli şey onun en önemli görevinin mirasını almaktır. Aslında en önemli görevini tevarüs ettirmektir. O da bu dini anlamak ve anlatmaktır. Bu dini anlamak ve anlatmaktır. Bu denge de önemli kardeşler. Çünkü genelde bazen insanların anlatma hevesiyle çok anlamadan, çok fazla bilmeden, hadlerini çok aşarak, daha ziyade biraz da meşhur olarak ya da meşhur olmak isteyerek, meşhur olmaya çalışarak bunu yaptıklarını da görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Çünkü şeytan gerçekten işinde çok profesyonel. O yüzden en küçük ufak gediklerden bile sızıp insanı külliyen olmasa da bazı konularda gaflete düşürebiliyor. Dolayısıyla o konuda da dikkatli olmak lazım. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi ve onun öğrencileri gibi önce anlamak, sonra anlatmak. Anlatırken iyi anladığını anlatmak, görevi yaparken, davet görevini, temsil görevini yaparken tevazuyu da elden bırakmamak. Bütün herkese saatlerce hitap edecek bir hatip şovmenliğiyle değil de daha ziyade hakkın tahakkuk etmesini isteyen bir hak elçisi gibi, bir hakkı seven, bir hakikatli bir insan gibi, bir Müslüman gibi hareket etmelidir. Dolayısıyla bu aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere
10: Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
13: 103.2.
14: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el khawf mink ve enza' min kulubihim el khawf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
11: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
12: İstoç.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
16: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
19: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
21: www.özelfm.net.
2: özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Sorumluluk varsa umutsuzluk yoktur. Bugün benliğimizi, varlığımızı içten içe kemiren yeni virüslerle, mikroplarla karşı karşıyayız. Vurdum duymazlık, kozmopolitlik, boş vermişlik, umursamazlık, lakaytlık, labalilik. Uydum kalabalığacı, adam aldırmacı tipler gün geçtikçe çoğalıyor. İşte insanın sefalet, sefahet ve esareti o zaman başlıyor. Sorumluluktan kaçan insanın sonu ve savruluşu gözler önünde. Bu durumda bize düşen kendi gerçeğimize dönmektir. Kendi asli rolümüzü yüklenmektir. Sadece kendisi için yaşama bencilliğinden, bireyciliğinden kurtulmaktır. Başkası için yaşama erdemini kuşanmaktır. Sadece kendimiz için yaşamak şeklindeki bir algıyla kendimizi küçültemeyiz. Misyonumuzu daraltamayız. Aslında sorumluluklarımız belli. Ne geçiştirebiliriz, ne geciktirebiliriz, ne de görüntüyle yetinebiliriz. Ne evlilik buna engel, ne emeklilik bu işin bahanesi, ne de dünyalık emeller ayak bağı. Ne tereddüt, ne tehir, ne de telaş yok. Ne hedef küçültebiliriz, ne zamana yayabiliriz. Ne de yükü omuzlarımızdan atabiliriz. Bize düşen olup biteni sadece izlemek mi olmalı? Olayları yorumlamakla yetinebilir miyiz? Sorumluluklarımızdan sıyrılamayız. Çırpınanlardan olmalıyız, çaba gösterenlerden olmalıyız. Bize düşen budur. Bu işte bana mı düştü kolaycılığından, görevi ıskalama kurnazlığından kurtulmamız gerekiyor. Nasıl olsa bir üstlenen çıkar anlayışı yerine ben değilse kim duyarlılığına dönmemiz lazım. Kimse benim mezarıma girmeyeceğine göre, herkesin amel defteri ayrı ayrı tutulduğuna göre ben ne yaptım sorusu belirleyici olmalı. Evet, benim hesabımı başkası veremez. Elimi taşın altına sokmak zorundayım. Davaya omuz vermek mecburiyetindeyim. Bu iş dilinin ucuyla konuşmakla olmaz. Parmağının ucuyla tutmakla da yürümez. Her şey kayıt altında. Nasıl lakayt kalabiliriz? Kutlu yazıcıların tanıklığı devam ediyor. Nasıl geçiştirebiliriz? Kendimizi beklemeye alma hakkımız yok. Beklenen insan olmalıyız. Benim üzerime ne düşüyor mesuliyet duygusuyla yüreğimizin tir tir titremesi gerekmiyor mu? Zaten İslam diye bir derdimiz varsa durmamız, oturmamız mümkün değil. Hatta evrensel ufuklarda gezinmek için bile yol bulabiliriz. Fitneden eser kalmayıncaya kadar bir mücadelenin aktif öznesi oluruz. Ateş çukurunun kenarında gezinenlere uzanan el bizim elimiz olur. Habire kalplerin kapısını çalmaktan usanmayız. Hayatta olmanın en belirgin ifadesi hareket ve hamledir. Böyle olduğu içindir ki daha çok emek, daha fazla eylem diyoruz. Üşengeç davranamayız, daha fazla geç kalamayız. Sayılı nefeslerimize ne yüklediğimiz önemli. Düşlerimizin gerçekleşeceği bir zaman diliminden geçiyoruz. Evet, rüyalarımızı gerçekleştirmenin biricik yolu mesuliyet ruhu ve mücadele bilincidir. Zamanın sorumluları olarak iyi bir zamanlama ve doğru bir yapılanmayla birçok zorlukları aşabiliriz. Tabii ki bunun için öncelikle bir iç ıstırabı, bir yürek sızısı lazım. Bizi daha ileri hedeflere taşıyacak iman, istikrar, ihlas gerekiyor. Durağan potansiyelimizi harekete geçirecek dinamiklerimizi beslememiz kaçınılmazdır. Öyle bir duyarlılık ki, insanlığın derdi yüzü gülmeyeni, gün yüzü görmeyen, lügatinde rahat, konfor ve özel zevkleri olmayan bir adanış. Kuşkusuz sorumluluk olgunluk ister, özveri ister, özgüven ister. Sorumluluk varsa umutsuzluk yoktur. Sorumluluk duygusuyla müteyakkız, müteveccih, mütevazı ve muttaki olmak vazgeçilmezimizdir. Sorumluluk dengedir, değerdir, diri kalmaktır. Aslında diri olmak da yetmez diriltemedikten sonra. Bir insanı dirilten tüm insanlığı diriltmiş gibi olur diyen bir dinin mensubuyuz. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, dünyadaki tüm kazanımlardan daha öncelikli buna iman etmişiz. Gerçekler böyleyken hala ağırdan alabilir miyiz? Unutmayalım ki salih olmamız da yeterli değil, muhlis olmadıktan sonra.
Samimi olmak da yeterli değil. Riyakarların, sahtekarların, hilekarların fitne ve fesat sistemlerini etkisiz hale getirmedikten sonra artık toplumsal ıslah projelerimizi konuşmamız lazım. Çünkü biz çığır açmaya geldik, çukur kazmaya değil. Yük almaya geldik, yük olmaya değil. Tarih yazmaya geldik, tarih olmaya değil. Evet, biz kendimize karşı sorumluyuz. Topluma karşı sorumluyuz. Ve de Allah'a karşı sorumluyuz. Bunu yok sayan kendine yazık etmiştir. Şahsa şahsiyet kazandıran sorumluluk şuurudur. Ademoğlu aleme karşı sorumlu. Çünkü alem Ademoğluna emanet. Diri ve duru bir dinin mensupları neden dirilmiyor, durulmuyor, doğrulmuyor, direnmiyor? Sorumluluklar neden sulanıyor? Duyarlılıklar nasıl da dumura uğruyor? Nitelikli Müslüman sorumluluğun idrakinde olan Müslümandır. Sorumluluklarımız bizi harekete geçiriyorsa bu yaşıyoruz demektir. O halde sorumluluklarını yüklen ve yürü. Yüreklere yürü. Yüzünün akıyla yürü. Yüksünmeden yürü. Çünkü yürümek yüceliktir. Ramazan Kayan, Milat Gazetesi.

Kukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir şey bütün elde edilmezse de bütün elden kaçırılmaz. Kısmetine rıza kanaattir. Kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Biçare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
0: Özel FM 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Reklam.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızda Nebe suresi ve devamındaki sureleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayat çizgisi içerisinde öğrenmeye devam edeceğiz inşallah. Öyle bir hayat ki biz buna siret diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı ve özellikle peygamberi yaşantısı. Öyle bir siret ki sureler ile dolu. Sureler geldikçe siret olmuş. Ve bizim okuyacağımız, bizim anlayacağımız bu sureler bizlere sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını da sunuyor. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi okuduğumuzda sanki sureleri okumuş oluyoruz. İşte o Kur'an'dan bir peygamber, o peygamber sanki Kur'an'dan. İkisi birbirine geçmiş. İkisi birbiriyle birlikte. Bugün de Nebe suresi. Sizlerle birlikte bu sureyi konuşacağız inşallah. Öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir gayret, nasıl bir dert taşıdığını biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. Maalesef bugünün Müslümanları olarak bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadar taşıyamıyoruz. Hayatımızda böyle bir gayret, böyle bir isteklilik pek yok. Bu noktada yeniden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakıp örnek almak durumundayız. Bir iştahı var, bir isteği var. O da sadece insanların cehennemden kurtulması ve cennete girmesi. Kendisini tarif ederken siz ateşe doğru koşuyorsunuz, ben sizin eteklerinizden tutuyorum gitmeyesiniz diye. Efendimiz kendisini böyle tanıtıyordu. İşte sürekli gece gündüz hep derdi insanların cehennemden kurtuluşu, cennete gidişi olan bir elçi. Elbette o insanların adam oluşu konusunda da sürekli düşünüyor, sürekli hareket halinde ve sürekli kapıları çalıyor. Köle demeden, kadın demeden, büyük demeden, küçük demeden, varlıklı demeden herkesle uğraşıyor. Ama şöyle bir düşüncesi de var belki. Mekke liderlerinden bazıları, Mekke'nin önemli insanlarından bazıları eğer iman ederlerse insanlar etkilenirler ve bu dine daha çabuk girerler. Öncüler, Mekke'nin öncülerinden bazıları eğer bu dine giriverirse ona tabi olanlar, onunla birlikte yaşayanlar, hizmetçileri, kadınlar, çocuklar, etrafındaki akrabası kolaycacık iman edebilir belki isteğini taşıyor Resulullah. Ve bu noktada özellikle yetenekleri olan akıllı fikirli diye bilinen Mekke'deki insanlarla uğraşmakta ve onlara daha çok bir din anlatmakta. Evet, elbette kadınları, kızları, hizmetçileri ve köleleri ihmal etmiyor. Ama böyle bir istek var belki biraz daha fazla. Öte yandan Mekkeliler de zaten böylesi bir anlatıma sanki biraz dinlermiş gibi bir hava takınıyorlar. Yani diyorlar ki hal diliyle, söz diliyle, hangi dille olursa olsun bizimle birlikte şu köleler, şu hizmetçiler, şu aşağı tabakadan olanlar oturmasın, seni biraz dinleyebiliriz diyorlar. Buna katlanabiliriz diyorlar. O zaman bize seçkin anlatırsan, bu bizim gibi seçkin insanlar, seçkin bir din olması lazım. Eğer böyle anlatırsan seni kabullenebiliriz, sana razı olabiliriz gibi bir söylemleri, böyle bir ifadeleri var. İşte bu iki isteğin belki de tam böyle kesişim noktasında bir olay. Bir gün Efendimiz Peygamberimiz Mekke liderlerinin bulunduğu bir ortamda hararetle onlara ve iştahla, istekle her zaman olduğu gibi Rabbinin ayetlerini sunuyor. İslam'ın gerçeklerinden bahsediyor. Ölümün olduğunu, ahiretin olduğunu, hesap gününün olduğunu söylüyor. Yani bilebildiğimiz kadar, anlayabildiğimiz, şu anda hayal edip düşünebildiğimiz kadar mevcut dinini onlara sunuyor ve onlara dışarıda bulunuyorlar. Dinleyenler,
Belki de kasıla kasıla dinliyorlar. Ellerinde bardakları, çardakları, oturdukları sedirler var. Havaları yerlerin yerinde. Hafif böyle belki ilgilenen var. Kulak kesilir gibi olan var. Dinlemezmiş gibi görünen var. Ama aslında çoğu etkileniyor. Ama hiç etkileniyormuş gibi durmaya çalışmıyor. Böyle bir ortam hayal edebiliyoruz. Tam o sırada bir adamın geldiğini duyuyoruz. Ayaklarını sürüyerek ve elindeki sopasını yere vurarak bir adamın geldiğini görüyoruz. Bu adam Abdullah İbni Ümmü Mektum. Kör, ama bir insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarından, uzak akrabalarından. Çok varlıklı birisi değil. Dolayısıyla Mekke'de ön planda olan birilerinden değil. Zaten kusurlu olduğu için, özürlü olduğu için itelenip kenara konanlardan. Ya da yani evet yani sen iyi bir adamsın ama sen bir dur bakalım deyip kenara konan kişilerden. Dolayısıyla Abdullah İbni Ümmü Mektum yaklaştı. Resulullah'ın sesini duydu. Peygamber'e karşı zaten bir sevgisi var evvelden. Şimdi belki peygamber oluşundan dolayı da daha ciddi sevmekte onu. Hani bulmuş ya onu hemen. Biraz dinlemek, biraz anlamak, ondan bir şeyler kapmak, öğrenmek istiyor. Yani onda da iştah var. Anlatan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl iştahlıysa dinleyecek olan Abdullah da öyle iştahlı. Hem Mekkeliler gibi de değil. Koşulsuz dinlemek istiyor. Şartsız şursuz dinlemek istiyor. Yani şöyle yap anlatman lazım. Bana şu ayetlerden bahset. Bana şöyle şöyle konuş. Bu konuşma tipini sevmedim demiyor. Yani ne dersen kabul edeceğim. Ne söylersen evet diyeceğim türden bir insan ve yaklaştı. Mekkelilerin suratlarında biraz ekşime, bozulma, şu kör geliyor yine. Yani rahatımızı bozacak filan belki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına varınca Abdullah, ya Resulallah beni irşad et dedi, bana anlat dedi. Tam o noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de suratında bir ekşime oldu. Biraz şöyle üzüldü, yani istemedi. Tam anlatıyordu, tam konsantre olmuştu. Mekkeliler belki de tam havaya girmişler. Belki kabullenme ihtimalleri vardı. Tam o sırada bir adam geliyor ve bana irşad etti. Beni irşad et, bana bir şeyler anlat diyor. Oysa belki ona daha sonra da anlatılabilir. Bir zaman sonra ona bir şeyler söylenebilir. Ama sanki hani pişmiş aşa su katmak mı denir? İşte öylesi bir durum geldi Abdullah. Sanki durumu biraz bozdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı şöyle yüzünü ekşitti. Döndü ve devam etmek istedi konusuna. Ama öyle olmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönünce biraz sonra ayetler gelmeye başladı. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaz gününde zaten sıcak o bölgeler ama kış gününde vahiy geldiğinde terliyormuş. Ya da devenin üstündeyse deve çöküyormuş. Bunu daha evvelde söylemiştik ya. İşte bir anda vahiy geldi kendisine. Belki eğer öyleyse tam bilemiyoruz. Ama o anda orada olanlar, kafirler, olayı izleyen Abdullah ve diğer insanlar korku ve ürküyle belki beklediler. Biraz sonra vahiy geldi. Vahiyden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıldı ve şu ayetleri okumaya başladı. Abese ve tevella. En ca'ahu al-a'ma ve ma yudrika la'allahu yazzakka ev yazzakaru fatanfa'ahu az-zikra amma man istana fa anta lahu tasadda ve ma 'alayka alla yazzakka ve amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkira. 11 ayet ve devamındaki ayetler ve Abese suresi. Sevgili dinleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen vahiy ortamını şöyle dekor etmeye çalışıyoruz. Yani anlamaya çalışıyoruz nasıl bir ortamda indi. Kafirler bile vahiyin gelişine şahit oldular çoğu kere. Vahiy gördüler. Ondan dolayı peygamberimize sağralı falan diyorlarmış. Yani bir hastalığa tutulduğunu falan iddia ediyorlar. Yani gördükleri vahiy iniş olayını öyle açıklamaya çalışıyorlar kendi mantık kurgularınca. Müslümanlar da vahyin gelişine şahit. O bakımdan vahiy kesildiğinde yani Efendimiz Peygamberimiz vefat ettiğinde müminlerin ağladığı asıl konunun bir tanesi de gökten gelen vahyin kesilişi olmuştu. Hayata müdahale eden Allahu Teala'nın sesinin sanki bir bakıma onlara artık ulaşmayışıydı bu. İşte bundan dolayı Müslümanlar üzgün. Yani şu ayet ortamını anlamaya çalışalım. Dışarıda yağmur yağıyor, müminler nasıl o yağmurla seviniyorlar? Nasıl yüreklere şıpırtılar dokunuyor ise
Vahiy de müminlerin kalbine işte aynı şıpırtıları, aynı sesi vermekte. Aynı duyguyu oluşturmakta. Bu arada bir tedirginlik var tabii. Abdullah korktu. Acaba kırdı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzdü mü? Sıkıntıya sevk etti mi? Ve fakat açılınca Resulullah vahiy ortamından, o vahiy halinden hemen ayetleri okumaya başladı. Diyordu ki ayetler, abese ve tevella, yüzünü ekşitti, buruşturdu, surat astı, limon gibi oldu suratı, yani öfkelendi şöyle hafif, canı sıkıldı biraz. Niye? Kendisine bir kör geldi diye. Aslında burada hani bizim tabirimizle, kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit ifadesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bir eleştiri yaparken, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor, Abdullah her gördüğünde sebebiyle eleştirildiğim adam diyor. Yani Allah beni senden dolayı eleştirdi diye ona özel bir hürmet besliyor. Özel imkanlar veriyor. Nitekim Tebuk seferine gittiğinde Medine'ye onu vali bırakmış. Yani kendi yerine onu bırakıyor da gidiyor. Ve bazı seferlerde diyelim ki bilgimizde yanlışlık olmasın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hürmeti var. Yani bir eleştirilmesi söz konusu Resulullah'ın. Ama aslında bu Resulullah eleştirilirken kafirlere de yönelik bir ifade var. Asıl kızılan, asıl öfkelenen, kendilerini izzet makamında, şeref makamında gören kafirler olsa gerek. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımlıyor bize şimdi. Suratını astı, yüzünü ekşitti. Niye? Kendisine bir kör geldi diye. Sana ne diyor Allah-u Teala? وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَ. Neden biliyorsun? Belki o temizlenecek, arınacak. Sen anlatacaksın da o etkilenecek. Ayetlerden bir şeyler anlayacak. Sonra ev yezzekker, öğüt alacak. فَتَنْفَعُهُ zikra, öğüt ona fayda verecek. Anlattığın ayetler, söylediğin sözler, hatırlatmalar, öğütler onu temizleyecek, arındıracak. Bilmiyorsun ki sen herkesi yapmalısın. Herkese anlatmalısın. İnsanları şekillerinden, tiplerinden, varlıklılıklarından, yoksulluklarından dolayı değerlendirmiyorsun. Herkese anlatmalı, herkese öğüt vermeli, herkese arındırmaya çabalamalısın. Müminler, bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çabasını göstermek zorundayız. Etrafımızdaki insanlar yargılamadan, biçimlerine, türlerine bakmadan hepsini Allah'ın ayetlerine götürmek gibi derdimiz olması gerekiyor. Yani bunu okuyun diye en azından bu mesajı söylememiz lazım. Çünkü belki alim değiliz. Kitabı çok iyi tanımıyoruz. Kur'an'a çok sahip değiliz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dini çok iyi bilmiyoruz. Ama insanlara şunu söyleyebiliriz. Hani konu komşuya giderken, komşu bugün şöyle bir çorba yaptım, acında sen iç diye verir ya. Sanki öyle yapsak biraz da. Bak ben Kur'an okuyorum, ben meal okuyorum, Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışıyorum, Peygamberimizden birkaç hadis okudum, bir de sen okusan ya, bak güzel oluyor, ben okudum hoş oldu filan gibi. Böyle bir reklam, böyle bir tanıtım, böyle bir paylaşım, yani insanları dine böyle katmak, ne bileyim onları iteklemek gibi değil de gel paylaşalım manası. Çünkü çevremizdeki insanlar, gaflet içerisindeki Müslümanlar ne de olsa, yani dinlerini bırakmış, gereken özeni göstermeyen Müslümanlar değilse yüreklerinde iyi kötü bir iman var ve hala devam edebiliyor bu iman. İşte bize düşen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın söylediği gibi, kim olursa olsun insanlar yargılamadan, seçmeden adam, herkese bu dini götürmek zorundayız. İnsana bazen öyle geliyor ki bazıları çok kaliteli. Şu adama anlatsak daha iyi olacak. Bu bir Müslüman olsa fena halde iyi olur gibi insanda istekler beliriyor. Hayır, herkese anlatacağız. Herkese söyleyeceğiz. Kimin bu dinle aziz olacağını Allah en iyi bilebilir. Emma men istane. Ama yüz çeviren, müstani davranan, burun kıvıran, fe ente lehu tasadda. Sen de ondan bir ses bekliyorsun, bir yankı bekliyorsun, ondan bir sada bekliyorsun. Acaba bir şey olur mu diye uğraşıp duruyorsun, günlerce anlatıyorsun, bir daha anlatıyorsun. Acaba olur mu diye beklentin var. Ve ma aleyke ella yezek. Onun temizlemesine sana ne? Sana mı düştü insanları temizlemek? Sen mi temizleyeceksin, sen mi arındıracaksın? Evet, sen sadece ayetleri okursun ve okuduğun ayetlerle temizlenir. Temizlenenleri temizleyebilirsin. Değilse hayır. Müstani davrananlara imkan yok. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسَعَ. Sana koşup gelen var ya, çabalayan, gayret eden, gücü kuvvet harcayan, imkanları dahiline sana ulaşmaya çalışan var ya, وَهُوَ يَخْشَى. Bir de Allah'tan korkan, saygıyla Rabbine bağlı olan, فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ. Bir de sen ondan vazgeçiyorsun.
Yani sen ona aldırış etmiyorsun, oyalanıyorsun. Yani ona o zaten var gibi. Yani çantada keklik mi derler bizim buralarda? Onu çantada keklik kabul ettiğin için zaten ona pek önem vermiyorsun. Oysa onunla ilgilenmelisin esasen. Daha birçok ona değer vermeli. Onun adam oluşunda daha bir uğraşmalısın. Çünkü o sana geldi koştu. Kella. İnneha tezkira. Bunlar bir uyarıdır. Kime? Kafirlere. Kime? Elçiye. Kime? Abdullah İbni Ümmü Mektum'a. Bütün Müslümanlara bir uyarıdır bu Kur'an. Dileyen öğüt alır. Herkes kendine gereken öğüt alacak. Mesela kafir öğüt alacak. Ha, o zaman diyecek. Demek ki böyle sınıfsal fark yok. Büyüklük küçüklük böyle değil. Demek ki bu Kur'an'la ben öğüt alıp adam olmam lazım. O zaman daha iyi olacağım deyip dönmeli. Müslüman kendini düşünmeli, aman demeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi demek ki bu manada değerlendirmeliyim. Böyle sırf onu dinlemek zevkini, yani işte peygamberi 5 defa dinledim, müthiş anlatıyor, acayip konuşuyor vallahi falan diye herhalde dinlemiyordu sahabe. Bilakis onu dinlerken ondan etkilenmek, öğüt almak, temizlenmek, arınmak için dinliyorlardı. Bunu yapmalıyız ve peygambere düşen, elçiye düşen, anlatıcıya düşen, öğreticiye düşen ise seçmeden herkese anlatmak, ama özellikle isteği olan, talebi olan, gerçekten kalbinde Allah korkusu taşıyan kimselere daha bir önem verip müstani davrananlara da sadece duyurup geçmek, onlardan illa bir yankı bekleme derdimiz olmayacak, illa bir ses bekleme derdimiz olmayacak. Ve Allahu Teala devam ediyor. Ve men şa'e zekara, artık dileyen öğüt alır. Bu kitap sadece bir öğüt, dileyen öğüt aslında bu kitaptan. Fi suhufin mukarrame, marfuati mutahhara, bi eydi sefera, kiramin berara diye de Allahu Teala kitabın kimlerin eliyle geldiğini, bize nasıl ulaştığını da meleklerin yüce elleriyle geldiğini, tertemiz bir kitap olduğunu, bu uyarının Allah'tan gelen bir güzellik taşıdığını tekrar söylüyor. Ama insana ne oluyor ki? O insan geberisçe insan nankörlük yapıyor. Kutilel insan ma ekfera. Unutuyor neden yaratıldığını. O basit bir şeyden yaratılmıştı. Bir nutfeden yaratılmıştı. Allahu Teala onu biçimlendirdi. Ona yol verdi. Sonra ölecek, kabre girecek. Ardından tekrar dirilecek, hesap sorulacak ona. Ya da insan neden ne yediğini bir baksın. Fel yanzurul insan mi ila taami. İnsan yediklerine baksın. Bak ölüm var, hesap günü var. Eğer bunu anlamak istiyorsa bir de yediği içtiği şeylere baksın. Neyle doyuyor? Yağmur gönderdik gökten, o şarıl şarıl yağdı. Toprağın içine girdi. Derken orada bitkiler bitirdi. Allahu Teala üzümler, zeytinler, değişik değişik, çeşit çeşit insanlara ve hayvanlara bir meta olsun diye. Neden? Tüm bunlar neyi anlatır? Bu toprak, bu yağmur, bu bitkilerin çıkışı neyi anlatır? Mutlaka kıyamet var. فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ O kıyamet geldiğinde, o büyük çarpıntı geldiğinde, o büyük ses geldiği gün, evet o gün, يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Allah-u Teala surenin birinci bölümünde ama adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kafirler arasında geçen vahiy anlatımı ile ilgili öyküyü tamamladıktan sonra bu kitabın şerefli elçiler tarafından geldiğini ve mesajının mutlaka kıyametin olduğu noktasında olduğunu, yani mutlak bir kıyamet var, ona göre hazırlanan ey insanlar gelin Allah'ın programına uyun dediğini, bunu anlatmak için Allah-u Teala önce insanın kendisinden bir örnek verdi, bak sen neden yarattığını bir düşün dedi, sonra yiyip içtiklerimizden örnek verdi. Ve ardından da Allah-u Teala dedi ki mutlak kıyamet geliyor ve kıyamet geldiğinde deyip bize anlatıyor ki o geldiği gün insanlar şöyle olacaklar. Kişi annesinden, kardeşinden kaçar, annesinden kaçar, babasından kaçar, karısından, arkadaşlarından, oğlundan, kızından kaçar. Çünkü o gün herkesin meşgul olacağı, herkesi meşgul eden bir iş vardır. Herkesin başı derttedir. Herkes kendi hesabını görme derdindedir. Ve herkes birbirini gördüğünde mutlaka alacak verecek hesapları olacağından korku içerisinde, özellikle hısım bağı olan, akrabalık bağı olan insanlar birbirlerine karşı çok sorumludurlar. Yapmaları gerekeni yapmamışlardır. Yapmamaları gerekenleri yapmışlardır. Bundan dolayı herkesin birbirine alacağı vereceği vardır. O gün herkes birbirinden kaçar. Samimi olsalar bile işte o gün iki yüz var, iki tip var, iki yer var, iki ön durak var. Bir yüz ki vucuhun yevma izin müsfirah, bir tane adam, bir şahsiyet ki suratı pırıl pırıl, zahikatü müstebşirah,
gülümsüyor, müjde almış çünkü sevinç içerisinde cennet müjdesi almış, cennete gireceği garantilenmiş, tamam tüm dünyada çektiği çileler, ızdıraplar, sıkıntılar bitmiş, hadi cennet denmiş ona, onun yüzü pırıl pırıl parlamakta, öte yandan vucuhun ve vucuhun yevme izin aleyha gabarah, bir yüz var ki onun da suratı tozlanmış, terhekuha katarah, kararıp kas katı hale gelmiş, ulaike humul keferatul fecerah, bunlar da kafirler ve facirlerdir, yani günahkarlar, yani Allah'ın kitabını örtenler, yani nankörlük yapanlardır. İşte bunlar da gece gibi bir surata sahip olmuşlardır artık kıyamet gününde. Kapkara kesilmişler, korku dolu dakikalar yaşamaya başlamışlar. Çünkü cehenneme gideceklerini anlamışlardır. Evet, vahiy karşısında asıl kör olanların kafirler olduğunu, asıl görenlerin ise müminler olduğunu sanki surenin sonunda Allah-u Teala bize söylüyor. Dolayısıyla o sopasını, asasını vura vura gelip de peygamberden vahiy öğrenmek, Kur'an öğrenmek isteyen, arınmak, temizlenmek isteyen ama kafirler tarafından aşağılanan adam, o kör adam var ya, aslında çok kaliteli o. O çok şerefli, çok izzetli, çok onurlu, Allah katında mebrur olan adam o. Allah katında beğenilen, sevilen, razı olunan insan o. Ötekiler ise ne kadar üstün olurlarsa olsun, cepleri ne kadar dolu, tipleri ne kadar iyi olursa olsun, asıl onlardır gidecek yerin en kötüsüne varacak olanlar. Öyleyse Allah-u Teala bu surede müminlere yeni bir izzet biçimi verdi. Müslümanlar şeref ve şanın Allah'tan geldiğini anlayacak ve buna göre bir hayat yaşayacaklar bundan sonraki dönemde. Evet. Niçin böyle? Niçin böyleyi hemen bundan sonraki suremize bağlıyoruz. Müslümanlar neden şerefliler? Bunu hemen bundan sonraki sureye bağlıyoruz. Kadir suresi geldi. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir ölçü demek. Kadir suresi değer demek. Ve bu değeri anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. Değer suresi. Değerlerin değiştiği sure. Yeniden değer verildiği sure. Birlerin on, onların bir olduğu. Bu neyle oldu? Bu vahiy ile oldu. Yükseklerin alçak, alçakların yüksek olduğu gün. Bu neyle oldu? Bu Kur'an'la oldu. Kur'an fark getirdi. Köle Bilal efendi oldu, müezzin oldu. Ebu Zer gibi bir yol kesici öyle bir adam oldu ki artık o yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız ölür denen ümmetin şerefli adamlarından oldu. Hazreti Ömer oldu Ömer. Ömerül Faruk diye ünlendi, namlandı, bilindi, takip edildi, sevildi. İşte Allah böyle değiştirir. Değerler böyle yükselir. Ya da Ebu Leheb'ti, parlak adamdı, ateşli adamdı, Mekke'nin en yakışıklısıydı ama perişan oldu, yerin dibine geçti, lanete uğradı. Ya da Ebu Cehil çok bilgiliydi ama cehaletin babası haline geldi. İşte yüksektekiler böyle alçalır. Şeref ve şan, izzet ancak Allah'tadır. Bu da ancak Kur'an'la gelir insana. Kim ki Kur'an okur, yükselir ve yücelir, değeri artar. Çünkü bu kitap değer kitabıdır. Değerleri değiştiren bir kitaptır. İnna enzennahu fi leyletil kadr. Biz sana Kadir gecesinde indirdik. Biz bu kitabı sana Kadir gecesinde indirdik. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Nedir Kadir gecesi? O bin aydan daha hayırlı bir gecedir. O gün melekler ve ruh, yani rivayetlere göre Cebrail, Allah'ın izniyle ilerler. O gün her bir işte selam, selamet vardır. Ya da selam, selam diye inerler, sabaha dek sürer. Hiye hatta matla'il fecr. Sabah gelinceye dek bu şölen, bu güzellik devam eder. Şimdi bu sure ile birlikte Allah-u Teala kadirimizin, kıymetimizin nereden kaynaklandığını da söylüyor. Niçin kör adam yüksektir? Çünkü o vahiy ile tanışmıştır. Vahiy gecesiyle tanışmıştır. Müzzemmil suresiyle öğrenmiştik ki müminler geceden kulluk yapmaya kalkarlar ve Rabbin kitabını okurlar. Ve böylece değerleri artar. Kur'an'ın ilk indiği gece Kadir gecesi olarak bilindi. Yani Alak suresinin ilk ayetlerinin geldiği gece. Ama müminlerin kitapla tanıştıkları her gecede veya kitaptan her bir ayet öğrendikleri gecede bir Kadir gecesidir. Bir değerlenme gecesidir. Değerlerini yeniden düzelttikleri bir gecedir ve böylece değerlendikleri bir gecedir aslında. Niye? Çünkü Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an'la yaşanmış bir gece, Kur'an'la dolu bir gece, ağır ağır Kur'an okunan ya da kolayımıza gelenden Kur'an okunan bir gece bin aydan daha hayırlıdır. Yani bir ömür,
İnsan ömrü, Kur'ansız bir insan ömründen daha hayırlıdır. O gün müminler ya da o gece o Kur'an'la beraber olan müminlere Cebrail, tüm melekler eşlik ederler. Selam gelir, teslimiyet gelir, esenlik, dirlik, barış gelir. Müslümanın hayatla, görünen veya görme tüm alemle, Allah'la yani arasındaki tüm problemler yok olmuştur. İnsan Rabbine teslim olmuş, kul olmuştur ve artık sabah beklenmektedir. Kıyamet sabahının o cennet sesi beklenmektedir. Ya da Müslümanların barışa, rahata ulaşacakları günün sabahı beklenmektedir. Ya da her günün sabahıdır beklenen ve sabah artık Müddessir suresinin eşliğinde ayağa kalkma vaktidir. İşte böyledir kadir, böyledir değer. Müslümanlar böylece şerefleneceklerdir. Böylece sabahlara bir ilgileri olacaktır. Değilse karanlıklarda kalacaklar, aydınlığa çıkamayacaklardır. Oysa insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartan Allah'tır. İnsanlara güneşi veren Allah'tır. Öyleyse biz sabahın sahibi olan Allah'tan güneşi bekliyoruz. Çünkü güneşin sahibi O. Ve şemsi ve duhaha ve kameri izâ telâha ve nehâri izâ cellâha ve leyli izâ yavşâha ve semâi ve mâ benâha ve l-arzi ve mâ tahâha ve nefsi ve mâ sevvâha fe elhemâha fucûraha ve takvâha. Evet, kad eflaha men zekkâha ve kad khâbe men desâha diye Allah-u Teala Şems suresini indirdi Kadir'den sonra. Kadir suresiyle birlikte sabaha doğru bir özlemimiz var. Müminler, evet, sabahı göremeseler de sırf Kur'an okudukları için başları dik, onurlu, şerefli ve izzetlidirler. Yüksektirler, yücedirler. Ama yine de sabah Müslümanları beklemektedir. Sabah yakın değil mi der Allah-u Teala Kur'an'ın başka bir yerinde Lut kavmin helakini anlatırken. Sabah yakındır kafirlere ve helak olacaktır onlar. Sabah yakındır müminlere ve onlar bayram yapacaklar. Onlar kurtulacaklar, rahata ereceklerdir. İşte Müslümanların o sabahını Allah anlatırken bütün sahiplik, gecenin ve gündüzün sahipliğinin, yerin ve göğün sahipliğinin hep Allah'a ait olduğunu, ayın ve güneşin Allah'ın elinde olduğunu Allah-u Teala bu sureyle teslim ediyor ve kimin ne tarafa gideceğini bize açıklayıveriyor. Ve şemsi ve duhaha, güneşe and olsun aydınlandığında, parıldadığında. Aya and olsun şöyle onu izlediğinde güneşi ya da o da aydınlığını sunduğunda. Ve neher izâ cellâhe, pırıl pırıl olan güne. Ve leyl izâ yavşâhe, kapandığında, karardığında geceyi and olsun. Ve semâi ve mâ benâhe, göğe ve onu yapıp edene, dikene, bina edene. Ve l-arzı ve mâ dahâhe, yere ve onu yayana, altımıza döşeyene. Ve kişiye ve nefsi ve mâ sevvâhe, ve onu biçimlendiren Allah'a. Ve elhemâhe fucûrâhe ve takvâhe, ona İyiliği de kötülüğü de ilham edene, hem iyiliğe gitmeyi hem de kötülüğe gitmeyi müsait bir şekilde onu yaradana. Yani iki tarafa da gidecek şekilde kişiyi düzenleyen Allah'a andolsun ki kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Allah-u Teala bütün göklerden, yerden ve ikisi arasındaki her şeyden, aydınlıktan ve karanlıktan, güneşten ve aydan bahsettikten sonra tüm bunların arasında yaşayan insana dikkat çekiyor. Onun da sahibinin kendisi olduğunu söylüyor ve artık yolu bize bırakıyor. Ne tarafı istersiniz? İşte o tarafa gideceksiniz. Kim ki başarmak istiyorsa arındırsın kendisini. Temizlenenler, onlar kurtuldular. Oysa kirli bırakanlar kendilerini, kirletenler ya da tertemiz olan ruhlarını işte onlar kaybettiler. Kim gibi? Semud kavmi gibi. Onlar da yalanlamış. Onlar da azgınlık yapmış. Onlar da peygamberi çizgiyi terk etmişler ve ileriye atılmıştı onların en korkuncu, en şakisi, en teröristi, en azgını ve Allah Resulü'nün koyduğu çizgiyi çiğneyivermişti. Oysa peygamberler onlara demişti ki dikkat edin. Bu Allah'ın devesidir. Bu Allah'ın hakkıdır. Ve onun su içme hakkıdır. Allah size deve istediğiniz bir mucize. Bunu Allah gönderdi. Dolayısıyla bu deve yalnız deve değildir. Sadece böyle bir zarar veren, yiyip içen, su tüketen bir deve değildir. Bu Allah'ın devesidir. Ve Allah-u Teala böyle bir yasa gönderdi. O zaman Allah'ın yasasını çiğnemeyin. Allah'ın gönderdiği ayeti yerle bir etmeyin. Ama onlar dinlemediler. Yalanladılar. Yalan saydılar. Böyle bir emir, böyle bir yasa, böyle bir tavır, hatta böyle bir Allah, böyle bir hesap günü yokmuşçasına davrandılar. Yalanladılar. Fe akaruha, ve onu kestiler.
Onu biçtiler, onun ayaklarını kestiler, onun işini bitirdiler, hayat dışı yapmış olurlar. Böylece rahat edeceklerini düşündüler. Şu deveyi bir halletsek, onu bir kenara koyuversek, şu Kur'an'ın kapağını bir kapatıversek ya da onu kenara koyduğumuzda rahat ederiz diye düşündüler. Ama asıl bela o zaman başlıyordu oysa. Bunun üzerine فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا Allah-u Teala onların üzerine, Rableri onların günahlarından dolayı üzerlerine büyük bir musibet, bir felaket, bir azap gönderdi de dümdüz oldular. Ve Allah-u Teala onlardan da korkmadı bunu yaparken. Yani çekinmedi. Bu Semud çok güçlü, ne yaparım, ne ederim falan diye de düşünmedi. Allah-u Teala belasını gönderiverdi de onlar dümdüz oldular. Bu bir tehdit. Mekkelilere bir tehdit. Bu bir tehdit. Bugünün insanlarına bir tehdit, bize bir tehdit. Eğer Allah'a kul olur, yani kendini temizler, arındırır, yeteneklerini güzelleştirir, malını temizler, zekat verir, nefsini temizler, oruç tutar ya da gününü, gecesini, hayatını temizler, namaz kılar ve ümmeti evrensel manada herkesi temizlemek isterse hacca gider gibi söyleyebileceğimiz ifadelerle kendini temizler, Kur'an okur, kitapla beraber olur, peygamberi çizgi öğrenirse kurtulur. Başarı onundur, müminler kurtulmuşlardır. Ama öte yandan bunu yapmayanlar, Semud gibi davrananlar, Allah'ın hakkını çiğneyenler, Allah'ın gönderdiği elçiyi yok sayanlar, Allah'ın gönderdiği ayetleri hiçe sayanlar, işte onlar da yok olup gideceklerdir. Dinlemelidirler, eğer dinlemezlerse başlarına bu Semud kavminin başına gelen gelecektir. Sevgili dinleyenler, bugünkü son suremiz ise Buruç suresi. Allah-u Teala bizlere Şems suresiyle bütün her tarafta, evrende, evrendeki her fenomen üzerinde gerçekten sahibin kendisi olduğunu söylemişti. Ve ardından göğe yemin eden bir sureyle Allah-u Teala sözüne başlıyor. Göğe yemin ediyor ve bu yemin ile birlikte kafirlerin güçsüz, müminlerin asıl güçlü olduğunu beyan ediyor. Kafirler belki dünyanın görünen yanında bazen egemenlik kurabilecekler. İslam'ı, Müslümanları sanki hakimiyet altına almış olabilecekler. Ama bu geçici bir durumdur. Çünkü göklerin yerin sahibi Allah'tır. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ diye. Evet sevgili dinleyenler. Allah-u Teala göğe yemin etti. Nasıl bir gök? Burçlar sahibi olan göğe andolsun. Güçlü bir şekilde donatılmış, her şeyin bir nizam, bir ölçü verilmiş olan bir gök var tepelerinde. Ve o güne andolsun, o vaat edilmiş güne, kıyamet günü de mutlaka gelecektir. Gökte nasıl bir nizam var ise, gün de gelecektir, o bellidir. Tanığa, tanık olunana, hepsine de yemin olsun. Görene, görülene yemin olsun. Bilene, bilinene yemin olsun. Ve Allah bunlardan sonra diyor ki ashab-ı uhdud'a da lanet olsun, gebersin onlar, yok olsunlar. Tüm bunlardan sonra göğün sahibi olan Allah kıyametin olacağını haber veriyor ve o gün herkesin şahitli olduğunu. Masumun masumiyetinin nedeni belli ve zulmedenin zulmünün sebebi belli. Onlar şahitli, öyleyse işte böyle zulmedenlerden olan ashab-ı uhdud da helak olsun. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de anıştırılan, bize şöyle bir bakıma hatırlatılan fakat öykünün birçok bölümü söylenmeyen bir ashab-ı uhdud hikayesi var burada. Yani müminlere zulmeden bir gruptan bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ki müminlere eziyet ettiler, bedenleri üzerine çizgiler çektiler demir çubuklarla ya da hendekler kazdılar, içlerine ateşler doldurdular da müminlere eziyet ettiler. Yani aynı Semud kavmi nasıl deveyi öldürmüş, فَاَقَرُوهَا yapmışsa, yani onu biçmiş, yok etmiş, ayağını kesmiş ise, bunlar da müminim diyen kimseleri öldürmüşler ve onları yok etmeye çabalamışlardı. Allah-u Teala bize bunu anlatıyor ve اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفَلُّ بِالْمُؤْمِنَ شُهُودِ diye ayetlerde bu özellikleri tanıtıyor. Onlar ateş yaktılar, tutuşturulmuş bir ateş ve onun etrafına oturdular ve müminler yaptıkları şeyi seyrediyorlardı bunu yaparlarken. Ortada bir ateş var, ateşin etrafına oturmuşlar, ateşi körüklüyorlar ve bir de müminlere eziyet ediyorlar ve müminlere yapılan olayı seyrediyorlar. Sebep ne? Müminlere neden bunu yapıyorlar? İntikamlarının, öfkelerinin sebebi ne? İşte onlar Allah'a inandılar ya,
hem de aziz ve hamid olan bir Allah'a, onurlu, şerefli, güçlü, kuvvetli, izzetli bir Allah ve hamid olan, övülen, övülmüş olan, kimse övmese de, kimse hamd etmese de hamde layık olan bir Allah var deyip ona inandılar, onu kabullendiler ya, bundan dolayı öfkeliler, bundan dolayı intikam alıyorlar ve müminlere ateş yaşatıyorlar, müminlere işkence yaşatıyorlar. Demek ki iman edenler böyle denenecekler. Bu ayetler mümkün ki Mekkelilerin azgınlaşmaya başladığı ve iman eden Müslümanlar üzerinde eziyet uyguladığı dönemlerdi. Müslümanlara karşı kötülük yapmaya başladıkları, artık tehditlerin, alayların işkenceye dönüştüğü dönemlerdi. Müslümanlar imanlarında o kadar ciddiydiler ki lafla, sözle, lagalugayla halledemediklerini bu sefer kaba güçle halledeceklerini düşündüler de bunu yaptılar. Ve Allah-u Teala bu sefer onları hem Semud kavmini yaşadıklarıyla korkuttu, ardından da bu Ashab-ı Uhdud ile onları korkutuyor. Çünkü Ashab-ı Uhdud da müminlere böyle eziyet etmişti de Allah onların hakkını vermişti. Şimdi anlatılacak ayetlerde. Evet, kafirler müminleri bu şekilde eziyete düşer ederler. Yeryüzünün vazgeçilmez yasalarından birisi olmuştur sanki bu. Müminler ne zaman ki Allah'a güçlüce iman ettiler, karşılarındaki kafirler onları dinlerinden döndürmeye mutlaka çalışmışlardır. Bu hep ola gelen bir şeydir. Bunun sonucu da müminler gerçekten imanlarına sahip çıkarlarsa kurtulabileceklerini bilmeliler ve vazgeçmemelidirler. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Çünkü Allah göklerin ve yerin sahibi, وَاللّٰهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٍ Ve Allah her şeyi görüyor. Allah kayıtsız kalmıyor meseleye. Müminlerin işkence görmesi karşısında Allah-u Teala sevinç içerisinde durmuyor. Rabbimiz her şeyi görmekte. O her şeyi biliyor ve fakat bu bir imtihan. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ Müminleri, mümin kadınları ve mümin erkekleri böyle fitneleyen, böyle imtihan eden, onlara böyle sıkıntı veren kafirler var ya, eğer sonra onlar dönmezler, tövbe etmezlerse onlara cehennem azabı var ve onlar bir de gerçekten hayık bir azap, hırk diye boğazlarına çökecek, mülklerine takılacak, mahvedecek, nefeslerini kesecek bir azap yaşayacaklar. Varsınlar bu dünyada, kendilerini güçlü gibi görsünler. Bir dönem böyle bir boruları ötsün bakalım, oysa cehennem onlar içindir. Oysa öte yandan innellezine amenu ve amilus salihat. İman şahsiyeti gösterip imanlarını salih amel olarak ortaya koyan kimseler, yani müminler ve mümince yaşamayı kendilerine dert edinenler, lehum cennetun tecri min tahtiyel enhar, altlarına ırmaklar akan cennetler onları bekliyor. Zalikel fevzül kebir, işte bu büyük başarıdır. Böyle ben burada da sesimi yükselttim. Fevzül kebir, gerçekten böyle füze gibi vızlayıp gitmek ve cennete koşuvermek, işte asıl başarı bu. Varılacak yerin en güzeli budur işte. Büyük bir olay. Büyük bir başarı. Gerçek kurtuluş bu. Çünkü Allah sadece insanlara bir takım böyle ümitler vermiyor. Hani bazı insanlar vardır, meydanlarda insanları kandırmak için onlara ümitler verir. Şöyle yapılır, böyle yapılacak filan diye. Allah-u Teala boşa konuşmuyor. Yani korkmayın, ateşe atarım ben onları filan gibi insanlara sırf moral vermek için böyle konuşmuyor. Bunlar Allah'ın hak vaatleridir. Allah mutlaka sözünden çaymaz. İnne batşe rabbike leşedid. Allah'ın tutuşu çok şiddetlidir. Senin Rabbinin yakalaması çok zorludur. Allah yakaladı mı komaz bırakmaz. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Başlangıcı var eden o. İlk o. Sonuç o. Sonra ona varılacak, döndürülecek olan o. Ve huvel gafurul vedud. Odur bağışlayan. Odur sevginin Rabbi. Gerçekten seven, sevgiyi yaradan, insan arasındaki muhabbeti oluşturan odur. Vedud olan odur. Sen istesen de insan arasında bir sevgi oluşturamazsın. Karı koca birbirini sevemez. Allah vedud olmasaydı. Veya baba çocuk birbirini sevemez. Arı çiçeği sevemez. Allah vedud olmasaydı. Allah'tır sevginin sahibi. Allah'tır bağışlayan. Allah-u Teala kullarını seviyor. Rabbimiz kulların dönüşünü bekliyor. O gafurdur. Zül arşil mecid. Arşın sahibi olan o şerefli olandır. Fa'alul lima yurid. Ve dilediğini yapandır. Bunlar Allah-u Teala'nın isimleri. Allah-u Teala kendini güçlü, kuvvetli, başta ve sonda olan o olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu, sevginin, bağışlamanın ve arşın sahibinin kendisi olduğunu tekrar bize beyan etti. Dilediğini yapar o. Öyleyse. Hel etâki hadîsul cunud. Bunlar yatmadı mı kafana? Olmadı mı diyorsunuz? Acabalarınız mı var hala?
Yani ey Mekkeliler, yani Allah bunları konuşuyor, söylüyor bize, bu ifadeler, bu ayetler geliyor ama ki diye düşünüyorsanız, gerçekten Allah çok güçlü tutar. Gelmedi mi size haberler? Hani şu ordular vardı, orduların haberini hiç duymadınız mı? Geçmiş tarihlerde yaşamış bir takım çok güçlü ordular vardı. Firavun ve Semud, Firavun orduları ve Semud orduları. Hani azıcık önce bahsetmiştik ya Şems suresinde, o ordular vardı. Onların haberi gelmedi mi? Onlar ne oldular? Belirlediğine keferu fi tekzib. Onlar da yalanlamış, yalan saymışlardı. Ama Allahu Teala böyle yalanlayanların işini bitiriverdi. Kafirler yalan sayıyorlar. Bilakis bu kafirler de şimdikiler de yalanlıyor. Yalan sayıyorlar. Yine duymazlıktan geldiler. Tarihi de görmezlikten geliyorlar. Bildiklerini de bilmezlikten geliyorlar. Tarihi böyle okumaktan yana değiller. Coğrafyayı böyle okumaktan yana değiller. Arkeolojiyi böyle okumaktan yana değiller. Sağı solu böyle görmekten yana değiller. Çünkü o zaman Allah'a teslim olmaları gerekiyor. Vallahu min varaihim muhit. Mecburlar aslında buna. Çünkü Allah her yanı onları kuşatmış durumda. Bel huve Kur'anun mecid. Yo, budur Kur'an ve budur şerefli olan. Bu Kur'an şereflidir. Şerefli bir Kur'an'dır. Şeref isteyen bu kitaba yanaşmalıdır. Fi levhim mahfuz ve bu kitap levh-i mahfuzdandır. Oradan gelmektedir. Oradadır. Tüm yazılanlar orada. Her şey Allah'ın yanında kayıtlıdır. Ve kitap seçkin bir yerden geliyor. Şerefli bir hayat yaşamak istiyor isek, ne paraya, ne pula, ne başka bir şeye Müslümanlar çok düşkün olmamalılar. Evet, dünya bir metadır. Dünyanın geçimliğine karşı bir talebimiz olacaktır elbette biraz. Ama şeref istiyorsak, üstünlük ve arzumuz varsa mecid olan kitaba yönelmeli, onu üstünleştirmeli, onunla birlikte şerefli olacağımızı bilmeliyiz. Evet sevgili dinleyenler, inşallah bundan sonraki sure Tin suresi. Onda bir başka programımızda devam edeceğiz. Ve tarih boyunca kimlerin şereflendiğini, vahyin kimleri şerefe ulaştırdığını yeniden okuyacağız. O zaman sözümüzü en baştaki sözle bağlıyoruz. Kör olsak da, fakir olsak da, zengin olsak da, rengimiz ne olursa olsun, hep Kur'an okuduğumuzda üstün olacağız. Kitap bizi şereflendirecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
2: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

0: Güzel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz. Dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Duyurası.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
11: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetin lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, fıtrat dini olan İslam'ın fıtrata uygunluğu, insanın fıtratı üzerinde durmaya gayret ediyor idik. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Miraç'a götürülmüş olduğu gecede kendisine iki kap sunuluyor. Birisinde süt, birisinde şarap var. Aleyhissalatü vesselam sütü tercih ediyor ve kendisine deniliyor ki fıtratı aldın, eğer sen şarabı almış olsaydın ümmetin azgın olurdu. En son bu hadis üzerinde fıtrat konusunda durmuş idik. Enam suresinin 161. ayet-i kerimesi, ki yegane hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 6. suresidir tertip sırasına göre. Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyurdular ki, de ki Rabbim gerçekten beni doğru bir yola iletti, dimdik duran bir dine, İbrahim'in Hanif dinine. O müşriklerden değildi. Demek ki bu din daha önce de beyan olunduğu üzere sadece Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gündeme gelmiş bir din değildir. İnsanlık aleminde Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün nebilerin, bütün rasullerin beyan ettiği tek dindir, tek akidedir. Kelime-i tevhid davasıdır. O dinde İslam'dır. Adem Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği ve insanları davet ettiği İslam ile ondan sonra gelen, onun soyundan ta ki Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşana dek, ki buna Resulullah dahildir, bütünüyle tebliğ ettikleri, davet ettikleri yegane İslam dinidir. İslam'ın dışında din söz konusu değildir. Bir tek din var, İnsan fıtratına uygun, o da İslam'dır. İşte Rabbimiz bunu beyan buyuruyor. De ki Rabbim gerçekten beni doğru bir yola iletti. İslam yolu. Es-sırat-ı müstakim. Dost doğru yol. İstikamet üzere olan. Eğriliği, çelişki durumu, çıkmaz sokağı söz konusu olmayan dost doğru bir yol ve dimdik duran bir din. İnsanlık tarihi boyu asla eğilmemiş, bükülmemiş, değişmemiş, fıtraten değiştirilememiş İnsanlar kendi paylarına değiştirmişler ama kendilerini değiştirmişler. İslam dinini değil, tevhid dinini değil. Ne zaman ki şeytana kananlar, hizb-ı şeytandan olanlar, şeytan taraftarlığını gündeme getirenler Allah'ın dinini, o dinin insanlara tebliğ edilen kitabını bozdular. Rabbimiz Azze ve Celle onların bozduklarını yeniden düzelten, yıktıklarını yeniden inşa eden nebisini, Resulünü göndermiştir. Malum olduğu üzere insanlık alemi medeniyet ehli olarak, medeni olarak başladı. Aynı zamanda muvahhid olarak başladı. Zaman içinde nesiller saptılar, vahşileştiler ve tevhidi bırakıp müşrikleştiler. Rabbimiz tekrar onları medenileştirecek, muvahhid bir hale getirecek, nebisini, rasulünü, kitabını, mesajını, vahyini göndermiştir. Adem aleyhisselam bütün ilimlerle donatılmış şekliyle yaratıldı. İlimler kendisine verildi. Eşyanın ismi ve mahiyeti kendisine öğretildi. Medeni kılındı. Cennetten gelme bir şahsiyet yeryüzüne. Cennet terbiyesiyle, edebiyle, ilmiyle, ahlakıyla yaratılmış. Allah'ın yaratmış olduğu ilk insan, ilk medeniyet kurucusu. O medeniyet de Allah'ın hükümlerinin gereği olarak kurulmuştur. Ve ilk nebidir. Yani ilk peygamberdir. Rabbimizin kendisini seçip de eşyanın ilmini, künhünü öğretmiş olduğu. Dolayısıyla Adem aleyhisselam ve Adem aleyhisselamla beraber onun aile halkı, eşi Havva annemiz radıyallahu teala anha ve ilk kardeşler tevhid yuvasında, muvahhid ailenin çatısı altında medeni olarak yetiştiler. Muvahhid olarak yetiştiler. Onlar hem medeniyet ehli hem tevhid ehliydiler. Bilgi sahibiydiler. Çünkü baba bütün eşyayı tanıyan, bilen, ne işe yaradığını bütünüyle bilgisine ulaşan, onları ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen bir şahsiyet. Aynı zamanda Rabbimiz Azze ve Celle hidayet üzere kendisini devamlı olarak vahiy ile desteklemektedir. Baba ile annenin durumu bu ve o yuvada yetişen evladın da elbette ki anneden ve babadan almış oldukları o Rabbilerinin öğrettiği güzel ilmi devam ettirdiler. Ve insanlık aleminin ilk ocağı medeniyet ocağıdır. Tevhid ocağıdır. İlim ocağıdır. İman ve salih amel yuvasıdır. Daha sonra insanlar bundan sapınca vahşileştiler. İşte İslam dinine iman etmiş olan muvahhid müminlerin tarih anlayışıyla dinden sapanların, dosdoğru yoldan uzaklaşanların tarih anlayışı arasındaki en bariz fark budur. Muvahhid müminler insanlık tarihini medeni bir tarih olarak, muvahhid bir tarih anlayışı olarak gündeme getirirken, sapanlar, sapıttıranlar kendi vahşetlerinden başlatıyorlar tarihi. Bakıyorsunuz ki insanlar gayesiz, nereden geldiği belli olmayan vahşi bir mahluk olarak yeryüzünde görülmeye başlamışlar. Yani İslami olmayan, tevhidi olmayan tarih anlayışına göre. Düşmanlarıyla mücadele etmek için taşlar kullanmışlar. Önce ellerine ne geçirmişlerse, hangi taşı geçirmişlerse düşmanlarına fırlatmışlar. Onların düşmanları da vahşi hayvanlarmış. Yani Keloğlan masalı gibi bir tarih anlayışı ortaya çıkarıyorlar. İşte o döneme kabataş devri demişler. Sonra biraz akıllanmışlar, taşları yontmuşlar ellerine daha rahat almak için ve düşmana daha rahat fırlatabilmek için olmuş yontma taş devri. Sonra taşları cilalamışlar, olmuş cilalı taş devri. Halbuki böyle bir taşlaşmış tarih insanlık alemi tarafından yaşanmamış. Ama dost doğru yoldan uzaklaşan, medeniyetten sapan, tevhidden sapan, ilimden sapanların içine düşmüş olduğu taşlaşmış kalp, taşlaşmış bir beyin gündeme gelme ortamında o vakit tarihlerini de kendine çevirmişler. Biz Adem Aleyhisselam'dan bu ümmetin muvahhid son ferdine kadar bütünüyle İslam ehli olan muvahhid müminler, Müslümanlar medeniyet ehlidirler, ilim ehlidirler, tevhid ehlidirler ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye kemalat derecede hamdü senalar olsun ki gerçekten o bizleri, müminleri, muvahhidleri dost doğru bir yola iletti ve dimdik ayakta duran bir dine, o din ki hüküm yalnızca Allah'ın olarak kabul edilen din, o dinde yani İslam'da, ki İslam'ın dışında din yoktur, hak dinler batıl dinler tasnifi İslam'ın dışındaki sapkınların, sapıtanların, dal ve mudil olanların tasnifidir. Hak dinler, batıl dinler diye bir tasnif söz konusu değildir. Peki hak dinler neymiş? İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık. Siz okullarda okutulan kitaplara baktığınızda böyle bir tasnif görürsünüz. Hristiyanlığı da hak din kabul ederler. Ama eğer kitabı yazanlar biraz insaf sahibi iseler, sonradan bunu sapıttırdılar diye bir de not düşü verirler. Halbuki Hristiyanlık diye bir hak din yok, Yahudilik diye bir hak din yok, dinler diye bir şey yok. Ama birileri heva ve hevesini, ilahlaştırmış olduğu hevasını veya Rableştirmiş olduğu arzularını gündeme getirdiğinde o nefs ilahının veya arzu Rabbinin ortaya koymuş olduğu felsefe ya da siyasi düzen veya sosyal düzen onların nezdinde mukaddes bir din gibi kabul edilmiştir. O anlayışla bir sosyal düzen kurulmuş, kurum ve kuruluşlar gündeme gelmiş, kurum ve kuruluşların savunması ortaya çıkmış, onların ihyası ve hayatiyeti gündeme gelmiş. Bundan dolayı bir din anlayışı, bir müminin, bir muvahhidin İslam'a karşıki maddi ve manevi mesuliyetinden aynısının kendilerinde olduğu zannıyla ilahlaştırdıkları hevalarından hareket ederek ortaya koydukları düzenlerine bu şekilde, bu duyguyla sarılmışlardır. Önce meselenin akidevi boyutunu gündeme getirmişler. Kendilerince akidevi ilkeler ortaya koymuşlar ve ona bütün varlığıyla sarılmışlar, inanmışlar. Sonra o akideyi hayata taşımışlar. Yani iman ve amel meselesini gündeme getirmişler. Batıl ideolojilerini İslam'a, gerçek dine benzetmeye çalışmışlar. İşte o vakit lekum dinukum veliye din hakikati ortaya gelir. Yoksa dimdik ayakta duran din sadece ve sadece İslam'dır. Ve o da İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dinidir. Yani tevhid dinidir. Fıtrat dinidir. Ve o İbrahim Aleyhisselam asla müşriklerden olmamıştır.

sonra tasnifçiler İbrahim'i dinler diyorlar. Halbuki İbrahim'i dinler yoktur. İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam idi. İbrahim'i din denilirse mümkündür ki hakikati gündeme getirmiş olsun. Ama İbrahim'i dinler deyince, İbrahim Aleyhisselam ne Yahudiydi ne Hristiyandı. O muvahhid bir mümindi. O müttaki bir Müslümandı. O Allah'ın Resulüydü. O Allah'ın Nebisiydi. O Allah'ın dostuydu. Ama bugün dikkat edin, kendisini İbrahim Aleyhisselam'a dayandıranlar gerek akidevi gerekse amelin Allah'a düşmanlık yapıyorlar. Allah'a şirk koşuyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Allah'ın biricik dostları olan müminlerin düşmanı kesiliyorlar. Bütün muvahhid müminler Allah'ın dostlarıdırlar. Evliyaullah'tandırlar. Evliyaullah, Allah'ın dostları denildiği vakit bakıyorsunuz ki hiç okumamış olanı da çok okumuş da profesör olanı da aynı hataya düşüyorlar. Hiç tahsili olmamış, hiç mürekkep yalamamış, hiç gözleri sayfalar üzerinde dolaşmamış olan bakıyorsunuz aynı hatayı işliyor. Allah'ın dostları denildiği vakit muvahhid müminler düşünülmüyor. Hatta Allah'ın dostları denildiği vakit Allah'ın biricik peygamberleri bile düşünülmüyor. Piyasada Allah dostları veya işte evliyaullah ansiklopedileri, benzeri şeyler. Bakıyorsunuz ki bazılarına böyle göz gezdirdiklerimize bakıyoruz. Peygamberler hiç alınmamış. Hatta çok tacip ettim. Meşhur yazarlardan birisi de böyle bir derleme yapmış. Altın Öğütler ismini vermiş. Tefavuken bir yerde, bir kütüphanede elime geçiverdi. İçindekiler bölümüne bakıyoruz. Kur'an'dan altın öğütler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan altın öğütler, sahabeden altın öğütler, hatırımızda kaldığı kadarıyla ifade ediyoruz. Allah dostlarından altın öğütler, İslam alimlerinden altın öğütler. Allah dostlarından altın öğütlerin birincisi, Allah dostlarından dediği bölümün ilki veya birincisi Hasan el-Basri'den altın öğütler. İslam alimlerinden altın öğütlerin birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'den altın öğütler. Bu tasnife göre İmam-ı Azam Allah dostu değil, Hasan el-Basri de İslam alemi değil. İslam alimi değil. Halbuki Hasan el-Basri rahimallahu aleyh mutlak müştehit ve gerçekten Allah'ın dostu ve Allah'ın dostlarından. İmam-ı Azam Ebu Hanife mutlak müştehit ve gerçekten Allah'ın dostlarından. İkisi de gerçekten İslam alimi. Böyle acayip, böyle garayip bir tasnif. Allah dostları denildiği vakit bambaşka bir şey düşünülüyor. Halbuki her kim ki iman etmiş ve takvaya ulaşmışsa o Allah'ın dostudur. Yunus suresi ayet 62 ve 63. Defaten beyan etmeye çalıştık bunları. Demek ki mümin

0: dosdoğru dine Rabbimiz tarafından ulaştırıldı. Dosdoğru yola, dimdik olan dine, ki bu da Allah'ın dostu yani Halilullah olan İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Ve o asla müşriklerden olmamıştır. İbrahim Aleyhisselam hakkındaki ifade edilen tevhidin dışındaki olan bütün meseleler ona yapılmış iftiradan başka bir şey değildir. Nitekim son zamanlarda çocuklar için hazırlanan çizgi filmler, peygamberleri gündeme getiren çizgi filmlerinde korkunç iftiralar görüyoruz. Elbette ki bunların bir seçici kurul tarafından tek tek ele alınması ve hakikatin ortaya çıkması lazım. İbrahim'i dinler dedikleri vakit büyük bir iftiranın içine düşmüş olurlar. Veya büyük bir iftirayı ortaya atarlar. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam, bunlar İbrahim'i dinlerdirler diye bir tasrif yapar, bir görüş beyan eder ve bu konuda çalışmalar başlatırlar. Kendi ifadelerine göre söyleyeyim, bu dinlere mensup olanlar bir araya gelirler ve ortak bir platform oluşturmaya çalışırlar. Yani Allah Azze ve Celle'ye iftira edenler, ona oğul isnat edenler, hatta yalnız ve yalnız Beni İsrail'in Rabbidir o diyenler, dünyayı bize bağışlamıştır, zaten ahiret bize aittir, böyle iddia içinde bulunup Allah'a iftira edenler ile Allah'a birleyenler aynı safta durmamalıdırlar. Allah'ın ayetleriyle alay edinilen meclislerde, toplantılarda, platformlarında asla durmamak gerek. Eğer ki şeytan unutturacak olursa hatırlandığı anda o meclislerin terk edilmesi lazım. Ya da o meclislerde, o toplantılarda hakikati ap açık haykırmak gerek. Ali İmran suresinin 67. ayet kerimesinde Rabbimiz buyurlar ki İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Ancak o Hanif yani muvahhid bir Müslümandı, müşriklerden de değildi. İbrahim Aleyhisselam ne müşriklerden idi, ne Yahudilerden, ne de Hristiyanlardan. O ancak muvahhid bir Müslümandı. Rabbi Allah'ın hükümlerine tam teslim olmuş bir şahsiyet. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Rabbimiz Azze ve Celle fıtrat dini olan İslam'a muvahhid mümin kullarını sevk etmiş, İslam'ı onlara nasip etmiş, kendilerini hidayete ulaştırmıştır. Öyleyse sen Allah'tan bir takdir olarak geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce yüzünü dimdik ayakta duran dine çevir, o gün parça parça bölünecekler. Yani kıyamet kopmadan önce. Öyleyse sen Allah'tan bir takdir olarak geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce. Fırsat elindeyken, imkan sana ait iken yüzünü dimdik ayakta duran dine çevir. O din ki fıtrat dini olan İslam'dır. Dikkat edilecek olursa Rabbimiz emrediyor. Namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin emri gibi bir emirdir. Nasıl ki ezan okunduğunda gönlü namazda olan, kalbi namazda olan, düşüncesi namazda olan fert hemen harekete geçer ki kendisine haydin namaza daveti gelmiştir. Bu davet gibi Rabbimizin aynı davetini gündeme getiren ayete bakıyoruz tekrar. Rum suresinin 43. ayeti. Öyleyse sen Allah'tan bir takdir olarak geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce yüzünü dimdik ayakta duran dine çevir. İşte emir. Yüzünü dimdik ayakta duran dine çevir. O din ki bir asırdan beridir o dinin düşmanları, gerek kitaplı gerekse kitapsız olan o dinin düşmanları, kafirler, müşrikler, mürtetler kendi aralarında kendilerini hangi isimle, hangi vasıfla isimlendirip vasıflandırmaları müminleri enterese edici değildir. Küfür tek millettir ve onların bütünü küfür ve şirk milletindendirler. Ha, birisinin ismi komünizm, diğerinin ismi kapitalizm olabilir. Birisininki faşizm, öbürü nihilizm olabilir. Veya nasyonizm olabilir. Kendi aralarında kaç parçaya bölünürlerse bölünsünler, onların bütünü tek bir parçadır. Hadis olmamakla beraber ayet ve hadisten hareketle gündeme gelmiş ciddi bir tespittir. Küfür tek millettir. Onun sağcısı, solcusu, komünisti, kapitalisti, kemalisti, demokratı, laiki veya faşisti birbirinden farksızdırlar. Çünkü hepsi vahyi red eden, İslam'ı kabul etmeyen, Allah'ın hükümlerini inanarak veya reddederek bir tarafa bırakan, sosyal hayattan uzaklaştıran, aynı zamanda sosyal hayata karışmasın diye onun hakkında yasaklık koyan, bu yasağı delmek isteyenlere önce kolluk kuvvetleriyle müdahale eden, işkencelerle bu müdahaleye devam ettiren ve daha sonra savcılarının, hakimlerinin, kara kaplı yasalarının, yasa kitaplarının gündeme gelmiş olduğu bir yargılama sistemiyle Allah'ın hükümleriyle tekrar hükmolunsun arzusunda olanların kimisini şehit etmekte, kimisini zindanlarda çürütmekte harekete geçen sistemlerden müminlerin çok daha dikkat etmesi lazım. Yüzünü Allah'ın dinine, dimdik ayakta duran dine çevir cümlesi, ayet-i kerimesi, bütün varlığınla o dine sarıl demektir. Bir miktar Allah'ın dininden, bir miktar da dine benzetilmek istenen tağuti ve beşeri düzenlerden alıntılar yaparak hayatın tanzimi, yani düzenlenmesi, hiç şüphesiz ki eğer inanılıyorsa bu karmaşalığa, bu kargaşalığa, bu karmaya, şirkten başka bir şey değildir. Çünkü En'am suresinin 162. ayet-i kerimesinde hayatın bütününün Allah'a ait olduğu beyan edilmektedir. Bütününün Allah'a ait olduğu hayatın bir kısmını Allah'ın dışındaki herhangi bir merciye, makama, kişiye devredilmesi, onun hükümlerine göre düzenlenmesi Allah'a ortak koşmak, yani şirkten başka bir şey değildir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle dimdik ayakta duran dinin İbrahim Aleyhisselam'a nispeten, çünkü İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostudur, tek başına bir ümmettir, onun has özellikleri var. Elbette ki bu din bütün peygamberlerin dinidir. O halde muvahhid müminler bir kez daha kendilerini gözden geçirecekler. Ellerindeki bütün imkanlarla hayatlarını Allah'ın hükümlerine göre, yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın hükümlerini hayata nasıl uygulamışsa, kitabı sünnet ölçüsünce kavrayarak, bütün imkanlarını kullanarak hayata uygulamaya başlaması gerekli. Müminin hayatında bu da gerçekleşmesi lazım. Yani bütün varlığıyla Allah'ın dinine sarılması icap ediyor. Ki Rabbimiz Azze ve Celle'nin de emri budur. Fıtrat dinine bütün varlığınla sarıl ve gereğini gündeme getir. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu teala anhadan rivayet edilir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: 10 şey vardır ki bunlar fıtrattandır. Bıyığı kesmek, sakalı uzatmak, misvak kullanmak, burnuna su çekmek, tırnak kesmek, parmak mafsaralarını yıkamak, koltuk altını yolmak, kasıkları tıraş etmek ve su ile taharet etmek diye Resulullah sellem buyurdular. Ravilerden Zekeriya demiştir ki Mus'ab 10'uncuyu unuttum, meğer ki mazmaza ola dedi. Demek ki ola ki budur diye. Kuteybe demiş ki ve ki intikasul ma, yani istinca dedi ibaresini ziyade etmiştir. Dolayısıyla bunun da fıtrattan olduğu, yani onuncusu olduğu, ravinin unutma ihtimali olan, yine fıtrattan olarak kabul edilen de budur. Hadisimiz Sahih Müslim, Kitab-ı Tahare, Bab 16, Hadis 56. Aynı hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, Sünnen-i İbn-i Mace, Sünnen-i Ebu Davud'da sıhhatli senetlerle yer almıştır. Enes bin Malik radıyallahu teala'dan rivayet edildi ki o şöyle demiştir: bıyıkları kısaltmak, kasıkları tıraş etmek, koltuk altını yolmak ve tırnakları kesmek hususunda bu işleri 40 geceden fazla bırakmamamız tayin ve tespit edildi. Fıtrattan olan bu amellerin de mutlaka belli bir zaman içinde gerçekleştirilmesi lazım ki Enes bin Malik'in beyanıyla 40 geceden fazla olmaması lazım. Bir haftayla 15 gün içinde olmasının gereğine dair de rivayetler var. Hadisimiz Sünen İbn-i Mace, Kitab-ı Tahre, Bab 8, Haber 295'te kayıtlıdır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam fıtrattan olan şeylerin aynı zamanda müşriklere muhalefet olduğunu da beyan buyurur. Çünkü müşrikler fıtratı bozanlardırlar. Her şeyden önce insanın fıtratında tevhid var. Tevhidi bir tarafa bırakıp Allah'a şirk koşmak fıtrata muhalefettir. Siz fıtrata muhalefet eden müşriklere muhalefet edin. Yani fıtratın gereğini ortaya koyun manasında aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Müşriklere muhalefet ediniz. Hal ve hareketlerinizde onlara benzemeyiniz. Sakalları bol bırakınız. Bıyıkları derince kesiniz buyurmuştur. Buradaki derince kesiniz, kısaltınız demektir. Hadisimiz Sahih Bukhari, Kitab-ı Libas, Bab 64, Hadis 108 ve 109. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'in Kitab-ı Tahare, Bab 16, Hadis 54'te yer almakta ve 55. hadiste ise şu ziyade de var. Meclislere muhalefet edin. Yani burada müşrikler denince bütününü içine alıyor. Şirk ehli, İslam'ın dışında olan bütün ideolojiler şirk ehlidirler. Bunun sağı ve solu söz konusu değil. Sağdan da gelse, soldan da gelsen şirk şirktir. Küfür küfürdür. Gayri İslamilik gayri İslamiliktir. Sağdan gelirse mühim değildir. Ne de olsa bizimkiler, soldan gelirse vurun abalıya. Kesinlikle yanlış olan bir anlayış, batıl olan bir anlayış. Hak geldi, batıl yok oldu. Müşriklere muhalefet ediniz. Fıtrat dinine ters düşenlere siz ters düşün. Hükmü Allah'tan başka mercilere vermek isteyenlere veya verenlere siz ters düşün. Onlara muhalefet edin. Hüküm sadece Allah'a aittir. İslam'a ters düşenlere siz de ters düşün. Eğer onlara ters düşerseniz fıtratınızı koruma altına alırsınız. Eğer onlara uyarsanız siz de onlar gibi olursunuz. Rabbimiz Enam suresinin 121. ayet-i kerimesinin sonunda buyurdular ya, eğer onlara itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz veya müşrikler olursunuz. İmam Ebu Bekir İbn Arabi aleyhi rahme Ahkam tefsirinde bunu tefsir ederken diyor ki, eğer ki bir Müslüman, ben müminim diyen bir şahsiyet ehli şirkin akidesini, anlayışını, görüşünü benimseyerek onlara itaat ederse o mutlaka müşrik olur. Eğer onların inançlarını, yani akidelerini, hayat anlayışlarını red ederek sadece amelen onlara itaat ederse bu bir fısktır. Yani sapıklıktır, yoldan çıkıştır. Allah'a baş kaldırmadır, günahtır. Yani şirk olmamakla beraber korkunç bir suçtur, günahtır, fısk-ı fucurdur, zulümdür, Allah Azze ve Celle'yi gadaplandırmadır ve hiçbir mümin de bu halde bulunamaz. Yani her ne kadar ilk bakışta İmam Ebu Bekir İbn Arabi aleyhi rahme bu mesele yumuşatmış gibi görünüyorsa da, ki şu anda Türkçe tercüme olarak elimizde bulunan İmam Kurtubi'nin tefsiri Enam suresinin 21. ayet-i kerimesine bakılacak olursa, Ebu Bekir İbn Arabi aleyhi rahmeden naklederek bu olayı gündeme getiriyor. Birisine bakıyorsun, efendim bu şirk değil ya, o kişi şirk koşmuyor ya, ne ederse etsin önemli değil. Hayır. Ehl-i sünnet akidesinde çok önemli bir vakadır. Hatta öncülerimiz, büyüklerimiz, İslam alimleri şu tespitte bulunmuşlardır. Allah onlara rahmet eylesin. Demişlerdir ki, suçun, günahın küçüğüne ve büyüğüne bakma. Kime karşı isyan ettiğine dikkat et. Bu küçük günahtır, bu büyük günahtır meselesini gündeme getirme ihtiyaç yok. Sen kime karşı baş kaldırıyorsun, kime karşı isyan ediyorsun, bir bak bakalım. Elbette ki o da, o zat, elbette ki o makam sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Kendisine isyan edilen zat Allah Azze ve Celle'dir. Ha, küçük günahla isyan etmek de büyük günahla isyan etmek arasında sadece suçun küçüğü ve büyüğü söz konusu, yoksa isyan etmek, baş kaldırma konusunda ikisi de aynıdır. İtaat etmeyi reddetme konusunda ikisi de aynıdır. Sadece suçun ağırlığı ve hafifliği fark etmektedir. O halde müminler mutlaka müşriklere muhalefet etmelidirler. Ben onlara akidevi olarak uymuyorum ya, evet uyuyorum ama, itaat ediyorum ama, müşriklere yani çağın tağutlarına, Allah'ın hükümlerini reddedip kendi hükümlerini gündeme getirerek toplumları sevk ve idare etmek isteyen ve eden çağın zalim egemen tağutlarına itaat ediyorum, onların hükümleriyle hükmediyorum ya da hükümleriyle hüküm olunmayı arzu ediyorum, hayatımı onların hükümlerine göre tanzim ediyorum ama akidevi olarak inançta onların inançlarını, ideolojilerini reddediyorum. İmam Ebu Bekir İbn Arabi diyor ki bu fısk işlemektedir. E canım önemli değil, adam şirk koşmuyor ya, acaba İslam'da haşa fısk işlemeye bir cevaz mı var? Günah işlemeye, haram işlemeye bir cevaz mı var? Şirk koşmasın da o kişinin istediği haramı işlesin, caizdir, serbesttir mi diyen var. İmam İbn Arabi sadece meselenin akidevi yönüyle ameli yönü arasındaki farkı gündeme getiriyor. Yoksa fısk-ı fucura herhangi bir fetva, herhangi bir cevaziyet söz konusu değildir. Rabbimiz Azze ve Celle onlara itaat etmeyin emrini verirken, eğer onlara itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz uyarısını beyan buyururken, aleyhissalatü vesselam müşriklere muhalefet ediniz buyuruyor. Bu buyruklar ortadayken nasıl oluyor ki kendini Müslüman kabul edenler müşriklerle aynı safta beraber olabiliyorlar? Hatta onların hizmetkarları oluyorlar. Onların hükümleriyle hayatlarını tanzim ediyorlar. Onların yasaları çerçevesinde görevlerini yürütüyorlar. Rabbimiz Azze ve Celle müşriklerden, kafirlerden dost edinilmemesi, müminleri bırakarak kafirleri dost etmemeyi, edinmemeyi mutlak emrederken Ali İmran suresinin 28. ayet-i kerimesinde Yahudi ve Hristiyanları asla veliler yani dostlar edinmeyin, onlar birbirlerinin velileridirler diye buyururken Rabbimiz onun insanlık alemine göndermiş olduğu son nebi ve son resul, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müşriklere muhalefet ediniz emrini veriyor. Ama birileri kendilerini Müslüman kabul ederek, kendilerinin Müslüman olduğunu beyan ederek muhalefeti bir tarafa, küfür ve şirk sistemini ayakta durdurabilmek için can atıyorlar. Onlara hoş görünmek için, kendilerini kabul ettirebilmek için her türlü şirk ve her türlü küfrü işlemekten de çekinmiyorlar. Ve o insanlar birilerinin nezdinde ise önderdirler, toplum mühendisleridirler, toplum yöneticidirler, hatta ulul emirdirler. Elbette ki hakikatin ölçüsü birileri tarafından kaybolduktan sonra birçok sapıklıklar hidayetmiş gibi görünür. Birçok dalalet birilerinin nezdinde hidayet olarak kabul edilir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Gülperek Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: 103.2 Özel FM.
14: Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.
15: Özel efem.
16: Özel efem. Allah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Değerli dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Muhammed Yusuf'la Kutsadi Yüksel'in kaleme aldığı Bu Böyledir isimli kitap ile birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenler, geçen haftaki programımızda Amel Niyetin Göstergesidir başlıklı bölüm ile birlikte olmuştuk. Bu bölümde ameller ancak niyete göredir, herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicreti elde edeceği bir dünya yahut evleneceği bir kadın içinse, onun hicreti de hicret ettiğinedir. Hadisiyle birlikte olmuştuk. Kısaca özet geçmek gerekirse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadislerinde bizlere bir amelin makbul olabilmesi için ancak salih niyet, yani bu amelin sadece Allah rızası için yapılması gerektiğini bizlere öğretiyordu. Dolayısıyla iyi niyet taşıyan birinin amelinin kötü olması o ameli, yani o eylemi temize çıkarmayacaktır. Netice-i kelam, yaptığımız amellerde öncelikle içimizden geçirmiş olduğumuz niyetin ne kadar önemli olduğunu bu hadisten öğrenmiş oluyoruz. Değerli dinleyenler, bu haftaki programımızda Gerçek İmanın Lezzeti başlıklı bölüm ile birlikte olacağız. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam: Kimde üç şey bulunursa imanın lezzetini tatmış olur. Allah ve Resulü, kendisine başkalarından daha sevgili olan kimse, bir kulu seven fakat yalnız Allah için seven kimse, Allah kendisini kafirlikten kurtardıktan sonra yine kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmayan kimse. İmam Müslim'in bir rivayetinde hadisin son cümlesi şu şekilde kaydedilmiştir: Enes radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselam buyurdu diyerek ötekilerin hadisinin benzerini söylemiş, şu kadar var ki o küfre dönmekten ifadesinin yerine Yahudi veya Hristiyan olmaya dönmekten denmiştir. Hadiste geçen halabetül iman, yani imanın tatlılığı veya imanın lezzeti ifadesi, İmam Nesai'nin bir rivayetinde halabetül İslam, yani İslam'ın tatlılığı veya lezzeti diye yer almıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi imanın ve İslam'ın tatlılığı, yani lezzeti, birbirinden ayrılmayan bir bütündür. İmanın lezzetini almak, İslam'ın lezzetini almak demektir. İman kalben tasdik, İslam vücut ile ispattır. Sahih-i Müslim şarihi İmam Muhyiddin Nevevi bu hadisi şerif İslam'ın esas kaidelerinden büyük bir kaidedir demiştir. Buhari şarihlerinden Bedrüddin Ayni bu söze şunları ilave etmektedir: Nasıl büyük bir kaide olmasın ki bu hadiste imanın aslını, hatta aynini teşkil eden Allah ve Resulullah sevgisi vardır. Hakikatte Allah ve Resulullah sevgisi, Allah'tan başkasını sevmemek ve küfre dönmekten tiksinmek, imanı haddi zatında kuvvetli, kalbi imana yatkın ve imanı etiyle kanına karışmış olan kimselere müyesserdir. İşte imanın tadını bulacak olan ancak bunlardır. İslam'ın esas kaidelerinden biri olan bu hadis-i şerifte gerçek imanın üç temel ilkesi gündeme gelmiştir. Bu üç temel ilkenin bir arada bulunmasıyla imanın veya İslam'ın lezzeti alınabilir. Çünkü bu üç ilke birbirinden ayrılmazlar. Birisinin bulunduğu yerde diğerleri de bulunur. Bu ilkeler birbirlerinin lazımlarıdırlar ve birbirinden kopmaları mümkün değildir. Gerçek iman bunlarsız olmaz ve bunlar olmayınca gerçek imandan söz edilemez. Şimdi imanın veya İslam'ın lezzetine ermenin ilkeleri olan üç ilkeyi birer birer ele alalım. 1- Allah ile Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olmak. Bir muvahhid mümin Rabbi ve ilahı Allah'ı her şeyden daha üstün görüp her şeyden daha çok sevmelidir. Allah'a karşı olan sevgisi başka şeylere olan meyli ile hiç kıyaslanmaz, denk tutulmaz bir sevgi olmalıdır. Bu sevginin göstergesi ise katıksız ve şüphesiz bir iman ile itirafsız bir itaattir. Allah Azze ve Celle yegane yaratıcı ve yegane hakim olandır. Ondan başka bir yaratıcı olmadığı gibi ondan başka insanın hayatına hakim olan bir başkası da yoktur. Muvahhid müminler buna böyle iman eder, böyle kabul eder ve bunu hayata böyle uygularlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle hem göklerde hem de yerde yalnız ve yalnız ilah olan O'dur. Yaratmak ve emretmek yalnızca O'na mahsustur. Hüküm yani hakimiyet kayıtsız şartsız O'na aittir. Mümin Müslümanların hayatları boyunca itaat edecekleri tek merci Allah Teala'dır. Muvahhid müminler Rableri Allah'a itaat ettikleri için Allah'ın hükümleriyle hükmeden mümin ulul emre de itaat ederler. Heva ve heveslerini ilahlaştıranlara asla itaat etmez, Allah ile ilişkisini kesenlerle ilişkisini keser, İslam'ı reddedenleri reddederler. Rabbimiz Allah Teala bu hakikatleri şu ayeti kerimelerinde beyan buyurur. Göklerde ilah olan ve yerde ilah olan O'dur. O hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisinin olan Allah ne yücedir. Kıyamet saatinin ilmi onun katındadır ve siz ona döndürüleceksiniz. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca onundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Şayet Allah'a ve Resulüne iman ediyorsanız. Bu hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Şunlardan hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık, alabildiğine ayıplanan, kötüleyen, söz getirip götüren. Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, alabildiğince günahkar. Zorba saygısız, sonra da kulağı kesik. Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz. Ve her gece günün son namazı olan vitir namazını eda eden muvahhid müminler, namazın vitrinde yani son rekat olan üçüncü rekatında rükuya varmadan önce ve kıraattan sonra Allahu Ekber diye tekbir getirip ellerini kaldırır, tekrar bağladıktan sonra okuduğu kunut duasında şunları söyleyip Rabbi Allah'a söz vererek ahd ederler. Sana isyan edenleri reddeder ve terk ederiz. Bu kunut duası Emirül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan, onun oğlu Abdullah bin Ömer'den ve Abdullah bin Mesud'dan rivayet olunmuştur. Gerçek imanın lezzetini tadan muvahhid mümin Müslümanların yegane Rableri Allah'a karşı olan sevgilerinin gereği budur. Allah'a hiçbir şüphe duymadan ve imanına hiçbir batıl karıştırmadan iman etmek, imanın gereği olan Allah'ın razı olduğu salih amelleri işlemek, yani tam teslimiyet ile itaat etmek, Allah'ı sevmenin göstergesidir. Muvahhid mümin yalnız ve yalnız Allah'a itaat edecek ve hevasını ilahlaştıran kim olursa olsun reddedip itaat etmeyecektir. Bu Rabbimiz Allah'ın kesin emridir. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. Kafir ve müşrikler Allah'tan başka taptıkları put ilahlarını Allah'ı sever gibi severler. Çünkü onlar Allah'a ortak ettikleri put ilahlarından korkuyor ve umuyorlar. korku ve umutlarını Allah'a şirk koştuklarına bağlıyorlar. Halbuki gerçek imana sahip mümin muvahhidler ancak yegane Rableri Allah'tan korkar ve ondan umarlar. Gerçek imanın sahih olma şartlarından birisi de korku ve umut arasında olmaktır. Bundan dolayı mümin Müslümanların Allah'a olan sevgileri çok kuvvetli ve bu sevginin ne üstünde bir sevgi vardır ne de denge olabilecek bir sevgi olabilir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Allah'a olan bu sevginin göstergesi ise yegane hayat önderimiz Resulullah Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Resulullah Aleyhisselam'a tabi olup itaat etmek, yani onun sünneti üzere yaşamak, onun gibi davranmak Allah'a olan sevginin gereğidir. Mümin Müslümanların böyle olmalarını emreden bizzat Allah Teala'nın kendisidir. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Mümin Müslümanların Allah'a ve Resulüne olan sevgilerinin üstünde hiçbir sevgi yer alamaz. Almamalıdır da. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, yani başkalarına karşı olan sevgi Allah ve Resulullah'a olan sevginin önüne geçerse, bu hal tevhid akidesine ters olup imanı zedeleyen bir haldir. Bunun için şöyle buyurur Rabbimiz Allah. De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihat etmekten daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur yegane hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah aleyhisselam. Hiçbir kul ben kendisine ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kemaliyle iman etmiş olmaz. Gerçek imanın tadına ermenin ölçüsü bir başka hadiste de şu şekilde beyan edilir. Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. İmanın tadını Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak da Muhammed'e razı olan tatmıştır. Mümin muvahhid kulun her şeyi Allah için olması, imanın bütünleşmesi demek olduğu gibi amellerin en faziletlisidir. Muvahhid müminler Allah için sever, Allah için buğz ederler. Allah yolunda Allah için sadaka verir, kötülüklerin her türlüsünü Allah için önlerler. Muaz el-Cüheni radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Kim Allah için verir, Allah için önler, Allah için sever, Allah için buğz eder ve Allah için evlenirse o kimsenin imanı bütünleşir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam. Amellerin en faziletlisi sevdiğini Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Maddi ve manevi bütün imkanlarını kullanarak Allah'a ve Resulü aleyhisselama inanıp itaat eden, yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye göre yaşayan mümin muvahhidler, Allah ile Resulünü başkalarından daha çok sevdiklerini ispatlamışlardır. Onların katıksız imanları ve itirazsız teslimiyetleri bu sevginin apaçık belirtisidir. 2. Bir kulu sevmek, fakat yalnız Allah için sevmek. Yalnız müminler kardeştir ve aralarındaki sevgi de onları kardeş kılan Allah içindir. Onlar Allah için ve Resulünün gösterip öğrettiği ölçüyle birbirlerini severler. Birbirinin kardeşi olduğuna inanıp kabul eder ve bir vücudun organları olduğunun farkına varırlar. Aralarındaki ilgi ve ilişki Rableri Allah'ın emrettiği şekilde gerçekleşir. Onlar körleştiren bir sevgiyle değil, şuurlu ve bilgilenmiş bir şekilde birbirlerini severler. Olgun mümin Müslüman olma yolunda birbirlerini tamamlar ve kusurlarını gidermeye çalışırlar. Birbirlerini Allah için seven mümin muvahhid kullar için İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Hayat Önderimiz Resulullah Aleyhisselam. Allah'ın kulları arasında öyle kimseler vardır ki kendileri peygamberlerden ve şehitlerden olmadıkları halde Allah indindeki derecelerinden dolayı kıyamet gününde peygamberler de şehitler de kendilerine gıpta edeceklerdir. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, onlar kimlerdir? Bize haber ver dediler. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Onlar aralarında akrabalık bulunmadığı, aralarında mal alıp vermedikleri halde Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı seven ve onun sebebiyle birbirini seven kimselerdir. Allah'a yemin ederim ki onlar nur üzerindedirler. Onların yüzleri de nurdur. Kıyamette insanlar korktuğu vakit onlar korkmayacak, insanlar üzüldüklerinde onlar üzülmeyeceklerdir. Ve şu ayeti okudu. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederlenecek de değildir. Bir sonraki ayeti kerimede Allah'ın velileri yani dostları olan mümin, muvahhid, muttaki, Müslüman kulların vasıfları şöyle beyan olunur. Onlar iman edenler ve Allah'tan sakınanlar muttakilerdir. Emirul Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu an, Ebu Hureyre radıyallahu an ve Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'ın görüşüne göre Allah'ın dostlarından maksadın aralarında maddi bir çıkar ve akrabalık bağı olmadan birbirlerini Allah için seven kimselerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam. Hiç şüphe yok ki kıyamet gününde Allah, nerede benim azametim için birbirini sevenler, bugün ben onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim gölgemden başka hiçbir gölge bulunmayan günde diyecektir. Birbirlerini yalnız Allah'ın rızası için sevenler, bu sevgiden dolayı hiçbir maddi menfaat beklemeyenler, yani mümin Müslümanlar bu dostluklarını sürdürürken çok dikkatli olmalıdırlar. Allah için olan bu dostluklarını kıskanan, mümin Müslümanların apaçık düşmanı olan şeytan ve şeytanın hizbinden insanlar, onların aralarına girip onları birbirine düşman yapabilirler. Bu konuda çok dikkat etmeli ve hassas davranılmalıdır. Mümin Müslümanlar birbirlerini Allah için severken ölçülü ve dengeli olmalıdırlar. Ölçüyü kaçırmak ve dengeyi bozmak suretiyle aşırı gidenler her zaman kaybeder ve helak olurlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Taşkınlar, haddini aşanlar, aşırı gidenler helak olmuştur. Sevgide ve dostlukta aynı zamanda kinde ve düşmanlıkta ölçülü olmayı, ölçüyü de dengede tutmayı emreden Resulullah'tır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Hayat Önderimiz Resulullah aleyhisselam. Sevdiğini azar azar sev, belki günün birinde sevmediğin kişi olur. Ve sevmediğine de azar azar buğz et, belki günün birinde sevdiğin kişi olur. Aşırı derecede sevgiden sonra ortaya çıkan kırgınlık ve düşmanlıklar insanı manen yıkar, çok üzer yıpratır. Aşırı düşmanlıktan sonra ortaya çıkan dostluklar insanı evvelki aşırılığından dolayı mahcup eder ve birbirlerinin yüzüne bakamayacakları bir durum ortaya çıkarır. Bundan dolayı sevgide ve düşmanlıkta aşırı gidilmemeli, her iki konuda da dengenin sağlanması gereklidir. Emirul Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Sevgin taşkınlık derecesinde bir yük olmasın. Düşmanlığın da yok etme derecesinde telef olmasın. Ravilerden Eslem dedi ki, bu nasıldır diye sordum. O şöyle dedi. Sevdiğin zaman çocuğun düşkünlükle sevmesi gibi külfetle seversin ve düşmanlık ettiğin zaman da arkadaşının yok olmasını istersin. Yegane Rabbimiz Allah mümin Müslüman kullarına adaleti ayakta tutmayı, aşırı gitmemeyi ve dengeli olmayı emretmektedir. Maide suresinin 8. ayetini dinleyelim. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah Aleyhisselam, mümin Müslümanların birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerekiyorsa öğretmiş, dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurmuştur Resulullah: "Kardeşinle münakaşa etme, onunla kırıcı şekilde şaka etme ve ona yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma." Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir: "Bir kardeşi sevdiğin zaman onunla münakaşa etme, ona fena harekette bulunma ve ondan başkasına nasıl adamdır diye sorma. Olur ki onun bir düşmanı ile karşılaşırsın da onda olmayan bir şeyi sana bildirir, böylece seninle onun arasını açmış olur." 3. Allah kendisini kafirlikten kurtardıktan sonra yine kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmamak. Küfür ve şirk bir inançtan, bu inancın gereği olan hayattan kurtulup iman ve İslam nimetine kavuşan mümin Müslüman kişi çok hassas olup her halinde dikkatli davranmalıdır. Çünkü şeytan ve şeytanın hizbinden olan insanlar mümin Müslümanın baş düşmanıdır. Bu apaçık olan düşmanlar gerek maddi gerekse manevi cepheden mümin Müslümanların ayağını kaydırmak, onu tekrar küfre ve şirke döndürmek için var güçleriyle çalışmakta, tüm imkanlarını kullanmaktadırlar. Bu konuda ne kadar gizli ve açık oyunları varsa ortaya koymakta, her türlü tuzağı kurmaya devam etmektedirler. Şeytan ve yeryüzünde şeytana tabi olmuş insanlar, yani tağuti ideolojileri benimsemiş olanlar, mümin Müslümanları tevhid akidesinden ve İslam üzere yaşamaktan alıkoymak için dosdoğru olan hak yolunun başını tutmuş, kulları saptırmaya var gücüyle uğraşmaktadırlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bunu mümin Müslüman kullarına haber vermekte, şeytan ve şeytanın hizbine karşı çok uyanık davranmayı emretmektedir. Araf suresi 16 ve 18. ayetleri dinliyoruz. Şeytan dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." Allah dedi ki: "Kınanıp alçalmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım." Ve insan kullarına seslenerek onları şeytan ve şeytanilere karşı dikkatli olmaya çağıran Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Ey Adem oğulları, şeytan anne ve babanızı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırtarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları inanmayacakların dostları kıldık." Araf suresi 27. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şu olayı anlatır: "Resulullah aleyhisselam bir gün bize bir çizgi çizdi. Sonra bu Allah'ın yoludur buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra bunlar bir takım yollardır. Onlardan her yolun başında ona çağıran bir şeytan vardır buyurdu. Sonra da şu ayeti okudu. Enam suresi 153. ayet. Bu benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın." Allah ve Resulü mümin Müslümanları şeytana ve İslam topraklarını işgal edip İslam'ı devre dışı bırakıp müminleri esaret altında tutarak şeytani düzenlerini egemen kılan tağutlara karşı böyle uyarmaktadır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh ise Resulullah'ın okuduğu Enam suresi 153. ayeti ve benzeri ayetleri şu şekilde izah etmektedir: "Allah müminlere cemaat halinde olmayı emretti ve onlara ihtilafa düşmeyi ve bölük pörçük olmayı yasakladı. Ve kendilerinden önceki ümmetlerin Allah'ın dini hususunda tartışıp birbirine düşmeleri sebebiyle helak olduklarını haber verdi. İşgal altında bulunan İslam topraklarındaki egemen tağuti güçler, mustazaf mümin Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak ve tevhidi kendilerini unutturmak için tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Temel eğitimlerinden gazete, dergi, radyo, televizyon ve sinemalarına varıncaya kadar her sahada küfür ve şirk gündemdedir. bütün eğitim araçlarıyla insanlara küfür, şirk, fısk ve fücur aşılamak için çalışmaktadırlar. Yüzyıla yakın bir zamandır işgal altındaki İslam topraklarında yaşayan mustazaf, mazlum, mümin Müslümanlara uygulanan bu korkunç zulüm birkaç nesli mahvu perişan etti. Gün geçtikçe, yıllar yılları kovaladıkça bu irtidat hareketi her türlü zulmü, işkenceyi ve şeytani planlarıyla korkunç bir boyut kazandı. Öyle garip ve acayip bir nesil ortaya çıktı ki, adı Müslüman fakat akide bakımından fikren ve fiilen İslam ile çatışan, hatta savaşan bir durum sergiler oldular. Allah dostları olan muvahhid müminlere düşman, fakat Allah düşmanları olan müstekbir tağutlara dost olan bir nesil. İşte ateşe atılmak bu haliydi. Muvahhid mümin Müslümanların bu hale düşmemeleri için uyarıyor yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselam. İman ettikten sonra irtidat, yani İslam'dan çıkmak, ateşe atılmaktır. O hal üzere ölmek ebedi cehennemlik olmaktır. İrtidat eden kişi ya İslam'ın temel ilkelerinden birisini veya birkaçını inkar etmiş ya da yegane Rabbimiz Allah'ın zatına veyahut sıfatlarına şirk koşmuştur. İrtidat böyle gerçekleşir. İşgal edilerek Darül Harbe dönüşen İslam topraklarında egemen tağutların bütün çabaları bu irtidat hareketini hızlandırıp çoğaltmaktır. İman ettikten sonra tekrar küfür ve şirke dönerek o hal üzere ölenleri affetmeyeceğini beyan buyuran Rabbimiz Allah, mümin Müslüman kullarını şöyle ikaz ediyor. Bakara suresi 217. ayete kulak veriyoruz. Eğer güç yetirirlerse sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse artık onların bütün işledikleri amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır. İnsanı ebedi cehennemlik yapan korkunç irtidat hali, İslam'dan başka bir hayat nizamını benimsemek ya da İslam'a rağmen tağuti ideolojileri kabul etmekle gerçekleşir. İslam'ı bırakıp ondan uzaklaşarak tağuti ve beşeri herhangi bir ideolojik sistemi benimseyip onu hayata egemen kılanlar, bununla beraber İslam'ı hayattan uzaklaştırıp mahkum edenler, İslam ile ilişkilerini kesmişlerdir. Daha önce Müslüman olduklarını zannedip söylüyorlarsa da İslam'ı bırakıp gayri İslami herhangi bir tağuti sistemi kabul ettiklerinden dolayı irtidat gündeme gelmiş olur. Yegane Rabbimiz, Melikimiz ve İlahımız Allah Azze ve Celle İslam'dan başka bir inancı benimseyip onun ilkelerine göre hayatı tanzim edenleri kabul etmemekte, onları da onların o tağuti sistemlerini de reddetmektedir. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O ahirette de kayba uğrayanlardandır. Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve Resulünün hak olduğuna şahit oldukları halde imanlarından sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez. İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetlerinin üzerine olmasıdır. İçinde temelli kalıcıdırlar. Onların azabı hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. Ancak bundan sonra tevbe edenler, salih olarak davrananlar başka. Çünkü Allah gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. Âl-i İmran Suresi 85-89. İslam yegane hayat nizamıdır. İslamsız bir ömür sürmek dünyada zillet, ahirette ebedi ateşte olmaktır. Yegane hayat nizamı İslam'ı tanıyan, onunla tanışan ve onu bırakıp başka ideolojileri, başka sistemleri kabul edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetledikleri kişilerdir. İrtidat edenler daha sonra pişman olur, tevbe eder, tekrar İslam'a döner ve mümin Müslümanlarla kardeş olursa Allah kendilerini affedeceğini beyan buyurur. Çünkü gerçekten Allah bağışlayan ve esirgeyendir. İşgal altındaki İslam topraklarındaki İmam Ebu Bekir radıyallahu anhsız olan irtidat hareketlerinin içine düşenler, müstekbir tağutlara ya tamamen ya da kısmen itaat edenlerdir. İkrah-ı mülci ve zaruret hali olmadan işgalci tağuti güçlere itaat etmek, onların egemenliklerini kabul etmek, irtidadı ortaya çıkarır. İkrah-ı mülci ve zaruret halinin şartları iyi bilinmeli ve idrak edilmelidir. Bu şartlar kişinin keyfi yorumlayacağı, dünya menfaati için tevil edeceği şartlar değildir. Rabbimiz Allah, Muhammed Suresi 25 ve 29. ayetler arasında imandan sonra küfre dönmenin sebebini beyanla şöyle buyurur. Şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenleri şeytan kışkırtmış ve uzun emellere kaptırmıştır. İşte böyle, çünkü gerçekten onlar Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki, size bazı işlerde itaat edeceğiz. Oysa Allah sakladıkları şeyi biliyor. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte böyle, çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyi çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kendilerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Kafir ve müşrikler, bir de irtidat edenler yani mürtetler Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onların zararları ancak kendilerine ve onları engellemeyen, onlarla mücadele edip onların şerlerini, zulümlerini ortadan kaldırmayan diğer insanlaradır. Onların zararları insanlık aleminedir, dünya hayatına ve yeryüzünedir. Ekini ve nesli yok eder bu şer ve zulme dayalı iktidarlar. O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez diye buyurur Allah. Ve Rabbimiz Allah, Ali İmran suresi 176 ve 177. ayette şöyle buyurur. Küfürde büyük çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azap vardır. İslam, iman ettikten sonra küfre ve şirke geri dönmek demek olan irtidat suçunu işleyenlere hayat hakkı tanımaz. Mürtetler tevbeye davet olunurlar. Eğer tevbe eder ve irtidattan vazgeçerek tekrar İslam'a dönüp ihtida ederlerse affolunurlar. Eğer irtidatlarında inat eder, vazgeçmezler ise İslam devletinin hakim olduğu ve Allah'ın hükümleriyle hükmedilen Darül İslam'da öldürülürler. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Allah'tan başka ibadete layık ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmekte olan Müslüman bir kimsenin kanı helal olmaz. Ancak şu üç şeyden biriyle helal olur. Maktulün hayatı karşılığında öldürülmesi. Zina edenin evli yahut dul olması. İslam dininden çıkıp Müslüman cemaatini terk etmesi. Rabbimiz Allah Maide suresi 54. ayette şöyle buyurur. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri dönerse, kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü, onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Ve tevhid akidesini yani sağlam imanı ve salih amelin korunması için kimlere dost olunacağını beyan buyurur Rabbimiz Allah Maide suresinin 57. ayetinde. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun edinenleri ve kafirleri dostlar edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız Allah'tan korkup sakının. Sizin dostunuz ancak Allah, onun Resulü, rükû ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veli edinirse, hiç şüphe yok ki, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdırlar. Katıksız imanın lezzetini tatmış olan mümin vahidler, bu duruma dikkat etmeli ve bu konuda çok hassas davranıp uyanık olmalıdır. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, programımızı burada noktalamak durumundayız. Bu haftaki programımızda Gerçek İmanın Lezzeti başlıklı yazı ile birlikte olduk. Peygamber Efendimiz hadislerinde kimde üç şey bulunursa imanın lezzetini tatmış olur. Bu hadiste Peygamber Efendimiz bize üç maddede imanın lezzetini tadan kişinin vasıflarını anlatıyordu. Birinci vasıfta, Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olan kimse, yani burada Allah ve Resulünü hiçbir şeyin önüne geçirmemek, Dünyada hiçbir şeyi gerek ailemiz, gerek malımız, mülkümüz, gerek evlatlarımız, gerekse eşimiz de olmak kaydıyla hiçbir kimseyi ya da hiçbir şeyi Allah ve Resulünden daha fazla, daha çok sevmemek, Allah ve Resulünü her zaman birinci derecede tutmalıyız. İkinci maddede bir kulu seven fakat yalnız Allah için seven kimse buyurmuştur Resulullah Aleyhisselam. Burada da Allah Resulü bize herhangi bir şeyi ya da herhangi bir kimseyi severken, arzularken, isterken İslam dininin sınırları içerisinde, Allah'ın hudutlarının içerisinde, Allah'ın hudutlarının dahilinde sevmemiz gerektiğini, herhangi bir şeyden nefret edeceğimiz zaman, herhangi bir şeyden hoşlanmayacağımız, ondan uzaklaşmak istediğimiz zamanda da Allah ve Resulünün sınırları dahilinde nefret etmemiz, uzaklaşmamız gerektiğini vurgulamaktaydı. Son maddede Allah kendisini kafirlikten kurtardıktan sonra yine kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmayan kimse. Burada da kişi hidayete erdikten sonra, İslam dinine girdikten sonra, Kur'an ve sünneti tanıdıktan sonra İslam'dan çıkmayı, irtidat etmeyi ateşe atılacakmışçasına şedid ve korkunç olarak görmesi gerektiğini anlatıyor Peygamber Efendimiz. Yani İslam'a giren bir kişinin, hidayete ermiş bir kişinin dinden çıkmanın ne kadar korkunç bir şey olacağını anlaması gerektiğini anlatan bir maddeydi. Kıymetli dinleyenler, dediğimiz gibi programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya Tevhide Davet başlıklı yazı ile birlikte olacağız. Haftaya dek görüşene kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir: kabre azıksız giren kişi denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Dilimi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağut

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: ما أنه درب طويل.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
4: Özel FM. Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saffat 99-101. Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki, ben Rabbime gidiyorum. O bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
2: Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Sorumluluk varsa umutsuzluk yoktur. Bugün benliğimizi, varlığımızı içten içe kemiren yeni virüslerle, mikroplarla karşı karşıyayız. Vurdum duymazlık, kozmopolitlik, boş vermişlik, umursamazlık, lakaytlık, labalilik. Uydum kalabalığacı, adam aldırmacı tipler gün geçtikçe çoğalıyor. İşte insanın sefalet, sefahet ve esareti o zaman başlıyor. Sorumluluktan kaçan insanın sonu ve savruluşu gözler önünde. Bu durumda bize düşen kendi gerçeğimize dönmektir. Kendi asli rolümüzü yüklenmektir. Sadece kendisi için yaşama bencilliğinden, bireyciliğinden kurtulmaktır. Başkası için yaşama erdemini kuşanmaktır. Sadece kendimiz için yaşamak şeklindeki bir algıyla kendimizi küçültemeyiz. Misyonumuzu daraltamayız. Aslında sorumluluklarımız belli. Ne geçiştirebiliriz, ne geciktirebiliriz, ne de görüntüyle yetinebiliriz. Ne evlilik buna engel, ne emeklilik bu işin bahanesi, ne de dünyalık emeller ayak bağı. Ne tereddüt, ne tehir, ne de telaş yok. Ne hedef küçültebiliriz, ne zamana yayabiliriz. Ne de yükü omuzlarımızdan atabiliriz. Bize düşen olup biteni sadece izlemek mi olmalı? Olayları yorumlamakla yetinebilir miyiz? Sorumluluklarımızdan sıyrılamayız. Çırpınanlardan olmalıyız, çaba gösterenlerden olmalıyız. Bize düşen budur. Bu işte bana mı düştü kolaycılığından, görevi ıskalama kurnazlığından kurtulmamız gerekiyor. Nasıl olsa bir üstlenen çıkar anlayışı yerine ben değilse kim duyarlılığına dönmemiz lazım. Kimse benim mezarıma girmeyeceğine göre, herkesin amel defteri ayrı ayrı tutulduğuna göre ben ne yaptım sorusu belirleyici olmalı. Evet, benim hesabımı başkası veremez. Elimi taşın altına sokmak zorundayım. Davaya omuz vermek mecburiyetindeyim. Bu iş dilinin ucuyla konuşmakla olmaz. Parmağının ucuyla tutmakla da yürümez. Her şey kayıt altında. Nasıl lakayt kalabiliriz? Kutlu yazıcıların tanıklığı devam ediyor. Nasıl geçiştirebiliriz? Kendimizi beklemeye alma hakkımız yok. Beklenen insan olmalıyız. Benim üzerime ne düşüyor mesuliyet duygusuyla yüreğimizin tir tir titremesi gerekmiyor mu? Zaten İslam diye bir derdimiz varsa durmamız, oturmamız mümkün değil. Hatta evrensel ufuklarda gezinmek için bile yol bulabiliriz. Fitneden eser kalmayıncaya kadar bir mücadelenin aktif öznesi oluruz. Ateş çukurunun kenarında gezinenlere uzanan el bizim elimiz olur. Habire kalplerin kapısını çalmaktan usanmayız. Hayatta olmanın en belirgin ifadesi hareket ve hamledir. Böyle olduğu içindir ki daha çok emek, daha fazla eylem diyoruz. Üşengeç davranamayız, daha fazla geç kalamayız. Sayılı nefeslerimize ne yüklediğimiz önemli. Düşlerimizin gerçekleşeceği bir zaman diliminden geçiyoruz. Evet, rüyalarımızı gerçekleştirmenin biricik yolu mesuliyet ruhu ve mücadele bilincidir. Zamanın sorumluları olarak iyi bir zamanlama ve doğru bir yapılanmayla birçok zorlukları aşabiliriz. Tabii ki bunun için öncelikle bir iç ıstırabı, bir yürek sızısı lazım. Bizi daha ileri hedeflere taşıyacak iman, istikrar, ihlas gerekiyor. Durağan potansiyelimizi harekete geçirecek dinamiklerimizi beslememiz kaçınılmazdır. Öyle bir duyarlılık ki, insanlığın derdi yüzü gülmeyeni, gün yüzü görmeyen, lügatinde rahat, konfor ve özel zevkleri olmayan bir adanış. Kuşkusuz sorumluluk olgunluk ister, özveri ister, özgüven ister. Sorumluluk varsa umutsuzluk yoktur. Sorumluluk duygusuyla müteyakkız, müteveccih, mütevazı ve muttaki olmak vazgeçilmezimizdir. Sorumluluk dengedir, değerdir, diri kalmaktır. Aslında diri olmak da yetmez diriltemedikten sonra. Bir insanı dirilten tüm insanlığı diriltmiş gibi olur diyen bir dinin mensubuyuz. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, dünyadaki tüm kazanımlardan daha öncelikli buna iman etmişiz. Gerçekler böyleyken hala ağırdan alabilir miyiz? Unutmayalım ki salih olmamız da yeterli değil, muhlis olmadıktan sonra.
samimi olmak da yeterli değil. Riyakarların, sahtekarların, hilekarların fitne ve fesat sistemlerini etkisiz hale getirmedikten sonra artık toplumsal ıslah projelerimizi konuşmamız lazım. Çünkü biz çığır açmaya geldik, çukur kazmaya değil. Yük almaya geldik, yük olmaya değil. Tarih yazmaya geldik, tarih olmaya değil. Evet, biz kendimize karşı sorumluyuz. Topluma karşı sorumluyuz. Ve de Allah'a karşı sorumluyuz. Bunu yok sayan kendine yazık etmiştir. Şahsa şahsiyet kazandıran sorumluluk şuurudur. Ademoğlu aleme karşı sorumlu. Çünkü alem Ademoğluna emanet. Diri ve duru bir dinin mensupları neden dirilmiyor, durulmuyor, doğrulmuyor, direnmiyor? Sorumluluklar neden sulanıyor? Duyarlılıklar nasıl da dumura uğruyor? Nitelikli Müslüman sorumluluğun idrakinde olan Müslümandır. Sorumluluklarımız bizi harekete geçiriyorsa bu yaşıyoruz demektir. O halde sorumluluklarını yüklen ve yürü. Yüreklere yürü. Yüzünün akıyla yürü. Yüksünmeden yürü. Çünkü yürümek yüceliktir. Ramazan Kayan, Milat Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmim bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 23. sayfasında yer

مارينو مفاعيل وزنين ده غير منصرف تدريب وتدريبات كلمeleri de temrin ve temarin kelimeleri gibi alıştırma anlamında kullanılır. Bir numaralı alıştırma Ecib anil es'iletil atiyeti aşağıdaki soruları cevapla. Evvelen eyne ra'a Faysal Hamiden? Faysal Hamid'i nerede gördü? Cevaplayalım hemen. Ra'a Faysal Hamiden ve huve yedhulul hammame. Faysal Hamid'i tuvalete girerken gördü. Saniyen eyne zehebe Hamza? Hamza nereye gitti? Faysal yazunnu enne Hamza zehebe ilel mehca. Bu şekilde cevap verebiliriz. Eyne zehebe Hamza? Hamza nereye gitti? Zehebe Hamza ilel mehca şeklinde de cevap verebiliriz. Faysal yazunnu enne Hamza zehebe ilel mehca. Hamza yurda gitti veya Faysal Hamza'nın yurda gittiğini sanıyor şeklindeki bir cümleyi de cevap verebiliriz bu soruya. Salisen, üçüncü cümle. Meta haraca tullabu min Mekke'te ve meta vasalu el medinetel munevvarete. Bu soruyu şöyle cevaplarız. Haraca tullabu min Mekke'te ve şemsu tatlu'u ve vasalu ilal medinetil munevverati ve nasu yahrucuna minel mescidin nebeviyyi ba'de salati zuhri. Öğrenciler Mekke'den güneş doğarken çıktılar ve Medine-i Münevvere'ye insanlar Mescid-i Nebevi'den öğle namazı sonrasında çıkarken Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Rabi'an men ellezî qara'el hadîse? Hadisi kim okudu? Cevap veriyorum. Ellezî qara'el hadîse huve Muaviye. Ellezî qara'el hadîse huve Muaviye. Hadisi okuyan Muaviye'dir. Hamisan ma ma'nâ el hurum fil âyetil vârideti fid dersi ve ma mufraduha. Derste geçen el-hurum kelimesinin anlamı nedir? Ve el-hurumun tekili nedir? Cevap veriyorum. Ma'na el-hurum fil ayetil varideti fid dersi huve el-muhrimune ve mufraduha el-muhrim. El-hurum kelimesi derste geçen ayette zikredilen el-hurum kelimesinin anlamı el-muhrimun yani ihramlılar şeklindedir ve tekili el-muhrimdir. İkinci alıştırmaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Teemmel el-emsiletel atiyete li-vavil hali. Hal vavı için verilen aşağıdaki örnekleri incele. Üzerinde düşün veya üzerinde çalış. Evvelen hacactu ve ene sagirun. Ben küçükken hac yaptım. Saniyen dakhaltul mescide ve nasu yahrucuna minhu. İnsanlar çıkarken camiye, mescide girdim. Salisen mâte r-raculu ve huve nâimun. Adam uyurken öldü. Rabi'an âşe ceddi eksara min mi'eti âmin ve mâte ve ene sagîrun. Âşe ceddi eksar min mi'eti âmin. Dedem 100 yıldan çok yaşadı. Ve mâte ve ene sagîrun. Ve ben küçükken öldü. Hamisan talabtul ilme ve ene mutezavvicun. Ben evliyken ilim talep ettim. Sadisan la taqra
الصحيفة وأنت تمشي في

0: şari'i. Caddede yürürken gazete okuma. Caddede yürürken gazete okuma. Sabi'an kâle teâlâ. Estaizu billah, bismillah. La taqrabu s-salâte ve entum sukâra. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. En-Nisa 43. Nisa suresi 43. ayet-i kerime. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Evet sevgili öğrencilerim, bu alıştırmada size hal vavını ihtiva eden örnek cümleler verildi. Bu cümlelerde geçen vavlar vavı haliyedir. Haliye vavıdır. Bunlar birinci cümlede ve ene sagirun ifadesinin başında yer alan, ikinci cümlede ve nasu yahrucune minhu, cümle üçte ve huve naimun, cümle dörtte ve ene sagirun, cümle 5'te ve ene mutezavvicun, cümle 6'da ve ente temşi fi şari'i ve son cümlede ayet-i kerimede ve entum sukara ifadelerinin başında yer alan vavlardır. 3 numaralı alıştırmaya geçiyorum. Meyyiz vavel atfi min vavil hali fil cümelil atiyeti. Atıf vavıyla hal vavının temyizini yap. Yani birbirinden ayırt et. Fil cümelil etiyeti aşağıdaki cümlelerde. Aşağıdaki cümlelerde atıf vavıyla hal vavını birbirinden ayırt et. Da hattan vahiden tahte vavil atfi. Atıf vavının altına bir çizgi koy. Bir çizgi çek. Ve hattayni tahte vavil hali. Ve hal vavının altına da iki çizgi çek. Bir numaralı cümle. Haracel müderrisu minel fasli ve zehebe ila mektebil müdiri. Evet. Evvelen haracel müderrisu minel fasli ve zehebe ila mektebil müdiri. Bu cümlede geçen zehebe ila mektebil müdiri ifadesinin başında yer alan vav için ne dersiniz? Atıf vavı mıdır? Bağlaç mıdır? Yoksa haliye midir? Evet, atıf vavı olduğu ortada, açık. Harace fiiliyle zehebe fiilini birbirine bağlıyor. Öğretmen sınıftan çıktı ve müdürün odasına gitti. Saniyen dehaltu alel müdiri ve huve yektubu. Müdür yazarken yanına girdim. Bu cümlede ve huve yektubu ifadesinde yer alan vav vavı haliyedir. Bir sonraki sayfaya, sayfa 24'e geçiyoruz efendim. Salisen dehale hamidun ve muaviye vel hasenul fasle وَالْمُدَرِّسُ يَشْرَحُ الدَّرْسَ. Hamid, Muaviye ve Hasan öğretmen ders anlatırken sınıfa girdiler. Anlamını taşıyan cümlede اَلْمُدَرِّسُ يَشْرَحُ الدَّرْسَ ifadesinin başında yer alan vav vavı haliyedir. Hamid ve Muaviye ve Hasan. Bu isimlerin arasında zikredilen vavsa atıf vavıdır. Rabi'an a'riful lugateynil İngilizce ve Fransızca. İki dil, İngilizce ve Fransızcayı biliyorum. İngilizce ve Fransızca dillerini biliyorum. Bu cümledeki el-İngilizce ve'l-Fransızca ifadelerinin arasında yer alan vav, vavul atıftır. خامسا جاءني الولد وهو يبكي ورجع وهو يضحك. Güzel bir örnek, güzel bir cümle. Hem atıf vavını hem de hal vavını örneklendiren bir cümle. Evet, جاءني الولد وهو يبكي. Burada huve yebki ifadesinin başında yer alan vav, vav-ı haliyedir, hal vavıdır. Çocuk ağlayarak bana geldi ve gülerek döndü anlamındaki bu cümlede huve yebki'nin başındaki vav hal vavıdır. Ve raca'a ve huve yadhaku ifadesinde raca'anın başındaki vav atıf vavı, huve yadhaku ifadesinin başında yer alan vavsa hal vavıdır. Sadisan dakhala İsmailul mescide vel imamu yakra'ul fatihate. İsmail imam Fatiha'yı okurken mescide girdi anlamındaki cümlede el imamu yakra'ul fatihate ifadesinin başında yer alan vav. Evet, hadi siz söyleyin bakalım. Vavul hal, vavul atıf hangisi? Artık konunun kolaylaşmış olması lazım sizin için. Vavul hal. Hal vavında dikkat ederseniz tercümelerde hep yaparken ederken, yaparak ederek şeklinde bir anlam söz konusu. Yaparken ederken veya yaparak ederek şeklinde bir anlam söz konusuysa orada bir hal vavı var demektir. Dördüncü alıştırmaya geçiyoruz. Ayyin nev'a kulli vavin mimma varada fil cümletil atiyeti. Aşağıdaki cümlede gelen her bir vavın türünü tayin et. Vallahi ma gıptu yevmen ve ana sahihun la hâzihi s-senete ve la s-senetel mâziyete. Cümleyi anlamaya çalışalım önce sevgili öğrencilerim. Vallahi ma gıptu yevmen, vallahi hiçbir gün devamsızlık yapmadım. Ve ene sahihun, ben iyiyken, sağlıklıyken, yani hasta değilken, ben sağlamken, sağlıklıyken vallahi hiç devamsızlık yapmadım. La hazihi senete ve la senetel madiyete. Ne bu yıl ne de geçen yıl. Ne bu yıl ne de geçen yıl sağlıklıyken devamsızlık yaptım. Vallahi bu yılda, geçen yılda sağlıklıyken devamsızlık yapmadım. Cümlenin başında vavul kasem var. Vallahi. Vavul kasemin harfi cerlerden olduğu bilgisine sahip oldunuz. Ve ene sahihun ifadesindeki vav hal vavıdır. Ben sağlamken. Hal vavında yaparken, ederken ya da yaparak, ederek türünde anlamlar söz konusudur dedik. Bir de buna şunu ekleyelim. Sıfat artı ken şeklinde bir anlam da vardır. Sağlamken, hastayken, sıcakken, soğukken türünde anlamlar vav-ı haliyeye işaret eder. Ve ene sahihun ibaresinin başındaki vavın haliye vavı olduğunu ifade ettik. Cümlenin devamında la es-senetel madiyete ifadesinin başında da bir vav yer alıyor. Bu vav içinde atıf vavıdır deriz. Öyleyse bu cümlede vav'ın türleri toplanmış. Vallahi ifadesindeki vav vavul kasem, ve ene sahihun ifadesindeki vav vavul hal ve la essenetel madiyete ifadesindeki vavsa vavul atıf. 5 numaralı alıştırmaya geçiyoruz. Ekmil kulle cümletin mimma ye'ti bi cümletin haliyetin münasibetin. Vav zaid cümle ismiye. Vav artı isim cümlesi. Ekmil kulle cümletin mimma ye'ti. Aşağıdaki her bir cümleyi tamamla. Ekmil kulle cümletin mimma ye'ti. Aşağıdaki her bir cümleyi tamamla. Neyle tamamlayayım? Bir cümletin haliyetin münasibetin, uygun bir hal cümlesiyle tamamla. Vav artı cümle ismiye. Vav artı isim cümlesi olacak şekilde tamamla. Bir numaralı cümle. Dehaltul mescide. Burada yer alan cümlelerde, altı cümlede cümlelerin vav-ı haliye içeren, vav-ı haliye taşıyan isim cümleleriyle tamamlanması istenmiş. Benim söyleyeceklerim kesin değişmez kuraldır, başka örnek verilemez diye bir kayıt şart yok. Ben örnek sadedinde size bazı cümleler vereceğim. Fakat siz bunlardan daha farklı cümleler de getirebilirsiniz. Evvelen dehaltul mescide vel imamu yescudu. İmam secde halindeyken mescide girdim. Dehaltul mescide vel imamu yescudu. İmam secde yaparken secde halindeyken mescide girdim. Saniyen vasaleti ta'iratu matara cuddete veşşemsu tağrubu veya veşşemsu tatlu'u. Evet, uçak Cidde havalanına vardı, ulaştı. Ne zaman? Veşşemsu tatlu'u dersek güneş doğarken, veşşemsu tağrubu dersek güneş batarken. Salisen haccetu ve ene sagirun. Küçükken hac yaptım. Veya bu cümleyi ifade eden, dile getiren bir hanımefendi ise, bir bayansa, haccetu ve ene sagiratun der. Ben küçükken hac yaptım. Rabi'an ra'aytul müderrise ve huve yesuqus seyyarate. Ben öğretmeni otomobil sürerken gördüm. Ben öğretmeni araba sürerken gördüm. Hamisen mâte ammi ve huve şâbun. Amcam gençken öldü. Mâte ammi ve huve şâbun. Amcam gençken öldü. Sâdisen haraçtu minel medîneti ve nâsu yehrucûne minel mescidi ba'de salâtil fecri ve vasaltu riyâda vel müezzinu yüezzinu li salâti zuhri. Cümleyi anlamaya çalışalım. Haraçtu minel medînetil münevvereti. Medine-i Münevvere'den çıktım. Ne zaman? وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاتِ الْفَجْرِ. Sabah namazından sonra insanlar camiden çıkarken. وَوَصَلْتُ الْرِيَادَ. Riyada vardım. Ne zaman? وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لِصَلَاتِ الظُّهْرِ veya وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ لِصَلَاتِ الظُّهْرِ. Müezzin öğle namazı için ezan okurken ya da kamet getirirken. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, 5 numaralı alıştırmayı da tamamladık. Bir radyo dershanesinin daha sonuna geldik. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, davet fıkı derslerine devam ediyoruz. Abdurrahman Hasan el-Meydani'nin Davet Fıkı adlı kitabını işliyoruz inşallah. Burada 3. bölüm, kendilerine tebliğin ulaştığı kimselerin din gününe şehadet etmeleri. Şahitlik kavramı, şahitlik çok önemli bir kavram biliyorsunuz. Hatta dinde bir insanın ulaşabileceği en üst mertebe şehitlik mertebesidir ki o da şehadet, şahit olmaktır. Allah'ın dinine şahitlik etmektir, canıyla şahitlik etmektir ki konuyla da son derece alakalıdır. Tebliğ görevi kişi için bir artık şahitlik olur. Eğer bir kişiye tebliğ ulaşırsa, tebliğ eden artık der ki evet ben bu kişiye tebliğ ettim, ona dini ulaştırdım, ona hakikati anlattım. Dolayısıyla o hakikati duydu, ben buna şahidim, ben yaptım bunu bizatihi. Dolayısıyla bu şahitlik önemli bir şahitliktir. Bu şahitliğin benzerini de peygamberler ümmetleri için yapacaklar. Dolayısıyla aslında bu şu demek, insanlar dünyada akılları karışabilir, dünya hayatında çeşitli alanlara savrulabilirler ve unutabilirler. Beşer nisyanla malumdur, unutabilir, gaflet halinde olabilir, dalalet halinde olabilir. Ama Allah-u Teala en başta peygamberleri görevlendiriyor, sonra da ümmetleri görevlendiriyor. Alimler de peygamberlerin varisleri oluyor, davetçiler de peygamberlerin varisleri oluyorlar ve dolayısıyla Allah'ın dinini anlatıyorlar onlar da. O halde tabi dolayısıyla insanların yani bu konuda bahaneleri kalmıyor. Ellerinde hiçbir bahaneleri kalmıyor. Allah'a karşı hiçbir hüccetleri kalmıyor. Biz böyle söylüyoruz bunu. Dolayısıyla bu şu demek, o tersinden baktığımızda o kişiler, yani tebliğci, davetçi kişiler, başta rasuller olmak üzere insanlara şahitlik edecekler, ediyorlar. Diyorlar ki evet biz buna getirdik. Evet, bu Allah-u Teala tabi mahkemesinde, Mahkeme-i Kübra'da bu şahitler dinlenecek. En adil olan mahkemede ve yalancı şahitliğin imkanı olmadığı bir mahkemede. Hatta o kadar ki insanın organları bile kendisi hakkında şahitlik edecek. Evet, bu başta bizim için söz, yani bizim için konuşursak biz tabi bize de daveti getiren, hakkı anlatan insanlar şahit olacaklar. Başta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmak üzere. İşte bu şahitlik görevi, bu yani şehitliğe giden yolda burada başlıyor. Çünkü tebliğ, davet, ardından cihat ve hepsi bir şehadet yolculuğu oluyor dolayısıyla. Evet, tabi burada bu yolda kişinin ilk önce tabi kendi nefsiyle cihat diyoruz ya. Nefisle cihat, bir kişinin İslam için, Allah için mücadele etmesi, bazen sözüyle, bazen bedeniyle mücadele etmesi için önce kendisini eğitmesiyle alakalı bir aşamayı anlatır. Nefisle cihat, dolayısıyla nefisle cihat, cephede cihattan, cephede cihadı ya da hani mücadele etmeyi, sahada mücadele etmeyi dışlayan, yatsıyan bir şey değildir. Öyle de yorumlamamak gerekir. Genelde nefisle cihat bazen insanların ahlakla aksiyonu birbirinden ayırmak için yanlışlıkla kullandığı bir araca dönüşebiliyor nefisle cihat. Bu böyle algılanmamalı. Dine davet hem sözle yapılır hem bedenle, malla vesaire her şekilde yapılabilir. İdareciler yetkileriyle bunu yaparlar. Teba sözüyle bunu yapar, nasihatleriyle bunu yapar. Dolayısıyla bütün insanlar, Müslümanlar bu konuda görevlidir. Şimdi tabii bir başka önemli husus, bu yol, yani davet kendinde bir kişinin davet misyonu görmesi, davet görevini kendisine alması, o kişinin bazı fiziksel veya hatta belki psikolojik sıkıntılarla karşılaşmasını gerektiriyor. Bazen bu gerçekleşiyor. Dolayısıyla bundan dolayı davetçi aynı zamanda bu şahitler
1: yani Allah'ın dinine şahit edecek olanlar, madem bu görevi edindiler, bu görev onlarda var. Dolayısıyla gerekli sabrı göstermesi lazım ve bu yolda da başta nefisle cihat dendiğinde illa nefsi böyle ezmek gibi düşünmeyelim. Nefsi eğitmek gibi düşünelim. Nefsi eğittiğinde, çünkü nefsin de hakları vardır. Kişi nefsini eğittiğinde doğal olarak bu yoldaki zorluklara da hazırlıklı olmuş olacaktır. Evet, bununla alakalı yani Allah-u Teala'nın Müslümanlara şahitlik etme, yani insanlara bu dini anlatma, bu dini tebliğ etme doğal olarak göreviyle alakalı naslar var. Özellikle şehadet kavramı bağlamında, şehadet kavramı ekseninde naslar var. İnşallah bunlara geleceğiz. Tabii bizim için kardeşler şöyle düşünebiliriz. Biz bu zamanda yaşıyoruz, modern zamanda yaşıyoruz ve bu zamanın gerektirdiği araçlar, kavramlar, yani çünkü dil de bir araçtır. Dolayısıyla o kavramlar modern dönemi anlamayı, modern insanı anlamayı, çok çeşitli insan var, karşılaştığımız, muhatabımız olan insanları önemli ölçüde yeterince anlamayı gerektiriyor bir Müslüman olarak. Yani Müslüman olarak en basit derecede bile olsa böyle bir görevimiz var. Yani vakayı, olayları ve olguları asgari düzeyde doğru yorumlamak durumundayız. Dolayısıyla eğer davet edeceksek de hikmetle davet etmek durumundayız. Hikmetle davet etmek için vakaya uygun bir tespiti yapabiliyor olmamız lazım. Konuyla alakasız, gündem ya da gerçeklerle alakasız şeyler söylediğinizde ya da insanların muhatap olduğunda daveti anlayamayacakları şekilde bir söylem inşa ettiğinizde yaptığınız davetin çok bir faydası olmayacaktır. Bu konuda Müslümana düşen ilmi, teknik bir görev var tabiri caizse. Evet, birinci nas bununla alakalı buyuruyor ki Allahu Teala Nahl suresi 89. ayette: "O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik." Ayet hakikaten çok kapsamlı. Bütün toplumlar için, o dili konuşan, o toplumun çocuğu, o zamanın çocuğu olan peygamber ve belki davetçiler, işte ilk sahabe olabilir veya ondan sonra gelenler olabilir. Ne yapacaklar? O dili kullandığı için, onlarla konuşabiliyor, onlara açıklayabiliyor, anlatabiliyor. Bunun karşılığı var. Ahirette de aynı derecede şahitlik ediyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabi bugün bu ayet bu arada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının evrensel olduğu ile alakalı en açık ayetlerden biri. Çünkü diyor ki o gün her ümmet içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz diyor. Bu bütün ümmetlerin şahidi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün ümmetlerin şahidi olduğunu gösteriyor kardeşler. Evet, ikinci nas'a bakalım inşallah. O da Bakara suresi 143. ayet. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil, vasat bir millet kıldık. Vasat, Türkçe'ye mutedil olarak da çevriliyor. Yani ortada olan bir ümmet kıldık, millet kıldık. Bu ayet çok önemli, çok hatırlanması gereken ayetlerden biridir. Burada tabii vasat kelimesi, mutedil kelimesine geçmeden önce vasat üzerinde duralım. İnsanın hayatı malumdur ki aşırılıklara kaymama mücadelesiyle geçer. İnsan bazen dünyadan aşırı derecede elini eteğini çeker, bazen çok dünyevi olur. Bazen çok agresif ve aksiyoner olur, bazen ise çok çekinik olur. Bazen çok teorik olur, bazen teori hiç olmaz pratiğe döner. Bu iki ikilikler, bu ikili kutuplar aslında bir dengesi gerekir. Dolayısıyla ikisinin arası demek burada, çünkü vasat dendiğinde Türkçe'de ya da orta yol dendiğinde genelde çok hoş bir şeyler algılanmıyor. Daha ziyade oportunizm algılanıyor ama İslam'ın tabii ki söylediği şey bu değil. Çünkü daha derine baktığımızda, daha insanın bilişsel yapısına baktığımızda, tarihe baktığımızda ve insanların gruplaşmalarına, kutuplaşmalarına baktığımızda aslında aşırılıkların insanları bir yerlere sürüklediğini görüyoruz. Halbuki Müslüman her şeye olduğu kadar hakkını vermek durumundadır. Hak ettiği kadar hakkını vermek durumundadır. Bu bağlamda vasat olmalıdır ve adil olmalıdır. Aslında vasat ile adalet arasında böyle de bir yakınlık, anlam var. Dolayısıyla mutedil kelimesi de adil kelimesinden geliyor. Yani yerinde yapan, yerli yerinde yapması yapar Müslüman. Mutedil, itidal aynı zamanda orta yol, o dengeli olma hali. Orta yoldan kastımız daha ziyade dengeli olma hali. Aşırılıklardan kaçınarak dengeli olma durumu Müslüman için önemlidir. Dolayısıyla böyle bir Müslüman, örnek vermek gerekirse bir tarafta insanlar belki ruhbanlığa kayacaklar, öte taraftan sekülerliğe ya da dünyeviliğe kayacaklar. Dolayısıyla Müslüman ne yapacak? Bu iki uçta, ortada onlara hakkı anlatarak şahitlik edecek. Ahirette de onlara şahitlik edecek. Dünyada İslam'ın şahitliğini yaparken ahirette de dünyada ne yaşandığına dair şahitlik edecek. Evet. Üçüncü Nas'a geçelim inşallah. Bu ayetle alakalı söyleyeceklerimiz yeter. Allah Teala buyuruyor ki yani kimseye zulmetmeyecek, zerre kadar zulmetmeyeceğini bildirdikten sonra buyuruyor Allah Teala. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Bu da yine aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahitlerin şahidi olduğunu, yani Resullerin en sonuncusu ve bütün herkese hitap eden Resul olduğunun göstergesi olan ayetlerden biridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada şöyle bir durum da söz konusu. Müslümanlar, yani biz burada tabii ki bunu Allah-u Teala bize bir görev olarak verdi ama biz bunu böyle hani ayette bize verilen bir görev olmanın yanında başka kıymetli yönlerini de görmemiz lazım. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat hakkı var. Ona öyle bir makam verildi ona. Bu makamla beraber düşündüğümüzde dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şahitlik edecek. Bizim tabiri caizse bu davetçi olmak, dini anlatmak, dini doğru anlatmakla alakalı aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a adeta tabirimi maruz görün bir vefa borcumuz var. Yani bu duyguyla, bu bağlılıkla, bu vefa borcuyla, bu onun peşinden giderek ona yardımcı olmak adeta tabii ki. Yoksa hani bizim yardımcılığımız ya da bizim yaptığımız katkı belki çok çok çok küçük olacak ama olsun, bu bilinçle, bu hevesle, bu teşvikle yapmak çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla da şefaatle alakalı, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şefaatiyle alakalı bahis mevzu olan koşullarda gerçekleşmiş olacaktır. Eğer ya da böyle bir koşul, böyle bu koşulların gerçekleşmesi eğer isteniyorsa, kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini de hak etmek istiyorsa, aslında yapacağı en önemli şey onun en önemli görevinin mirasını almaktır. Aslında en önemli görevini tevarüs ettirmektir. O da bu dini anlamak ve anlatmaktır. Bu dini anlamak ve anlatmaktır. Bu denge de önemli kardeşler. Çünkü genelde bazen insanların anlatma hevesiyle çok anlamadan, çok fazla bilmeden, hadlerini çok aşarak, daha ziyade biraz da meşhur olarak ya da meşhur olmak isteyerek, meşhur olmaya çalışarak bunu yaptıklarını da görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Çünkü şeytan gerçekten işinde çok profesyonel. O yüzden en küçük ufak gediklerden bile sızıp insanı külliyen olmasa da bazı konularda gaflete düşürebiliyor. Dolayısıyla o konuda da dikkatli olmak lazım. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi ve onun öğrencileri gibi önce anlamak, sonra anlatmak. Anlatırken iyi anladığını anlatmak, görevi yaparken, davet görevini, temsil görevini yaparken tevazuyu da elden bırakmamak. Bütün herkese saatlerce hitap edecek bir hatip şovmenliğiyle değil de daha ziyade hakkın tahakkuk etmesini isteyen bir hak elçisi gibi, bir hakkı seven, bir hakikatli bir insan gibi, bir Müslüman gibi hareket etmelidir. Dolayısıyla bu aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da olan borcumuzdur. O yüzden Allah-u Teala'nın da bize verdiği en önemli farzlardan biridir. İnşallah bir sonraki derste devam eden naslara ve ayetlere ve hadislere devam edeceğiz kardeşler. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi, benim de ondan çocuğum var. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bize hedefleri belirleyecek şeylerin başında okumak gelir değerli dostlar. Okumaya çok önem veriniz. Okumayan insan kuruyan insandır. Okumayan insan çürüyen insandır. Okumayan insan geri kalan insandır. Okumayan insan kaybeden insandır. Okumayan insan zayıflayan insandır. Okumayan insan haftalarca, aylarca yemek yemeyen insan gibidir. Her yemek yediğinizde ruhuma da yemek yediriyor muyum diye düşününüz. Aklınıza gelsin. Bundan sonra her yemek yediğinizde, kaşığı her ağzınıza götürüşte acaba kalbimi doyuruyor muyum, aklımı doyuruyor muyum, ruhumu doyuruyor muyum diye düşününüz. Okuyunuz, çok okuyunuz. Başta kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Hem Arapçasıyla hem manasıyla. Ama önemli hedeflerden bir tanesi. Buradan sonra sayacağımız her şey idealler ve hedeflerdir. İlk hedef, ilk ideal. Her hafta mutlaka en az bir kitap bitiriniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Babacığım, bana Filistin'i, Suriye'yi, Mısır'ı anlat. Neden başlarına bombalar yağıyor? Katledilmeyi hak edecek. Ne yaptı kardeşlerimiz baba?

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Beyaz Karanfilim. Bugün kanımda dolaşıyorsun kızıl gelinliğinle. Hani kar beyazdın bir zamanlar nazlı karanfilim. Yoksa küs müsün bana? Oysa uğurumsun sen, kaderimsin. Aslında bahtın ak senin. Ama benim yüzüm kara. Mahcubum sana. Sen hüznümsün, kederimsin. Kucağında soluklandı bir zaman vahyin serinliğiyle peygamberler. Diyarın mis kokuyordu İsra gecesi, rüzgarın anber. Karbeyaz gelinliğinle karşıladın o şanlı yolcuyu. Ne muhteşemdi o şenlik. Dillere destan oldu yüz yıllar boyu. Hatırlarsın beyaz karanfilim. Şölenlerinde tanıştım ulu dostlarımla. Bir zamanlar savururken yılanları yutan asayı, sen ağlamak için bekliyordun otağında Musa'yı. O dururken namaza, dua ederken turda, sen allı pulluydun. Hele Ömer'in ordusunu selamlarken oldukça gururluydun. Ne oldu da bugün üzgünsün? Yoksa ılık gölgelerinde haramiler mi gezer? Kanıma dokunuyor, ne olur dokundurma eteklerine, çıfıt çıfıt elleri. Çünkü sen benim ak namusum, imanımın ateşi, dizlerimin ferisin. Gelinciğim, nazlı aksam, Allah'ıma tapmak için sana dönerdim önceleri. Kabe'ye döndüm diye mi küstün bana? Sen benim sönmeyen aşkım, ilk kıblegahım, dinim minberisin. Yoluna kimler baş koymadı ki beyaz karanfilim? Türkmenin, Arap'ın, Acem'in, Çerkez'in, Laz'ın, Zazan'ın ve Kürd'ün, sel gibi akan gözyaşlarında hep sen köpürdün. Çünkü çok cilveli, çok işvelisin. Hani aktı, kar beyazdı gelindiğin, ufuklarında göklere yükselirken Muhammed? Düğün mü var yoksa bugün? Bürünmüşsün kızıllara. Nazlı karanfilim, söyler misin, neden ağlar ümmetimin yaşlıları? Yoksa namahrem eli mi değdi eteklerine? Neden susar ümmetimin gençleri, kirli ayaklar basarken çiçeklerine? Üzülme kızıl karanfilim, ne olursun ve üzme beni. Bak binlerce minik el alkışlamakta seni. Allah şahidim olsun sapanlar ve taşlar. Bir gün gelecek güleceksin, şenliğe dönüşecek intifadalar. İnan bitecektir bir gün bu gurbet ve seni hasretle kucaklayacaktır ümmet.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde büyüklükte yalnız ona aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ad kavminin yaşadığı Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş. Bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Amin. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: اكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken siz hala büyüklük taslarsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de bu eski bir yalandır diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.

0: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaike ashabu

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

0: سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.